İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Alimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Ta'i, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas, Yusuf-u Esbat, Huzeyfe-i Meraşi ve Bişr-i Hafî ve daha birçok mütteki ve büyüklere göre bir köşeye çekilmek insanlara karışmaktan daha iyidir. Hadis ve fıkıh alimlerinin hemen hepsine göre de insanlara karışmak daha iyidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Uzletten nasibinizi alınız," buyurdu. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh, "Uzlet ibadettir," buyurdu. Birisi Davud-u Ta'yi'ye, "Dünyadan sakın, ölünceye kadar da bundan vazgeçme. İnsanlardan, arslandan kaçar gibi kaç," dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Tevrat'ta yazılıdır. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz. İnsanlardan uzak duran selamete erer. Şehvet ve arzularını yenen azad olur. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur. Birkaç gün sabrederse ebedi saadeti elde eder," buyurdu. Vehb bin Vert rahmetullahi aleyh, "Hikmet ondur. Dokuzu susmakta, biri uzlettedir." Rebi bin Heysem ve İbrahim Nehai rahmetullahi aleyhima, "İlim öğren ve insanlardan ayrıl," buyurdular. Malik bin Esed, din kardeşlerinin ziyaretine, hastaların halini sormaya ve cenazelere giderdi. Sonra hepsinden ayrılır, hücresine çekilirdi. Fudeyl rahmetullahi aleyh, "Yanımdan geçip yüksek sesle selam vermeyene, hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyene çok minnet ederim," buyurdu. Sultanlardan biri Hatem-i Asem'e, "Bir isteğin var mı?" dedi. Hatem, "Var," dedi. Sultan, "Ne istersin?" dedi. Hatem şöyle dedi: "Ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim." Bir kimse Sehl bin Tüsteri'ye, "Sizinle arkadaş olmak istiyorum," dedi. Sehl ona, "İkimizden biri ölünce diğeri kiminle arkadaşlık edecekse bugün de onunla arkadaşlık etsin," buyurdu. Bazı kimseler için uzlet, bazıları için de insanlar arasında bulunmak daha iyi olur. Bunu da anlamak için uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları: 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü melekutta, gökte ve yerde Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle dünya ve ahiretteki Allah-u Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki ibadetlerin en büyüğü kendini bütün varlığıyla Allah-u Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde Allah-u Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allah-u Teala'dan gayrı olanlar Allah-u Teala'yı unuttururlar. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, önceleri dağlarda uzlete çekilip Hira dağında bulunurdu. Nübüvvet nuru kuvvet bulup zahirde insanlarla, kalb ile Allah-u Teala ile oluncaya kadar insanlardan uzak durdu. Buyurdu ki, "Eğer dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim." Fakat Allah-u Teala'nın dostluğu, sevgisi hiçbir dostluğa yer bırakmadı. İnsanlar ise herkesi sevdiğini, herkesle dost olduğunu zannederdi.
Evliya da bu dereceye kavuşursa şaşılacak bir şey yoktur. Sehl bin Tüsteri rahmetullahi aleyh 30 senedir Allahü Teala ile konuşuyorum. İnsanlarsa kendileriyle konuştuğumu zannederler, buyurdu. Bu olmayacak bir şey değildir. Bir kimse bir kimseye öyle aşık olur ki insanlar arasında bulunur da sevgilisinin sevgisinden, onu düşünmekten ve hayal etmekten onların sesini duymaz ve onları görmez. Fakat herkes bununla gururlanmamalıdır. Çünkü ekseriya insanların arasında bulunmakla maksadını da yitirir. Uzlete çekilenlerden birine bir kimse, "Bu yalnızlığa katlanmanıza şaşıyorum," dedi. Uzlette bulunan şöyle cevap verdi: "Ben yalnız değilim. Hak'la beraber oturuyorum. Onunla gizlice konuşmak isteyince namaz kılarım. Benimle konuşmasını istersem Kur'an-ı Kerim okurum." Bir kimseye, "Bu insanlar yalnızlıktan ne istifade ediyorlar?" denildi. "Allahü Teala'ya ünsiyet peyda ediyorlar," diye cevap verdi. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, "Burada bir kimse vardır. Daima bir direğin arkasında yalnız oturur," dediler. Buyurdu ki, "Yine oraya oturunca bana haber verin." Bir müddet sonra o adam yine o direğin arkasına oturunca Hasan-ı Basri'ye haber verdiler. Hasan-ı Basri o şahsın yanına gitti ve, "Daima yalnız oturuyorsun. Niçin insanların arasına karışmıyorsun?" dedi. O şahıs, "Benim öyle bir işim var ki beni insanlardan alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Niçin Hasan'ın yanında oturmuyor ve onun sözlerini dinlemiyorsun?" dedi. O şahıs, "Bu iş beni Hasan'dan da diğer insanlardan da alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Seni insanlardan alıkoyan hangi iştir?" diye sordu. O şahıs şöyle anlattı: "Hiçbir vaktim yoktur ki Allahü Teala'dan bana nimet gelmesin ve benden de bir günah meydana gelmesin. O nimete şükrediyorum ve o günaha istiğfar ediyorum. Ne Hasan'la ne de diğer insanlarla meşgul olacak vaktim vardır," dedi. Bu sözler üzerine Hasan-ı Basri ona, "Sen yerinde otur. Hasan'dan daha akıllısın," buyurdu. Herm bin Hayyan, Üveys-i Karni'nin radiyallahu anhüma yanına gitti. Üveys ona, "Niçin geldin?" dedi. Herm bin Hayyan, "Senin yanında rahatlamak için geldim," dedi. Üveys, "Allahü Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum," buyurdu. Fudeyl bin İyad buyuruyor ki, "Gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar Allahü Teala ile halvette olayım derim. Ortalık ağarınca bütün insanlar beni ondan meşgul ederler," derim. Malik bin Dinar, "Allahü Teala ile konuşmayı, insanlarla konuşmaktan çok sevmeyenlerin ilmi az, kalbi kör olup ömrü boş geçmiştir," buyurdu. Hükemadan biri şöyle dedi: "Birisini görüp onunla oturmak ihtiyacını duyanın noksanlığı vardır. Kalbi lazım olandan ayrı olup başkasından yardım beklemektedir." Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki zikre devam ile Allahü Teala'ya ünsiyet peyda eden yahut fikir ve düşünceyle Allahü Teala'nın celal ve cemalini anlayabilen ve bilebilenin bu işi insanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allahü Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns, yani yakınlık, zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin,
Allahü Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifet de fikrin, düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta 4 günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emr-i maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse, yani kötülüklerden men ederse, birçoklarıyla darılır. 3. Riya ve nifak. İnsanlara karışan kimse, riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse, ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse, riyaya, gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa, ikiyüzlü olmuş olur. Uymazsa, onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki, kimi görse, sizi daima görmek isterim demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, daralırlar. Senin için de nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime nasılsınız, çocuklarınız nasıldır şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh, bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitaplarda bulunur ki dinini ona verir ve işini yapmış fakat Allahü Teala'yı kızdırmış olarak evine döner buyurdu. Sırrı ise kati, rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse eğilip elimi öpmesin diye elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım buyurdu. Fudail bin İyad rahmetullahi aleyh yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudail ona "Niçin geldin?" diye sordu. O kimse "Sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim." dedi. Bu cevap üzerine Fudail "Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git ya ben kalkıp gideyim," buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil dinden sorarlardı. Hatem-i Asem, Hamid-i Lifaf'a "Nasılsın?" dedi. "Selamet ve afiyetteyim." dedi. Hatem bu cevap üzere "Selamet Sırat köprüsünü geçince, afiyet de cennete girince olur." dedi. İsa aleyhisselama "Nasılsın?" dediklerinde şöyle cevap verirdi. "Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeydeyse onu def etmeye gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim. İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur." Rebi bin Heyseme "Nasılsın?" dediklerinde "Zayıf ve günahkarım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim." dedi. Ebu Derda'ya radıyallahu anh "Nasılsınız?" dediklerinde "Cehennemden kurtulursam iyiyim." dedi. Üveysi Karniye "Nasılsınız?" dediklerinde "Sabahleyin kalkıp akşama sağ kalıp kalmayacağını, akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur?" dedi. Malik bin Dinar'a "Nasılsın?" dediklerinde "Yaşı ilerleyip günahı çoğalanın hali nasıl olur?" dedi. Bir hekime "Nasılsınız?" dediklerinde "Allahü Teala'nın rızkını yerim
ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım, dedi. Muhammed bin Vasiye, nasılsınız dediklerinde, her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur, dedi. Hamid-i Lifafa, nasılsınız dediklerinde, uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan, karanlık kabre girip arkadaşı olmayan, adil padişahın huzuruna çıkıp delili olmayanın hali nasıl olur, dedi. Hasan bin Sinan'a nasılsınız dediklerinde, bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum, dedi. Afiyette değil misin, dediler. Buyurdu ki, günah işlemediğim gün afiyetteyim. Bir kimseye ölürken nasılsın, dediler. Muhakkak ölecek olan, yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur, dedi. İbn-i Sirin birine, nasılsınız, dedi. 500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur, dedi. İbn-i Sirin gidip 1000 gümüş getirdi, ona verdi ve 500'ünü borcuna ver, 500'ünü de evine nafaka yap. Bundan sonra kimseye nasılsın demeyeceğime söz veriyorum, dedi. Böyle demesi, eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse, sormada nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki, öyle insanlar gördük ki, birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese, ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki, birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse, helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca, onlara karışan kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak, yahut onlara uymayıp düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4. İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de, kiminle oturursan onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allahü Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören, bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkarı kalkar. Bu sebeptendir ki bir alimde ipek kaftan görseler, herkesin kalbi o alimi kötüler. Böyle olan bir alimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allahü Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner, buyurdu. Rahmetin sebebi, o büyüklerin hallerini duyunca din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi dünyayı sevenler anıldığı zaman lanet yağar. Lanete sebep de Allahü Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak bu lanete sebep olur. O halde yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da dumanı karartır. İyi insanlarla oturan güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de yine misk kokar, buyurdu.
O halde yalnızlık fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse dünya sevgisini, dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allah-u Teala'ya çağırıyorsa onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersine olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Temiz kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara eğer Müslümanlığın aslı olsaydı herkesten önce o yapardı dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştaha ile yese ve bağırıp "Ey Müslümanlar, uzak durun, bu zehirdir." dese kimse ona inanmaz. Onun yemesini o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler. Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki bu alimin bunları yaptığını duyunca bunları yapmaya yeltenir. Bunun için alimlerin hatalarını anlatmak iki sebeple haramdır. Biri gıybet etmiş olur. Diğeri insanları ona örnek almaya, ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, "Sen şundan hafız ve müttaki olamazsın," der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri, alimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına kefarettir demelidir. Çünkü ilim büyük şefaatçidir. Cahilin ise ilmi yoktur. Amel etmek isteyince neye başvuracak, kime dayanacaktır? Diğeri de alimin haram yemek fenadır bilgisi, cahilin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin, zina etmenin haram olduğunu bilen herkes, bir cahilin şarap içmesini örnek alıp şarap içmeye cesaret edemediği gibi, bir alimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki ilmin hakikatinden haberleri yoktur. Cahildirler. Yahut da yaptıklarını herkes anlamasın diye tevil ederler. Bir bahane ve mazeret gösterirler. Cahillerin bu gözle bakmayıp helak olmaması gerekir. Bununla birçok kimselerin sohbetinden uzak durmak icap ettiğini belirtmek istiyoruz. Musa ile Hızır'ın hikayesi bunu gösterir. O halde birçok kimselerin insanlardan uzak durması daha iyidir. 3. Allah-u Teala'nın dilemesi hariç hiçbir şehir fitne, düşmanlık ve inatçılardan boş değildir. O halde uzak duran kurtuldu, onlara karışan tehlikeye düştü. Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu anhüma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara bir zaman gelir, dinlerini korumak için bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa, bir mağaradan bir mağaraya tilki gibi kaçarlar buyurdu. Ya Resulallah, bu ne zaman olur dediler. Buyurdu ki, maişet günah işlemeksizin elde edilemediği zaman, o zaman bekar durmak helal olur. Ya Resulallah, bu nasıl olur? Halbuki bize evlenmeyi buyurdunuz dediler. Buyurdu ki, o zaman insanın helaki anasının babasının elinde olur. Onlar ölüyse hanımının ve çocuklarının elinde olur. Onlar da yoksa akrabasının elinde olur. Niçin böyle olur ya Resulallah dediklerinde ona fakirliği ve kanaati kötülerler. Yapamayacağı şeyleri ondan isterler. Böylece helak olur buyurdu. Burada her ne kadar bekarlık bahis mevzuu ise de aynı şey uzlet için de düşünülebilir. Bu hadis-i şerifte bildirilen zaman çoktan gelip geçmiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh kendi bulunduğu zamanda
buna işaret edip, Allahü Teala'ya yemin ederim ki bekar yaşamak bugün helal olmuştur, dedi. 4. İnsanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların kötü zannından uzak olamaz. Şüpheli yemeklerden kurtulamaz. Kendisinden bir şey görüp anlayamadıkları için dil uzatmalarından da kurtulamaz. Bütün insanların haklarına riayeti gözetip neşelerine sevinme, elemlerine üzülme ve misafirliğe çağırma ile meşgul olursa bütün zamanı bununla geçer. Kendi işiyle uğraşamaz. Bazılarına böyle yaparsa diğerleri kırılır ve ona eziyet ederler. Ama bir köşeye çekilirse hepsinden kurtulur ve herkesi memnun etmiş olur. Büyüklerden biri kabristanlarda elinde kitap dolaşır, yalnız otururdu. Ona, "Niçin böyle yapıyorsun?" dediklerinde, "Yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim," dedi. Sabit-i Bennani evliyadan idi. Hasan-ı Basri'ye, "Duydum ki hacca gidiyorsun, senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim," diye yazdı. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh cevabında, "Bırak Allahü Teala'nın örtüsü altında olayım. Zira beraber olursak birbirimizden bir şeyler görür ve birbirimizi sevmeyiz," diye yazdı. Bu da uzletin faydalarından biridir. Mürüvvet perdesi yerinde kalır ve içteki, kalpteki şeyler ortaya çıkmaz. Çünkü çok görüşmede görülmeyen şeyler de görülür. 5. İnsanlar ona tamah etmezler, o da insanlara tamah etmez. Halbuki bu iki tamahda da çok sıkıntı ve günahlar meydana gelir. Çünkü dünyayı sevenleri görende de dünyaya karşı bir arzu meydana gelir. Tamah ise arzuya, hırsa tabidir. Böylece tamaha uyan aşağı olur. Bu sebepten Allahü Teala Taha suresi 131. ayetinde kafirlerden bir kısmına dünya hayatının zineti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır, buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya bakımından sizden yüksek olana bakmayınız. Allahü Teala'nın nimeti gözünüzde küçük görünür," buyurdu. Zenginlerin nimetine bakan, onu elde etmek isterse onu elde edemez ve ahiretini de ziyan eder. İstemezse mücahede ve sabıra kavuşur. Bu da oldukça zordur. 6. İnsana ağırlık veren kimselerle ahmakları görmekten ve ahmaklık derecelerini ölçmekten kurtuluştur. Bu gibi insana ağırlık verenleri görmek küçük bir körlüktür. Ameş'e, "Niçin gözün sakat oldu?" dediklerinde, "Sert insanlara bakmaktan," buyurdu. Calinos der ki, "Vücudun sıtması olduğu gibi ruhun da sıtması vardır. Ruhun sıtması katı ve sert insanları görmektir." İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, "Hiçbir katı kimseyle oturmadım ki ona yakın olan tarafımı diğer tarafımdan sert bulmamış olayım." Bu dünya faydalı ise de din de buna bağlıdır. Çünkü bir kimsenin yüzünü görünce, korksa veya acayip görse, dil ile yahut kalb ile ona gıybet etmeye başlar. İnsanlardan ayrı olunca bunlardan kurtulur. Uzletin zararları. Din ve dünya işlerinden öyleleri vardır ki başkaları olmadan elde edilemez. İnsanlara karışmadan mümkün olmaz. Uzlette olursa buna kavuşamaz. O şeyin elden kaçması uzletin afet ve zararlarındandır.
Bu zararlar da altıdır. 1. İlim öğrenmekten ve öğretmekten geri kalmaktır. Kendisine farz olan ilimleri öğrenmeyene uzlet haramdır. Farz olanı öğrenir fakat fazla anlayamazsa ibadet için 1.

uyku, durgunluk ve dağınık düşüncelerle zayi olur. İlim kuvveti olmadan bütün gün ibadet etse, ibadette gurur ve aldanmadan kurtulamaz. Allahü Teala'ya ait olan düşünceleri küfre ve bid'ate varır da haberi olmaz. O halde işin doğrusu, uzlet alimlere yakışır, cahillere değil. Cahil hasta gibidir. Hekimden kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun olmaz. Hemen helak olur. İlim öğrenmenin derecesi büyüktür. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, ilmi olana, onunla amel edene ve başkalarını öğretene gökteki melekler büyük diye hitap ederler. İlim öğretmek uzletle bağdaşamaz. O halde ilim öğretmek uzletten iyidir. Bunda da bir şart vardır. İlim öğretmekten maksat din ilmi öğretmek olup makam ve mal toplama olmamalıdır. Dinde lüzumlu, faydalı ilmi öğretmelidir. Mühim olanı önce öğretmelidir. Mesela tahareti anlatmaya başlayınca şöyle demelidir. Elbiseyi ve bedeni temizlemek kolay ve basittir. Temizlikten maksat daha başkadır. O da gözünü, kulağını, dilini, elini ve bütün vücudunu günahtan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdesti anlatınca bu abdestten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allahü Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir. La ilahe illallah kelimesinin hakikati Allahü Teala'dan başka mabut yoktur demektir. Arzu ve isteklerinin emri altında bulunan arzularını kendine mabut etmiştir. La ilahe illallah kelimesinin hakikatinden mahrumdur. Bu hususta geniş bilgisi olmayan arzu ve isteklerden kesilmeyi bilemez. Bu bilgileri elde etmek bütün Müslümanlara farz-ı ayn'dır. Bir talebe bu ilimleri bitirmeden hayız, boşanma, haraç ve hasımlık fetvalarını öğrenmek isterse yahut mezhepler arasındaki ayrılıklar, kelam, cedel, münazara ilimlerini Mutezile ve Keramiyan kavilleriyle öğrenmek isterse dini değil, mevki kapmak ve mal toplamak istiyor demektir. Böyle olan bir kimseden uzak durmalıdır. Onun zararı büyüktür. Kendisini helak olmaya çağıran şeytanla münazara etmez, kendi düşmanı olan nefsine sert davranmaz da Ebu Hanife, Şafii ile münazara ve hasımlık etmek isterse şeytan onu avucunun içine almış, ona gülüyor, onunla alay ediyor demektir. Bir insanın içinde bulunan haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal, mevki aşkı kendisini helak eden kötü sıfatlardır. Kalbini onlardan temizlemeyip nikah, talak, satış ve ücret fetvalarıyla uğraşması nasıl doğru olur? Halbuki içtihadında hata etmiş olanın sevabı 2'den 1'e inmiştir. Yani yine sevap işlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihad edip doğruyu bulana 2, hata edene 1 sevap vardır. O halde Şafii mezhebini yahut Ebu Hanife mezhebini tutanın faydası bundan çok değildir. Fakat bu sıfatlardan arınmazsa kazancı dinini helak etmek olur. Zaman öyle oldu ki büyük şehirde ilim öğrenmek için bu şekilde uğraşan 2 kişiden fazla bulunmuyor. O halde ders okutacakların da uzlet etmesi daha iyi olur. Çünkü maksadı dünya olana ilim öğreten, yol kesiciye kılıç satan kimse gibidir. Eğer bir gün bu ilimle dine döner derse, yol kesicinin tövbe edip cihada gitmesini beklemeye benzer. Eğer derse ki kılıç onu tövbeye çağırmaz ama ilim onu Allahü Teala'ya çağırır, bu da yanlıştır.

0: Çünkü husumet, muamelat, kelam, nahiv ve lügat ilimleri hiç kimseyi Allahü Teala'ya çağırmaz. Bunları yapmakta dine teşvik ve gayret yoktur. Belki her biri haset, övünme, kibir ve inat tohumunu kalbine eker ve büyütür. Haber almak, görmek gibi değildir. Dikkat ediniz, böyle ilimlerle meşgul olanların sonları nasıl oldu, nasıl öldüler? Ahirete çağırıp dünyadan soğutan ilimlerin başında hadis ve tefsir ilimleri gelir. Şüphesiz bu ilimleri sevmek, üstün tutmak lazımdır. Çünkü kalbi çok katı olan birkaç kişi hariç herkese tesir ederler. Bu söylediğimiz şartlarla ilim öğrenmek isteyenin uzlete çekilmesi büyük günah olur. Hadis, tefsir ve lazım olan ilimleri okuyan bir kimse de mevki hırsı galip ise ona öğretmekten kaçınmalıdır. Ona ilim öğretmekte birçok faydalar var ise de kendisi helak olur. Kendini diğerlerine feda etmiş olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bu dine öyle kimselerle yardım eder ki onlar nasipsizdirler. Bu odayı aydınlatan ve gittikçe yanıp eksilen bir muma benzer. Bunun için Bişri Hafî rahmetullahi aleyh üstadından dinleyip yazdığı 7 sandık hadis kitabını toprağa gömdü ve hadis rivayet eylemedi. Ve rivayet etmek isteğini kendimde gördüğüm için hadis rivayet etmiyorum. Eğer susmak isteğini kendimde bulsaydım hadis rivayet ederdim buyurdu. Büyükler haddesena, yani bize hadis bildirdi sözü dünyadan bir kapıdır. Haddesena diyen gelin önüme oturun demek istiyor buyurmuşlardır. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. Bu beni tanıyınız diyor buyurdu. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse nasihat vermeyi yasaklıyor musun dedi. Hazreti Ömer evet, korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki Süreyya yıldız kümesine çıkarsın buyurdu. Rabia Yadeviye, Süfyan-ı Sevriye dünyayı sevmeseydin iyi bir insan olurdun dedi. Süfyan-ı Sevri dünya nedir diye sordu. Rabia Yadeviye hadis bildirmeyi seviyorsun dedi. Ebu Süleyman bin Hattabi diyor ki bu zamanda sizinle arkadaş olup sizden ilim öğrenmek isteyenden kaçınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne malı ne de güzellikleri vardır. Zahirde dost, kalpten düşman olurlar. Yüzüne karşı seni methederler, arkandan kötü söylerler. Hepsi nifak sahibi, söz taşıyıcı, hileci ve aldatıcı olurlar. Onların maksadı kendi bozuk emellerine ulaşmak için seni merdiven yapıp üstüne basıp geçmektir. Seni kendi arzuladıkları emeller diyarında dolaşmak için merkep yaparlar. Senin yanına gelmeyi canına minnet bilirler. Şerefini, mevkiini ve malını kendilerine feda etmeni isterler. Yanına gelmelerine karşılık kendilerinin, akrabalarının ve yakınlarının hakkını gözetmeni, düşmanlarıyla kötü olmanı isterler. Bunlardan birini yapmadığın an senin ilmine de sana da ne söyleyeceklerini görürsün. Düşmanlıklarını nasıl açığa vuracaklarını anlarsın. İşin doğrusu onun dediği gibidir. Bugün talebe fakir müderris istemiyor. Müderris de halkın gözünde haşmetini kaybetmek korkusuyla talebesini terk edemiyor. Onların ihtiyaçlarını temin için zalimlere hizmet etmeye ve yaltaklanmaya başlıyor. Talebeleri için dinini yıkıyor. Fakat onlardan bir fayda göremiyor. İşte bu anlatılan şartlarına uygun öğretim yapabilecekse, uzdet etmesinden daha iyidir. Cahillere lazım olan hangi alimi görürlerse, dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allahü Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zanına yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi, alim kendine lazım olanı bilsin ve cahil bilgisizliğiyle bunu bahane etmesin. Alimlere hürmette kusur edip suizanlı sebebiyle kendisi de helak olmasın. 2. Fayda elde etmek ve faydalı olmaktan geri kalır. Fayda elde etmek çalışıp kazanmakla olur. Bu da insanlarla görüşmeden olmaz. Çoluk çocuğu olup çalışmayıp uzlete çekilmek doğru değildir. Çoluk çocuğa bakmamak büyük günahlardandır. Yetecek kadar parası yahut malı varsa yahut çoluk çocuğu yoksa uzlet iyidir. Faydalı olmak, sadaka vermek ve Müslümanların haklarını gözetmekle olur. Uzlette zahiri ibadetten başka bir şeyle uğraşmayacaksa, helalden kazanmak ve sadaka vermek uzletten daha iyi olur. Şayet kalbinde Allahü Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa, uzlet bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat marifet ve ünsiyettir. 3. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır. Çünkü bütün ibadetlerden maksat iyi huy sahibi olmaktır. Bu da insanlara karışmaksızın elde edilmez. İnsanların olur olmaz şeylerine ancak iyi huyla sabredilebilir. Sofilere hizmet edenler kibir ve gururlarını kırmak için halka karışır, onlardan bir şeyler isterler. Sofilerin nafakasıyla insanların cimriliğini kırarlar. Onlardan gelene katlanmakla fena huylarını yok ederler. Sofilere hizmet etmekle dua ve teveccühlerine kavuşurlar. Bugün niyet ve düşünce değişmiş ise de önceleri işin hakikati böyleydi. Şimdi bazılarının maksadı mevki yapmak ve mal toplamak olmuştur. Riyazete kavuşanın uzlet etmesi iyi olur. Çünkü riyazetten maksat daima sıkıntı çekmek değildir. Bahusus ilaç içmekten maksat acı tatmak değil, hastalığın gitmesidir. Hastalık gidince daima ilacın acılığını tatmak şart değildir. Maksat riyazetten daha ötededir. O da Allahü Teala'nın zikrine ünsiyet peyda etmektir. Riyazetten maksat kendini bu yakınlıktan alıkoyan her şeyden uzaklaşıp zikre kavuşmaktır. Riyazet çekmek lazım olduğu gibi riyazet çektirmek ve diğer kimseleri terbiye etmek de dinin hükümlerindendir. Bu ise uzletle beraber bulunmaz. Hatta şeyhin talebeleriyle görüşmesi zaruridir. O bir mürebbi ve muallim gibidir. Hükmü de onun hükmüdür. Müritlerinden ayrılıp uzlete çekilmesi diye bir şart yoktur. Şeyhe de alime olduğu gibi riya ve benzeri afetler arız olabilir. Şeyhlerin de bunlardan sakınmaları lazımdır. Şartlara uygun olunca onların müritlerle bir arada olmaları uzletten daha iyi olur. 4. Uzlette vesvese çok olur. Hatta kalp zikretmekten nefret edebilir ve üzüntü meydana gelebilir. Bu ise insanlarla bir arada bulunmaktan başka bir şeyle gitmez. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, vesveseden korkmasaydım insanlarla oturmazdım. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbin rahatını kalbe mal etmeyin. Çünkü kalbe bir defa fenalık yaparsan artık görmez olur. O halde her gün bir saat oturup konuşacak bir kimsesi olmalıdır. Çünkü bu sevinci arttırır. Fakat bu kimsenin de daima din hususunda konuşacak kimse olması lazımdır. Dindeki kusurlarını, dünya işlerindeki kolaylıklarını söylemelidir. Gafillerle bir an bile olsa oturmak zararlıdır. Bütün gün elde ettiği iyi sıfat, gafilin yanında tozlanmaya, bulanmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunun ve beraber oturduğu kimsenin sıfatında olmak isteyen, kiminle arkadaşlık edeceğine çok dikkat etmelidir, buyurdu. 5. Hasta ziyareti, cenazeye gitmek, davete icabet, Müslümanların neşesine sevinmek, elemine üzülmek ve bunun gibi insan hakları sevaplarından mahrum kalır. Bu işlerde de zararlar vardır. Bozuk adetler ve tekellüfler, yani zahmetli bir işe katlanma güçlüğü araya karışabilir. Bir kimse kendini bu zararlardan koruyamaz ve hizmet şartlarını yerine getiremezse, uzlet etmesi daha iyidir. Geçmiş din büyüklerinin çoğu böyle yapmışlar, öbürlerini bırakmışlar, selameti bunda görmüşlerdir. 6. İnsanlara karışmakta ve haklarını yerine getirmekte bir çeşit tevazu bulunur. Uzlette ise bir çeşit kibirlenme bulunur. Hatta uzletten sebep mevki sevgisi ve kibirlenme olabilir. O insanları ziyaret etmek istemeyen ve insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimsedir. Derler ki Beni İsrail'de büyük bir alim vardı. İlimde 360 kitap yazmıştı. Hatta Allah-u Teala'nın indinde bir yeri olduğunu zannetmişti. Zamanının peygamberine vahiy geldi ve ona söyle, yeryüzüne kendi şöhretini, ismini yaydın. Ben senin bu şöhretini kabul etmiyorum, buyuruldu. Beni İsrail'den olan o alim korktu ve bu işten el çekti. Bir mağarada yalnız başına oturdu ve şimdi Allah-u Teala benden razı oldu, dedi. Hemen vahiy geldi ve o alim hakkında ondan razı değilim, buyuruldu. Derhal mağaradan çıktı ve insanlara karışıp çarşı pazar dolaştı. İnsanlarla oturup kalktı. Onlarla birlikte yemek yedi. Hemen bir vahiy geldi ve işte şimdi senden razı oldum, buyuruldu. O halde uzletten kendine büyüklük çıkaran, kalabalıkta hürmet edilmeyeceğinden korktuğu içindir. Yahut ilimde ve amelde kusurlarına perde etmiştir. Daima insanların kendisini ziyarete gelmelerini, kendisiyle bereketlenmelerini, elini öpmelerini ister. Böyle uzlet, nifak ve bozukluğun ta kendisidir. Uzletin doğruluğuna iki alamet vardır. Biri, bulunduğu odada hiç boş durmayıp zikir, tefekkür, ilim ve ibadetle meşgul olmasıdır. Diğeri, kendisinden dini bakımdan istifade edenler hariç, insanların kendisini ziyaret etmelerini beğenmemesidir. Ebu'l-Hasan Hatemi, Tuz şehrinin büyüklerinden idi. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'ye gitti ve "Kusur ettim, huzurunuza seyrek geliyorum," dedi. Ebu'l-Kasım Gürgani, "Özür dileme ey hacı, herkes gelmeyi ister, ben ise gelmemeyi isterim. Bizim melekül mevti beklemekten başka beklediğimiz yoktur," buyurdu. Bir padişah Hatem-i Asim'in yanına gitti. Hatem, padişaha "Ne istiyorsun?" dedi. Padişah, "Seni görmek istiyorum." deyince Hatem, "Ne sen beni gör ne de ben seni," buyurdu. İnsanların hürmet etmesi için uzlete çekilip bir hücrede oturmak büyük cahillik olup en küçük derecesi kendi işinden kimsenin elinde bir şey yoktur bilmesidir. Dağ başına da gitse ayıp arayan nifak üzeredir der. Meyhaneye gitse dostu ve müridi der ki kendini insanların gözünden düşürmek için melami, yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyinde zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil, dine bağlamak lazımdır. Sehle Tüsteri talebesine bir işi yapmasını emretti. Talebe, "İnsanlardan korkarım, yapamam," dedi. Sehl, yüzünü cemaate dönüp buyurdu ki, "İki sıfattan birini elde etmeyince bir kimse bu işin hakikatine kavuşamaz. Ya halk gözünden düşüp haktan gayrisini görmeyecek, yahut nefsi gözünden düşüp insanların onu herhangi bir sıfatta görmesinden korkmayacak." Hasan-ı Basri'ye, "Meclisinize bazı insanlar geliyor. Sözlerinizi itiraz etmek ve kusurlarınızı aramak için ezberliyorlar," dediler. Buyurdu ki, "Ben kendi nefsimi gördüm ki Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teala'ya yakın olmayı ister. İnsanlardan kurtulmayı asla istemez. Çünkü onların yaradanı bile dillerinden kurtulamaz. Yani kendilerini yoktan var edene de dil uzatırlar." Buraya kadar uzdetin zarar ve faydaları anlatıldı. Herkes kendi hesabını bilsin. Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Uzdetin edepleri. Uzdete çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla, insanlara zararlı olmaktan ve insanlardan gelecek zararlardan kurtulacağına, Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için çok zamanı olacağına niyet etmelidir. Uzdete çekilen kimse hiç boş durmamalıdır. Zikir, fikir, ilim ve amelle meşgul olmalıdır. İnsanların yanına gelmesini istememeli, şehirde olan biten haberleri sormamalı, insanların durumlarını da sormamalıdır. Çünkü duyacağı her şey kalbe inen bir tohum olabilir. Halvette yapılacak iş, düşüncelere mani olmak ve kalbi zikirle temizlemek ve parlatmaktır. İnsanlara ait haberler düşünce tohumudurlar. Yeme ve giyme hususunda az bir şeye kanaat etmelidir. Yoksa insanlara karışmaktan kesilmiş olamaz. Komşularının sıkıntılarına karşı sabırlı olmalıdır. Onu kötüleme veya övme şeklinde söylenen sözlere aldırmamalıdır. Kalbini bunlara bağlamamalıdır. Eğer uzlette olmakta kendisine münafık ve riyakar yahut muhlis, mütevazı yahut çok kibirli derlerse kulak vermemelidir. Çünkü bütün bunları zaman alır götürür. Uzletten maksat ahirete dalmak olmalıdır. Diğer ehli sünnet alimlerinin uzletle ilgili sözleri. Eğer halktan uzlet eden bilse ki aralarından kaçıp gittiği insanlar kendisinden hayırlıdır, onlardan kaçmazdı. Ali Havas Berlisi rahmetullahi aleyh. Uzlet, kalabalık arasına girmek, lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak, kalbi sadece Allahü Teala'ya bağlamaktır. Ebu Muhammed Ceriri rahmetullahi aleyh. Bir iş icabı dışarı çıktığın zaman insanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyani rahmetullahi aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek, Allahü Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. Rebi bin Heysem rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse hemen durma yap. Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için uzletten başka sığınak kalmadı. Rebi bin Huraş rahmetullahi aleyh.
1: Yüce dinimizin bizler için belirlediği hayat tarzını, İslami hayata dair pek çok konuda bilinmesi gerekenleri, Müslümanlığın inceliklerini öğreneceğiniz bir program. Kur'an ve sünnet ışığında gönüllere esenlik veren bu programda yüzyılın insanlığa rehber olan isimlerinden sohbetler dinleyeceksiniz. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin anlatımıyla günün sohbeti Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 6'yı 35 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Ebu Mabet Miktat İbni Esved, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, kafirlerden biriyle karşılaşsam, vuruşurken ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese, onu öldürebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın onu öldürme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardıktan sonra bu sözü söylüyorsa dedim. Bunun üzerine, sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen, o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşmüş olursun buyurdu.
1: Hayatı anlamak için hayatta

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'ın onunla günahları silip dereceleri yükseltecek hayırlı işleri size haber vereyim mi buyurdular. Ashab da evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor şartlarda bile olsa, aşırı soğuk veya sıcak havalarda, soğuk veya sıcak suyla abdesti güzelce almak, mescitlere giderken adımları çoğaltmak, çünkü camiye gidişlerimizde attığımız her adımlarımız için bir sevap kazanıyor ve bir günahımız da siliniyor. Bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı büyük bir arzu ile beklemek ve iki defa işte bağlanmanız gereken, rağbet etmeniz gereken şeyler bunlardır deyip tekrarladı.

0: Muaz bin Cebel'in, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni Yemen'e vali ve kadı olarak gönderdiğinde şöyle buyurdu. Sen kitap ehlinden bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın hak elçisi olduğuma şahadet etmeye davet et. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, onlara bildir ki Allah onlara her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kılmıştır. Onlar eğer bunu da kabul ederlerse, onlara bildir ki zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekat da farz kılınmıştır. Onlar bunu da kabul ederlerse, onların mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: nefs لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: 15. cüzü dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

eden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Biriniz yatağına girdiği zaman elbiselerinin bir ucuyla yatağını silkelesin. Çünkü yatağından ayrılışından sonra oraya hangi zararlı hayvanın girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin: Bismike Rabbi vaza'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamna ve in erselteha fahfazna bima tahfazu bihi ibadetes salihin. Rabbim, senin isminle yatağa uzandım ve yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykudayken canımı alacaksan bana merhamet et, beni bağışla. Şayet yaşamamı istiyorsan, iyi kullarını koruduğun gibi beni de her türlü fenalıklardan koru."

0: Ebu Derda, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için onun üzerine kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta suyun içindeki balıklar bile ilim adamları için Allah'tan bağışlanmasını dilerler. Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan kimse de bol nasip ve kısmet almış olur.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor. Radyo Hayat.
3: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şahısları ve milletleri yakıp yıkan 7 büyük günahtan sakının. Ey Allah'ın elçisi, bunlar hangileridir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de 1. Allah'a herhangi bir şeyi veya kimseyi ortak koşmak. 2. Sihir yani büyü yapmak ve yaptırmak. 3. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı haksız yere öldürmek. 4. Faiz yemek. 5. Yetim malı yemek. 6. Savaş meydanından kaçmak. 7. Evli, namuslu, hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina, isnat ve iftirasında bulunmak.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ravi diyor ki, Resulullah bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, ziyan edenler kimlerdir ya Resulallah diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbisesinin eteğini veya paçalarını yerde sürükleyen kimse, yaptığı iyiliği başa kakan, minnet eden kimse ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir. Müslim'in diğer bir rivayetinde, kaftanını, her türlü elbisesini sürükleyen şeklindedir.

İnnehu min emrillah. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafızun. Ve hafiznaha min kulli şeytanir racim. Ve cealne semâ esakfan mahfuza. Ve hum an âyâtiha mu'ridun. Ve künnâ lehum hafızîn. Ve lezîne hum li furûcihim hafızun. Ve lezîne hum alâ salavâtihim yuhafızun. Ve yahfazû furûcehum. Ve yahfazne furûcehun. Vel hafızîne furûcehum vel hafızât. Ve rabbuka alâ kulli şeyin hafiz. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Ve zeyyenne semâed dünyâ bimesâbîha ve hifzâ. Zâlike takdîrul azîzil alîm. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اِنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ve ma ursilu aleyhim hafizin Allahu min veraihim muhit bel huve kur'anun mecidun fi levhin mahfuz in kulli nefsin lemma aleyha hafiz ni'mel hafizu Allah ve ni'mel kadiru Allah fe kaderna ve ni'mel kadirun bismillahirrahmanirrahim kul len yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi fel yetevekkelil mü'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yemseske allahu bi durrin felâ kâşife lehu illâ hu. Ve in yürütke bi hayrin felâ râdde li fadlih. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibadih. Ve hevel gafururrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rızkuhâ ve ya'lemu müstakarrahâ ve müstevdaahâ küllün fî kitâbin mübîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnni tevekkeltu alallâhi rabbi ve rabbiküm mâ min dâbbetin illâ hüve âhizun binâsiyetihâ inne rabbi alâ sırâtın müstakîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'iyyim min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ. Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huve semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeftahillahu linnasi min rahmetin fela mümsike leha. Ve ma yumsik fela mürsile lehu min ba'dih. Ve huvel azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in se'eltem men halakas semavati vel arda leyekulunnallah. قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِالضُّرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الضُّرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مِمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ صدق الله العظيم. اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فَلَكَ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حسبي الله عند الموت حسبي الله عند القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dünyana, hasbunallahu l-kerimu lima ehemmena, hasbunallahu l-halimu l-kaviyyu limen berra aleyna, hasbunallahu l-şedidu limen kâdena bisû, hasbunallahu l-rahimu indes-sâm, hasbunallahu l-raufu indel-mes'eleti fil-cedes. Hasbunallahu l-kadiru indes-sirat, hasbunallahu l-kerimu indel-hisab, hasbunallahu l-latifu indel-mizan, hasbunallahu l-hakimu indel-cenneti ven-nar, hasbiyallahu la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim, hasbiyel rabbu minel merbubin, hasbiyel haliku minel mahlukin, hasbiyel kadiru minel mahturin, hasbiyel razıku minel merzukin, hasbiyel satiru minel mesturin, hasbiyel nasuru minel mansurin,
hasbiyel kahiru minel makhurin hasbiyel lezi hüve hasbi hasbi men lem yezel hasbi hasbiyallahu ve ni'mel vekil hasbiyallahu min cemii halkı inne veliyyi yallahüllezi nezelel kitab ve hüve yetevelles salihin hasbiyallahüllezi lem yezel ve la yezel hasbiyallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir hasbiyallah tevekkeltu alallah teveccehtu ilallah ve fevvattu emri ilallah ihtesebtu billah tahassamtu billah İsta'antu billah, istagastu billah, i'tasamtu billah, istansartu billah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim. Elfe bismillahi Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim. Elfe elfe bismillahi Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim. Elfe elfe elfe la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillah ve billah ve minallahi ve ilallah ve alallahi ve fillah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala dini ve ala nefsi ve ala evladi. Bismillahi ala mali ve ala ehli. Bismillahi ala kulli şeyin atanihi Rabbi. Bismillahi Rabbi semavati seb'i ve Rabbil aradine seb'i ve Rabbil arşil azim. Bismillahil azim. Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Bismillahi hayril esma'i fil ardı ve fil semai. Bismillahi eftetih ve bihi ahtetim. Allah, Allah, Allah. Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'a. Bismillahi hayril esma, Bismillahi rabbil ardı ve rabbis sema, Bismillahi şafi, Bismillahi kafi, Bismillahi muafi, Bismillahi lezi la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema, ve huve semi'ul alim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ve ecellü ve a'zamı min cemi'i ma nehafı ve nehzer. Eşhedü en la ilahe illahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü sadıkul vadil emin hüvel habibül lezî turca şefaatuhu li kulli hevlim minel ehvali muktehimi mevlaye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi hatta gada an tarikil vahyi münhezimun mineşşeyatini yakfu isra münhezimi ke ennehum hereben ebtalü ebrahetin ev askerin bilhasa mir rahateyhi rümi nebzen bihi ba'de tesbihim bi batnihima nebzel müşebbihi min ahşai mültekimi mevlaye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halki küllihimi. Câet li da'vetihil eşşâru sâcideten temşi ileyhi ala sâkın bilâ kademi ke ennemâ satarat satral lima ketebet furu'uha min bedî'il hattı fil lakami. Mislül gamâmeti enna sâre sâireten takîhi harra ve tîsil lil hecîr hamî aksemtü bil kameril münşakkı inne lehu min kalbihi nisbeten mebruretel kasemi ve vâ haval gâru min hayrin ve min keremin ve küllü tarfin minel küffâru anhu amî fessıdkü fil gâri ve sıddıkü lem yerimâ ve hum yekûlûne mâ bil gâri min erimi
Zannul hamame ve zannul ankebute ala hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tahmi hikayetullahi agnet an müdaafatin mined duru'i ve an alim mined itumi. Ma sâmenid dehru daimen ve stecertu bihi illa ve niltü civaren minhü lem yudami ve lel temestü bined dâreyni min yedihi illa selemtün neda min hayri müstelemi. La tunkiril vahye min ru'yahu inne lehu kalben ila nametil aynani lem yenemi. Ve zâke hîne bulûgun min nübüvvetihi feleyse yunkiru fîhi hâli muhtedimi. Tebârekallâhumâ vahyin bi müttesebin ve lâ nebiyyün alâ gaybin bi müttehemi. Kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rübkatil lememi. Kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rübkatil lememi. Kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rübkatil lememi. Mevlaye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Ve ahyeti senete şehbâe davetuhu hatta haket gurreten fil a'surid dühümi. Bi âridin câde evhiltel bitâha biha seyben minel yemmi ev seylem minel arimi. Mevlaye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Da'ni ve vassî âyâtillehu zaharat zuhûra dâril kıra leylen ala alemi. Feddür yezdâdu husnen vehve muntazımun ve leyse yenkusu kadran gayre muntazımı. Fema tetâvele âmâlul medîhi ilâ mâ fîhi min keremin ahlâfi eşşiyemi. Mevlâye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrül halkı küllihime. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ellezî iftahara bi ulûvihi ve alâ bi fahrihi ve a'bere bi kuvvetihi ve alime sirre vel alaniye. Rabbena lekel hamdu vel bakâ'u vel azametu vel kibriyâ. Ente bedî'us semâvâti vel ard. Zül batşiş şedîdi vel kuvvetil metîn. Rabbul erbâbi ve mâlikül rikâb. Hüvallâhul hâlikul bâri'ul musavviru lehül esmâ'ul husnâ. Yüsebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard. Ve huvel azîzül hakîm. Sadakallâhul azîm. Allahümme kbid annil havenete ve mekrel makirine ve cevrel cairin fe inni asbahtu müteharrizen bik la emlikü ma ercu ve la estatî'u defa ma ecid ya faricel humum ve ya kâşifel gumum ve ya mücibe davetil mazdur la tuazibni bi keseretil zünubi fagfirli verhamni in tuazibni fe bi zembi ve in tagfir li fe inneke entel azizul hakim. Allahümme sellimna ve sellim dinena ve la teslub vakten nez'i imanena ve la tusallit aleyna men la yehafuke ve la yerhamuna ve erzukna hayrey dünya vel ahire inneke ala külli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke nâbud.

0: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
1: Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de İnna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın mülkündeyiz ve ona döneceğiz. Ey Allah'ım, uğradığım musibetin ecrini ver ve bana bunun daha hayırlısını lütfet diye dua ederse, Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki, Ebu Seleme öldüğü vakit ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eş olarak verdi.
2: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba başlıyor. Hazırlayan ve sunan Yusuf Koçak.

0: Hayata merhaba başlıyor. Herkese günaydın. Saat 07.07. Günlerden 4 Mayıs Pazartesi 2026 ve ben Yusuf Koçak. Bu sabah da gazete manşetleriyle yine başlayacağız. İlk olarak manşet turu, sonra haber ayrıntıları. Herkese günaydın, hoş geldiniz.
1: Hayata merhaba da şimdi manşet turu.

Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Gazze'de kan kalmadı, abluka altında insani kriz alarmı şeklinde bir haberle çıkmış. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail, Gazze'de neredeyse hiçbir sağlam sağlık yapısı bırakmadı. Abluka nedeniyle ciddi kriz yaşanırken tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sı karşılanamıyor. Yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler işlevini yerine getiremiyor. Aksa Şehitleri Hastanesi laboratuvarında kan gazı analizi için gerekli malzemelerin tamamen tükendiği, diğer hastanelerde kalan stoklarınsa yalnızca birkaç gün yetecek düzeyde olduğu belirtilerek acil durum uyarısı yapıldı. Acil kan ve laboratuvar malzemesi temini için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Gazze'de kan kalmadı şeklindeydi. Hürriyet gazetesine gidiyoruz. Kaçağı gördük, kapıyı çaldık manşetini veriyor Mehmet Şimşek'in fotoğrafıyla beraber. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışıyla ilgili detayları da anlattı. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı. 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar lirayı buluyor Hürriyet gazetesinin manşetine göre. Sabah gazetesine gidiyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu diyor gazete. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek şebeke çökertildi. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bijuteri ve tekel bayisi gibi görünen bazı iş yerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satışının şifreli olarak yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı. Gizli bölmelerde uyuşturucular ele geçirildi. Sabah gazetesinin manşet haberiydi. Sırada Sözcü var. Sözcü şöyle diyor. Madencilerin hakkını ödemeyen Yıldızlar Holding'in vukuatı ilk değilmiş. Bakanlıkların kefil olduğu patron devleti de çarpmış. Sabahattin Yıldız'ın vurgununu Sayıştay raporuna yansıdı. 2011'de hazine arazisini teminat gösterip Halkbank'tan 480 milyon dolar kredi aldığı, üstüne yattığı ortaya çıktığı Sözcü gazetesine göre. Cumhuriyet şöyle diyor. CHP lideri Özel, işsizlik, yoksulluk, enflasyon ve gelir adaletsizliğini işaret etti. Beceriksizlikten ötesi kötü niyet dedi, diyor Cumhuriyet. Milliyet gazetesi ise İsrail'in havası söndü dedi manşette. ABD'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarını tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. Milliyet gazetesinin manşetinden sonra sırada Akşam var. Akşam ise şöyle diyor. 37 gün sonra Özel ihraç. CHP Genel Başkan Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti.
CHP sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li belediyelere hukuksuz operasyonlar yapıldığını savunurken, sadece birinin kendilerini etik olarak rahatsız ettiğini, Yalım'ın oy birliğiyle ihraç edildiğini açıkladı. Emre, oy birliği kadar güçlü deliller varken Yalım'ın ihracı için neden 37 gün beklendiğini, daha önce 11 Mayıs diye açıklanan disiplin kurulu toplantısının neden erkene alındığını ise açıklayamadı. Akşam gazetesinin haberiydi. Posta gazetesinin manşeti, mahremiyeti şantaja çevirdiler diyor gazete. Sosyal medya VIP kumpası demiş devamında. Sosyal medyada VIP oda tuzağıyla onlarca kişiyi hedef alan şantaj çetesi çökertildi. Görüntü görüşmeleri kayda alıp mağdurları bu görüntülerle tehdit eden şüphelilerin hesaplarında 9 ayda 70 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Posta gazetesinin manşetiydi. Türkiye gazetesindeyiz şimdi. Şöyle diyor, en özel mushafa en büyük müze. Hazreti Osman Efendimizin yazdırıp çoğalttığı ilk 6 Kur'an-ı Kerim'den biri için Özbekistan'da dünyanın en büyük medeniyet merkezi inşa edildi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Merkezi'nin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Mushaf-ı Şerif. Mushaf'ın Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen 6 eserden biri olduğu, hatta şehit edilirken üzerine kanının damladığı iddia ediliyor. Müze yetkilileri 7. yüzyıla ait olan eserin Avrupalı uzmanların denetimlerinde özel olarak muhafaza edildiğini söylüyor. Türkiye gazetesinin manşetiydi. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü. Ve sırada takvim var sevgili dinleyenler. Takvim gazetesi şöyle diyor. Özkan Yalım'ın avukat kızından çalışanlara talimat. Telefonları kır, at. Uşak eski belediye başkanı CHP'li Özkan Yalım yolsuzluktan aranırken Ankara'da bir otelde sevgilisiyle yakalandı. Yalım'ın 6 kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bunları belediyelerde maaşa bağladığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ ise Yalım'ın avukat kızı Özge Gül Yalım'ın talimatını anlattı. Bana telefonları kır at, delil bırakma dedi ama ben hepsini polise verdim diyor. Evet, Takvim gazetesi manşetiydi. Bir başka gazeteyle devam edeceğiz. Karar gazetesindeyiz. Fakirden aldık, zengine verdik. Şöyle diyor devamında. Son 5 yılda gelir adaletsizliğine zirve yapan ekonomi politikaları dar gelirlinin cebindeki parayı eritirken paradan para kazananların yüzünü güldürdü. 30 milyon dolar serveti üzerinde serveti olanların sayısı 2 kat arttı. Toplam verginin ise %15'ini holdingler, %85'ini dar gelirliler ödedi diyor Karar gazetesi.

0: Akit gazetesinin manşeti ise rüşvet villalarına gelemedi şeklinde. 30 duruşmaya giden Ekrem cevap veremiyor. Cevap bekleyen sorular demiş Akit gazetesi. CHP İstanbul İl Binası'nın alımında kullanıldığı ortaya çıkan para kuleleri nereden geliyor? İş adamı Ali Nuhoğlu her biri 1,5 milyar olan 3 villaya mukabil İBB iştiraki Kiptaş'tan kaç ihale aldı? Müteahhitlerden Beylikdüzü'nde kendiniz, aileniz ve metresiniz için rüşvet olarak kaç daire aldınız? %60 ortağı olduğunuz İmamoğlu İnşaat 2020-2023 döneminde 117 taşınmaz edindi. Bu taşınmazlar için ödenen para nereden geldi? Hafriyat vurgununda rolünüz nedir? Dökümlerden ne kadar gelir elde ettiniz? Kimleri yararlandırdınız? İstanbul nimet nimet diyerek İBB'nin bütçesini talan eden, iş adamlarına çökerek kafa kopartan, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu 30 duruşma geçmesine rağmen somut iddialara henüz net açıklama getiremedi. Mahkemede yaptığı şovlar ve rezilliklerle davayı sabote etmeye kalkan İmamoğlu ne her biri 1,5 milyar lira olan rüşvet villalarıyla ilgili ne de para kuleleri hakkında iddialara cevap verebildi. Her köşeye sıkıştığında hakimle savcıyla polemiklere girip itirafçıları itibarsızlaştırmaya kalkan İmamoğlu'nun artık iddialara cevap vermesi bekleniyor. Akit gazetesinin manşetiydi. Sırada başka bir gazete var. Yeni Çağ gazetesi. Gelir adaletsizliğinde aşılmaz uçurum var. Türkiye ultra zengin kişi sayısında patlama yaşarken sefalet endeksinde de zirveyi zorluyor. Bir yanda pazarlarda çürük meyve sebze toplayanlar, diğer yanda lüks araç almak için sıraya girenler şeklinde bir haber var Yeni Çağ gazetesinde. Türkiye'de iktidarın NAS politikasıyla başlayan servet transferi uluslararası araştırmalara konu oldu. Son açıklamanın küresel servet raporuna göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri serveti sahip olan ultra zengin kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık %93,5 artış gösterdi. Böylece 5 yıl önce 2174 olan ultra zengin sayısı 4208'e ulaştı. Raporda yer alan verilere göre bu oranla Türkiye küresel ölçekte servet sahipliği en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu deniliyor sevgili dinleyenler. Sefalette ilk üçteyiz. Zenginler servetlerine servet katarken Türkiye'de yoksul sayısı da katlanıyor. ABD'li ekonomist Steve Hank'in hazırladığı sefalet endeksinde 178 ülkeden oluşan listede Türkiye, Venezuela ve Sudan'dan sonra 3. sıraya yerleşti. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırının altında aldıkları maaşlarla yaşam savaşı veriyor. Pazarlarda bir kenara atılan çürük, ezik meyve ve sebze toplayan insanların görüntüleri artık sıradanlaştı diyor Yeni Çağ gazetesinde yer alan haber. Ve sırada Bir Gün gazetesi var. Takipteki ticari krediler arttı, çekler karşılıksız, kepenkler borca açıldı diyor gazete. İşçi ve emeklilerin ardından esnaf da ekonomik krizden payını aldı. Takibe düşen ticari kredi toplamı 2 kat arttı. Karşılıksız çek zirve yaptı. Bir Gün gazetesinin manşetinde yer alan haber. Ve şimdi Milli Gazete'deyiz. Gürcistan'da yaşanan bilek güreşi Türkiye için büyük önem arz ediyor. Atina Tiflis'e taşınmasın. Fener Rum Patrikhanesi ekümenik safsatasının arkasına saklanarak şimdi de Gürcistan'ı karıştırmaya hazırlanıyor. Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrik II. İlya'nın ölümünden sonra yeni bir pratik seçmeye hazırlanırken emperyalist güçlerin maşası olmaktan kurtulamayan Fener Rum Patrikhanesi bu sürece doğrudan müdahale ederek psikolojik baskı kuruyor. Gürcü Kilisesi'ni etkisi ve denetimini almak isteyen Fener böylelikle hem kendi gücünü tahkim etmek istiyor hem de kendisine Kafkasya'da nüfuz alanı açmak istiyor demiş gazete. Milli Gazete sevgili dinleyenler. Evet, bir başka gazeteye gidiyoruz. Türk Gün gazetesindeyiz şimdi. Dünya dengeleri Ankara lehine değişiyor. Türkiye rakipsiz tek güç. Trump'ın desteği çekmesiyle birlikte Avrupa ülkelerinin zayıflayan savunma gücünün Türkiye ile kurulacak ortaklıkla aşılabileceğini öne süren ABD medyası, NATO ve AB ile yaşanan gerilimin bölgesel dinamikleri Ankara lehine değiştirdiğini bildirdi diyor Türk Gün gazetesi manşet alanında. Ve sırada Dünya gazetesi var. Gençlerin ilgisi azaldı, ağırlık 50 artı yaşa geçti. Kadın yatırımcı fonları keşfetti. Bu yılda da güçlü bir başlangıç yapan piyasalarda ilk 2 ayda hem arzlara ilgi arttı hem de yatırımcı sayısı savaş. Dünya borsalarını uçlardan uçlara savunurken yatırımcı profili ve portföyler yeniden şekillendi. Dünya gazetesindeyiz şimdi. Ve ekonomiye geçiyoruz. Ekonomi gazetesi diyor ki tarımsal fiyatlarda yeni çıkış dalgası, enerji, gübre ve iklim riskleri küresel piyasaları sıkıştırıyor. Gübre fiyatlarının 2026'da geçen yılın %60 üzerinde kalacağı öngörülüyor. Bu da Ekonomi gazetesinin manşetinde yer alan haberdi. Sevgili dinleyenler, şimdi Aydınlık'tayız. Aydınlık diyor ki Süleymancılara tefecilik soruşturması. İş insanı SK şirketinin kasasındaki paranın bilgisi ve onayı dışında Süleymancılara aktarıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cemaat hocaları verdikleri borcu tahsil ettiklerini iddia etse de alınan para verileni katladı. Bu kez tefecilik soruşturması açıldı Aydınlık gazetesinin haberine göre. Evet, kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz haber ayrıntılarıyla.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.

0: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurdu. ABD, İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik ifadesini kullandı. Trump söz konusu ülkeleri Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti. Bu süreç yani Özgürlük Projesi Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak değerlendirmesini yapan Trump, temsilcilerim İran'la çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir ifadesini kullandı. İlgili gemilerdeki gıda stoğunun azaldığını ve mürettebatın sağlıklı bir şekilde kalabilmeleri için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, bu gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde kendilerinin de buna sert bir şekilde karşılık vereceklerini kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı. CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Başkan Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamaya atıfla Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı. Açıklamada bu görev hayati öneme sahip, bu uluslararası ticaret koridorunun serbest geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır ifadesini kullandı. Bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ve güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağını belirten açıklamada, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürürken, bu savunma görevine verdiğimiz destek bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor ifadesine yer verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini desteklemek amacıyla uluslararası bir koalisyonun oluşturulmasına yönelik bir adım atıldığı ve Pentagon'un da bu sürece destek sağlayacağı belirtilmişti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini vurguladı. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı ve Fars, Basra Körfezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez ifadelerini kullandı. Azizi, karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını aktardı. Türkiye genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artıyor. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk edecek. Sıcaklıklar çarşambadan itibaren yükselişe geçecek. Türkiye genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya doğru çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirtti. Çelik, pazartesi günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını söyledi. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini dile getiren Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini kaydetti. Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca yağışlı sağanak şeklinde görüleceğini dile

fazla ülkede sistematik telefon takibi yaptığı ortaya çıktı. 1970'lerden kalan eski ağlardan en güncel 5G sistemlerine kadar uzanan telekomünikasyon altyapısının gelişmiş casus yazılımlar aracılığıyla küresel ölçekte bir izleme mekanizmasına dönüştürüldüğü ortaya konuldu. Raporda İsrail merkezli telekomünikasyon şirketlerinin altyapısı üzerinden Kasım 2022'den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 15.700'den fazla telefon üzerinden konum tespit girişiminin yapıldığı belirtildi. Haaretz'in iç yazışmalarına eriştiği İsrail-Amerikan siber güvenlik şirketi Cognite, bünyesindeki Verint Skylock adlı takip sistemini Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelere sattığı ortaya çıktı. İsrail'li siber istihbarat ve gözetleme şirketi Raizon'un ise İsviçre merkezli Fink Communications'ın altyapısını kullanarak meşru bir hücresel operatör kılığına girerek küresel ağda takip yaptığı da belirtildi. Raporda 1970'lerde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından geliştirilen SS7 sinyalizasyon sistemi ile 4G-5G ağlarını yöneten yeni nesil Diameter sistemlerinin söz konusu şirketlerce manipüle edildiği kaydedildi. Kullanılan en dikkat çekici siber saldırı tekniklerinden birinin simjacking olduğu belirtilen raporda bu yöntemle hedef telefona kullanıcının göremediği gizli bir kısa mesaj gönderildiği ve mesajdaki komutla sim kartı cihazın konumunu paylaşmaya zorladığı belirtildi. Telefon takip operasyonlarının İsrailli telekomünikasyon şirketleri 019 Mobile ve Partner Communications'ın ağları üzerinden de yürütüldüğü tespit edildi. İsrail merkezli telekomünikasyon şirketi 019 Mobile ise yaptığı açıklamada sanal bir operatör olduklarını ve kimliklerinin taklit edilmiş olabileceğini belirterek telefon takip girişimlerinin bir parçası olmadıklarını ileri sürdü. Haaretz gazetesinin konuya ilişkin yönelttiği sorulara Fink Communications and Partner Communications, Exelera Telekom ve Cognite Verint'ten bir yanıt gelmedi. İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberinde teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı ifade edildi. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı. İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Sanchez'i taşıyan uçağın öngörülemeyen bir teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada heyetin geceyi Ankara'da geçirdikten sonra Erivan'a hareket edeceği aktarıldı. Sanchez 4 Eylül 2025 tarihinde de Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı. İspanya Başbakanı'nı taşıyan Falcon tipi uçak meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti. Donald Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine red, kabul edilebilir değil. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik barış teklifine ilişkin İran'ın son teklifi benim için kabul edilebilir değil dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye Pakistan arabuluculuğu üzerinden ilettiği 14 maddelik yeni barış teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail basınına telefonla verdiği kısa röportajda konuşan Trump, teklifin kendisi açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti. Trump, İran'ın sunduğu planlı ayrıntılı bir şekilde incelediğini ifade ederek, "İran'ın son teklifi benim için kabul edilebilir değil, inceledim. Her şeyi inceledim, kabul edilebilir değil. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ancak sundukları tekliften memnun değilim. Kabul edemeyeceğim şeyler var" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da İran'ın yeterince bedel ödemediğini savunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde Tahran yönetiminin son 47 yıldaki politikalarını atıfta bulunarak
mevcut teklifin uygun bulunmadığını dile getirmişti. İran tarafı ise söz konusu 14 maddelik planın yalnızca çatışmaların sona erdirilmesi

odaklandığını, nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir madde içermediğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin şu anda nükleer konuda herhangi bir müzakere yürütmediğini de vurgulamıştı. Öte yandan Trump röportajında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Yolsuzluk ve rüşvet davalarıyla yargılanan Netanyahu için af çağrısını yineleyen Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a seslenerek "Cumhurbaşkanınıza söyleyin Bibi'yi affetsin, o bir savaş dönemi başbakanı, ben ve Bibi olmasaydık İsrail olmazdı" dedi. Trump'ın açıklamalarını geride bırakıyoruz. İran, ABD tarafı teklifimize yanıtını Pakistan üzerinden iletti dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'ye sundukları İran'ın 14 maddelik öneriyle ilgili Pakistan üzerinden bir yanıt geldiğini ve şu anda bunu incelediklerini söyledi. İki ülke arasındaki ateşkes nedeniyle silahlar bir süreliğine de olsa susarken müzakere konusunda önemli bir adım atıldı. İran'ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi. İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu teklifin 14 maddeden oluştuğu belirtildi. Öte yandan bu teklifin Washington'daki 9 maddelik teklifine karşı olarak hazırlandığı kaydedildi. Teklifin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İran Devlet Televizyonu'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Medyada 14 maddelik teklifle ilgili yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bekai, ABD tarafı İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu an incelenmektedir açıklamasında bulundu. Bekai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları 14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar medyanın uydurmasıdır şeklinde yalanladı. Öte yandan İsrail basınından Khan News ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifini inceleyip reddettiğini yazdı. Haberde ayrıca Trump'ın yeniden bazı askeri seçenekleri değerlendirdiği de iddia edildi sevgili dinleyenler.

0: Hürmüz krizi petrol fiyatlarını artırınca Rusya kâra geçti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapattıktan sonra petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı Rusya'nın yaklaşık 200 milyar ruble kazandığı açıklandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e bir açıklama yaparak ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını belirtti. Anton Siluanov, Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 200 milyar ruble, yani yaklaşık 2.7 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bütçeye ilave gelir sağlandığını işaret eden Siluanov, yaklaşık 200 milyar ruble seviyesinde bir miktar söz konusu, son iki aydaki gelirler ve bütçe açığı aşağı yukarı aynı seviyede dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya 24'de yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla arz alırsa, şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarına da son dönemde bakıldığında artış yaşandı. OPEC Plus grubundan petrol üretimini artırma kararı. Bayan'ın OPEC ayrılması sonrasında grubun içindeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. OPEC Plus üyesi 7 ülke Haziran'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke Haziran'da üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Grup piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiriyor. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda Nisan 2023'te açıklanan günlük 1.65 milyon varilik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında Haziran itibariyle günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi. Açıklamada ayrıca kararın piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Grubun bir sonraki toplantısının 7 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Türkiye, mega yat üretiminde dünya ikincisi. Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe tasarım kabiliyeti ve yüksek kalite standartlarıyla uluslararası pazarda meyvelerini toplayan Türkiye, bu sayede mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre gemi, yat ve hizmetleri sektörü son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergiledi. 2018-2019 yıllarında 1 milyar dolar seviyesine yakın gerçekleşen ihracat, 2022'de 1 milyar 453 milyon doları aşarak ivme kazandı. Sektör 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatını 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Türkiye'nin Ocak-Nisan dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %103.8 artarak 457 milyon 392 bin dolardan 932 milyon dolara ulaştı. İmalatçıların artan deneyimi ve özellikle özel üretim yat projelerinde geliştirdiği tasarım kabiliyeti Türkiye'yi bu sektörde uluslararası rekabette öne çıkardı. Mega yat limanında imalatında Hollanda'yı geçen Türkiye, İtalya'nın ardından dünya ikincisi konumunda yer alıyor. Sektör Avrupa pazarından gelen talep, yüksek kalite ve zamanında teslim edilen projelere imza atarak ihracat artışını destekledi. Son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar ve üretim altyapısındaki güçlenme de büyümeyi hızlandırdı. Samsun'da çiçekler anneler gününe hazır. Samsun'daki çiçekçiler 10 Mayıs anneler günü için titiz hazırlıklara başladı. Seralarda ve mağazalarda yüzlerce çeşit çiçek sergileniyor. ve müşterilerin ilgisini şimdiden bakıldığında çok yoğun olduğu görülüyor. Anneler Günü her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü'nün sayılı günler kala Samsun genelinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Bir başka haber, iParts 3 kapsamında tarıma 2,5 milyar lira hibe verilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir mesaj yayımlayarak iPart 3 kapsamında 218 projeye 2,5 milyar lira hibe verileceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı en sosyal hesabından iPart 3 programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı iPart 3 programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığı ifadesini kullandı. Modern altyapılar ve teknolojik dönüşümle tarımsal üretimi artırmaya, bereketin yüzyılını inşa etmeye devam ettiklerini bildiren Yumaklı şunları kaydetti. Bu vizyonla yürüttüğümüz iPart 3 programı 7 ve 9. başvuru çağrı ilanını değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu doğrultuda makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelerin hayata geçmesiyle toplam 4 milyar lira değerinde dev bir yatırımı ülkemiz ekonomisine kazandırmış olacağız. Milletimize ve üreticimize hayırlı olsun. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. TÜFE'deki değişim yıllık bazda enflasyon oranları ve ortalama artışlar analiz edilecek. Ekonomiye dair kritik veriler yarın saat 10'da paylaşılacak. Yani bugün saat 10'da paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs pazartesi günü yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bu veriler aynı zamanda memur ve emeklilerin maaş zammına da katkı sağlayacak. Tüketici fiyat endeksi TÜFE Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Dolar İran'da zirvede. Ulusal para birimi eriyor. İran'da ABD doları serbest piyasada tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İsrail'in ABD destekli İran saldırılarından sonra yaşananlar İran'ın ambargo altında olan dış ticaretini çok olumsuz etkiledi. Dolara karşı mücadele veren tümen değerini görülmemiş şekilde kaybetti. İran'da dolar ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktı. Ülkede serbest piyasada doların satış kuru 184 bin tümene ulaştı. Böylece İran'ın yerel para birimi serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu. ABD İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce bir ABD doları 160 bin tümen seviyesinden işlem görüyordu. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise 1 dolar 135 bin tümen seviyesine kadar gerilemişti. Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların yanı sıra savaşın yol açtığı ekonomik baskılarla ciddi boyutlara ulaşarak 184 bin tümen oldu. Mersin'de yapay zeka destekli beyaz çilek üretildi. Topraksız Sera'da gerçekleştirilen yapay zeka destekli beyaz çilek üretimi Mersin'in uluslararası çapta tanıtan bir başarı hikayesine dönüştü. Dronlar ve sensörlerle desteklenen bu modern tarım uygulaması 5 farklı ülkeye ihraç edilen lezzetli çileklerin sırrını taşıyor. Mersin'de 22 dönüm alanda kurulan Topraksız Sera'da dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılığıyla elde edilen sıcaklık hem nem gibi veriler yapay zeka uygulamasıyla analiz edilerek beyaz çilek üretimi yapılıyor. Üretilen çilekler Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan'a gönderiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli Topraksız Sera'da yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner, yazılım mühendisi ve tarım orman gençlik üyesi kardeşi Bülent Samet Çiner de ilçede yıllar önce 1500 dönüm alanda şeftali, portakal, mandalina, limon, muz ve avokado yetiştirmeye başladı. İki kardeş zaman içerisinde arazilerinin 22 dönümünde yapay zeka destekli serada kurdu. Topraksız serada iki kardeş kırmızı çileğin yanı sıra beyaz çilek de yetiştirmeye başladı. Serada dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılığıyla sıcaklık, pH değeri ve nem gibi çok sayıda veriyi analiz ederek çilek üretimi yapan Çiner kardeşler hasada kadar ki tüm süreçleri yakından takip ediyor. Serada üretilen 20 ton beyaz çilek iç piyasanın yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan'a gönderiliyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner kardeşiyle kurduğu serada 30'u sürekli 50'si sezonluk olmak üzere çoğunluğu kadın 80 kişiye de istihdam sağladıklarını söyledi. Açık alanda beyaz çileğin üretim kapasitesinin dönüme 6-7 bin fide iken topraksız serada bunu 16 bine çıkarabildiklerini anlatan Çiner bunun da rekolteye yansıdığını belirtti. Çiner beyaz çileğin Türkiye pazarına yeni girmeye başladığını ifade ederek şöyle konuştu. Beyaz çilek bölgemiz için şu an yeni bir ürün. Bölgede bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz. Beyaz çilek şu an şefler, özel butik restoranlar ve pastaneler tarafından tercih edilen bir ürün. Pazara ilk çıktığında bilen şeflerin dışında acaba bu çiğ mi olmamış mı gibi değerlendirmeler yapılabiliyor. Ancak tam tersine muz ve ananas aromalı bir meyve ile karşılaşılıyor. Bir kez tadan yeniden istemektedir. Çiner serada yapay zeka desteği sayesinde ekimden hasada kadar ki tüm üretim süreçlerini kontrol edebildiklerini dile getirdi. Serada hava koşullarının da kendilerinin kontrolünde olduğunu belirten Çiner şunları söyledi. Seramız meteoroloji istasyonları ve kendi iklimlendirme sistemiyle verileri işleyerek uyarı sistemi aracılığıyla bizi tamamen bilgilendiren ve gerektiğinde kendisi de müdahale edebilen bir altyapıya sahiptir. Otomasyon sistemiyle rüzgar ve içerideki nem kontrolü sağlanabilmektedir. Burada hava koşullarını kendimiz idame ettirebiliyoruz. Çiner, beyaz çileğe yurt dışından ciddi talep olduğunu da dile getirdi. Sevgili dinleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra buradayız.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Askon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon Adana.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Radyo Hayat hatırlatıyor.
7: Allah'ın haram kıldığı israfın günümüzde ulaştığı boyutlar maalesef içler acısı. Hemen her şeyde israfa kaçtığımız gibi suyu da israf ediyoruz. Bozuk muslukları tamir ederek bir musluktan yılda bir ton su tasarrufu mümkün. Evdeki bozuk muslukları tamir edersek bir musluktan yılda bir ton su, tıraş olurken, diş fırçalarken kapatılan musluklardan kişi başına yılda 12 ton su, duş süresini bir dakika azalttığımızda yılda kişi başına 18 ton su, bulaşıkları elde değil de makinede yıkadığımızda yılda ortalama 40 ton su kurtarmak mümkün.
6: Radyo Hayat hatırlattı.
8: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam ediyor.
9: Hayata Merhaba'da şimdi manşet turu.

0: Manşet turuna Yeni Şafak'la başlıyoruz. Gazze'de kan kalmadı. Abluka altında insani kriz alarmı diyor gazete. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail, Gazze'de neredeyse hiçbir sağlam sağlık yapısı bırakmadı. Abluka nedeniyle ciddi kriz yaşanırken tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sı karşılanamıyor. Yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler işlevini yerine getiremiyor. Aksa Şehitleri Hastanesi laboratuvarında kan gazı analizi için gerekli malzemelerin tamamen tükendiği, diğer hastanelerde kalan stokların ise yalnızca birkaç gün yetecek düzeyde olduğu belirtilerek acil durum uyarısı yapıldı. Acil kan ve laboratuvar malzemesi temini için uluslararası kurumlara çağrıda bulunulduğu deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. Hürriyet gazetesine gidiyoruz şimdi. Kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Mehmet Şimşek'in fotoğrafının yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı diyor. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışıyla ilgili detayları da anlattı Mehmet Şimşek. Evet, Hürriyet gazetesinden sonra sırada Sabah var. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu diyor gazete. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek şebeke çökertildi. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayisi gibi görülen bazı işyerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satışının şifreli olarak yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı. Gizli bölmelerde uyuşturucular ele geçirildi deniliyor Sabah gazetesinde. Sözcü'deyiz. Madencilerin hakkını ödemeyen Yıldızlar Holding'in vukuatı ilk değilmiş diyor gazete. Bakanlıkların kefil olduğu patron devleti de çarpmış. Sebahattin Yıldız'ın vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı. 2011 hazine arazisini teminat gösterip Halkbank'tan 480 milyon dolar kredi aldığı, üstüne yattığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi ise şöyle diyor. CHP lideri Özel işsizlik, yoksulluk, enflasyon ve gelir adaletsizliğini işaret etti. Beceriksizlikten ötesi kötü niyet diyor Cumhuriyet. Milliyet gazetesi ise İsrail'in savaş havası söndü şeklinde bir başlığa yer vermiş. ABD'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması bitti. Milliyet gazetesinin manşetiydi. Akşamla devam ediyoruz. 37 gün sonra Özel ihraç. CHP Genel Başkanı Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor gazete, akşam gazetesi. Postaya bakıyoruz şimdi. Mahremiyeti şantaja çevirdiler. Sosyal medyada VIP kumpası, sosyal medyada kurulan VIP oda tuzağıyla onlarca kişiye de falan şantaj çetesi çökertildi. Görüntü görüşmeleri kayda alıp mağdurları bu görüntülerle tehdit eden şüphelilerin hesaplarında 9 ayda 70 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Evet, Posta gazetesine bakalım. Sosyal medyada VIP kumpası demiştik. Bir diğer gazeteyle Türkiye ile devam edeceğiz. En özel Musaf'a en büyük müze şeklinde veriliyor haber. Ve şöyle deniliyor. İhtişamlı salonda 5000 eser. Mart ayında açılan İslam Medeniyeti Merkezi 9 yılda inşa edildi. 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip müzede bir kısmı M.Ö. 2000'li yıllara ait olmak üzere 5000'den fazla eser yer alıyor. Hazreti Osman Efendimizin yazdırıp çoğalttığı ilk 6 Kur'an-ı Kerim'den biri için Özbekistan'da dünyanın en büyük medeniyet merkezi inşa edildi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Müzesi'nin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Mushaf-ı Şerif. Mushaf'ın Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen 6 eserden biri olduğu, hatta şehit edilirken üzerine kanının damladığı iddia ediliyor. Müze yetkilileri 7. yüzyıla ait olan eserin Avrupalı uzmanların denetiminde özel olarak muhafaza edildiğini söylüyor. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Ve sırada takvim var. Takvim gazetesi şöyle diyor: Ozan Yalım'ın avukat kızından çalışanlara talimat, telefonları kır, at. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracını belediyenin parasıyla dizayn ettiren Özkan Yalım 27 gün sonra partiden atıldı. Uşak'ta yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündemde olan CHP'li Özkan Yalım'ın kızının da foyası ortaya çıktı. Avukat Özge Gül Yalım'ın belediyenin muhasebecisine telefonları kır at diyerek delil karartmak istediği anlaşıldı. Uşak eski belediye başkanı CHP'li Özkan Yalım yolsuzluktan aranırken Ankara'da bir otelde sevgilisiyle yakalandı. Yalım'ın 6 kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bunları belediyelerde maaşa bağladığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ ise Yalım'ın avukat kızı Özge Gül Yalım'ın talimatını anlattı. Bana telefonları kır at, delil bırakma dedi ama ben hepsini polise verdim diyor Takvim gazetesi manşet haberinde. Evet, bir diğer gazete Karar gazetesindeyiz şimdi. Manşet turumuz devam ediyor ve gazete şöyle diyor: fakirden aldık, zengine verdik. Son 5 yılda gelir adaletsizliği zirve yaptıran ekonomi politikaları dar gelirlinin cebindeki parayı eritirken paradan para kazananların yüzünü güldürdü. 30 milyon dolar üzeri serveti olanların sayısı 2 kat arttı. Toplam verginin ise %15'ini holdingler, %85'ini dar gelirliler ödedi deniliyor Karar gazetesinde sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Gazete manşetleri, manşet turuyla devam ediyoruz. Akit gazetesindeyiz şimdi. Şöyle diyor manşette, İmamoğlu'nun bir fotoğrafına yer vermiş. Aşağıda da birkaç tane villa görüntüsü var. Rüşvet villalarına gelemedi. 30 duruşmaya giren Ekrem cevap veremiyor. İstanbul nimet nimet diyerek İBB'nin bütçesini talan eden, iş adamlarına çökerek kafa kopartan, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu 30 duruşma geçmesine rağmen somut iddialara henüz net açıklama getiremedi. Mahkemede yaptığı şovlar ve rezilliklerle davayı sabote etmeye kalkan İmamoğlu, her biri 1,5 milyar lira olan rüşvet villalarıyla ilgili ne de para kuleleri hakkında iddialara cevap veremedi. Her köşeye sıkıştığında hakimle savcıyla polemiklere girip itirafçıları itibarsızlaştırmaya kalkan İmamoğlu'nun artık iddialara cevap vermesi bekleniyor Akit gazetesinde sevgili dinleyenler. Evet, Akit gazetesinden sonra Yeni Çağ ile devam ediyoruz. Gelir adaletsizliğinde aşılmaz uçurum var diyor gazete. Türkiye ultra zengin kişi sayısında patlama yaşarken sefalet endeksinde de zirveyi zorluyor. Bir yanda pazarlarda çürük meyve sebze toplayanlar, diğer yanda lüks araç almak için sıraya girenler diyor gazete Yeni Çağ'da. Bir Gün gazetesi ise takipteki ticari krediler arttı. Çekler karşılıksız, kepenkler borca açıldı. İşçi ve emeklilerin ardından esnaf da ekonomik krizden payını aldı. Takibe düşen ticari kredi toplamı 2 kat arttı. Karşılıksız çek zirve yaptı. Devam ediyoruz. Sırada hangi gazetemiz var? Efendim, Milli Gazete. Bakalım Milli Gazete'nin manşetinde ne yazıyor? Şöyle diyor: Atina Tiflis'e taşınmasın. Evet, gazetenin manşetinde bu haber var. Fener Rum Patrikhanesi ekümenik safsatasının arkasına saklanarak şimdi de Gürcistan'ı karıştırmaya çalışıyor. Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrik II İlyan'ın ölümünden sonra yeni bir patrik seçmeye hazırlanırken, emperyalist güçlerin masajısı olmaktan kurtulamayan Fener Rum Patrikhanesi bu sürece doğrudan müdahale ederek psikolojik baskı kuruyor. Gürcü Kilisesi'nin etkisini ve denetimini almak isteyen Fener böylelikle hem kendi gücünü tahkim etmek istiyor, hem de kendisine Kafkasya'da nüfuz alanı açmak istiyor. Milli Gazete'nin haberinde. Evet, devam ediyoruz şimdi. Türk Gün Gazetesi'ndeyiz. Dünya dengeleri Ankara lehine değiştiriyor. Türkiye rakipsiz tek güç. Trump'ın desteği çekmesiyle birlikte Avrupa ülkelerinin zayıflayan savunma gücünün Türkiye ile kurulacak ortaklıkla aşılabileceğini öne süren ABD medyası, NATO ve AB ile yaşanan gerilimin bölgesel dinamikleri Ankara lehine dönüştürdüğünü bildirdi. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber. Dünya Gazetesi'ndeyiz şimdi. Gençlerin ilgisi azaldı. Ağırlık 50 artı yaşa geçti. Kadın yatırımcı fonları keşfetti diyor Dünya Gazeteci. Bu yıla da güçlü bir başlangıç yapan piyasalarda ilk 2 ayda hem arzlara ilgi arttı hem de yatırımcıların sayısı, savaş dünya borsalarını uçlardan uçlara savururken yatırımcı profili ve portföyler yeniden şekillendi. Bir başka gazeteyle şimdi devam edelim efendim. Ekonomi Gazetesi tarımsal fiyatlarda yeni çıkış dalgası diyor. Enerji, gübre ve iklim riskleri küresel piyasaları sıkıştırıyor. Gübre fiyatlarının 2026'da geçen yılın %60 üzerinde kalacağı da öngörüler arasında yer alıyor. Nasıl Bir Ekonomi adlı gazetenin haberiydi. Şimdi Aydınlık'tayız. Süleymancılara tefecilik soruşturması, iş insanı SK, şirketin kasasındaki paranın bilgisi ve onayı dışında Süleymancılara aktarıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu cemaat hocaları verdikleri borcu tahsil ettiklerini iddia etse de alınan para verilerini katladı. Bu kez tefecilik soruşturması açıldı Aydınlık Gazetesi'nde. Diriliş Postası'na gidiyoruz. Diriliş Postası'nın manşetinde imza atmayanı vurun. CHP'li başkan tetikçi kiralamış. İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası CHP'li belediyeyi sarsan 10 milyonluk infaz ifadesi listesi iddiasına dönüştü. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon lira para ve belediye iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve "Başkan senden medet umuyor" sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da güçlendirdi denilmiş Diriliş Postası'nda. Bir başka gazeteyle devam edelim efendim. Yeni Asya Gazetesi'ndeyiz şimdi. Bu ekonomiyle aile nasıl korunacak diyor gazete. Türkiye'de aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Ancak bu ekonomik şartlarda gençlerin aile kurması ve bunu muhafaza etmenin kolay olmadığına dikkat çekiliyor. Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin 2026-2035 döneminin aile ve nüfus 10 yılı ilan edilmesini eleştirdi. Şahin, aile kurumunun genelgelerle değil, adaletli bir ekonomik düzen ve insanca geçim şartlarıyla ayakta kalacağını belirterek, gençler iş bulamazken, yüksek kiralar maaşları yutarken aileyi sadece sloganla ve afişle güçlendiremezsiniz dedi. TÜİK verilerine dikkat çeken Şahin, 2025 yılında evlenen çift sayısının 552 binlere gerilediğini, boşanmaların ise 193 bininin üzerine çıktığını belirtti. Bu tablonun aile politikalarının yalnızca çağrı ve teşvik söylemiyle yürütülemeyeceğini gösterdiğini efendim belirten Şahin, mesele gençlere sadece evlenin demekle çözülecek bir basit mesele değildir şeklinde bir değerlendirmesi var gazetede Yeni Asya'da. Efendim bir başka gazeteye geçelim. Sırada Milat gazetesi var. Sistem çöküşte, dünya Hürmüz'de çırpınan ABD'nin petrodolar tuzağından kaçıyor. Sistemi çöküşte, yine İran'ı tehdit etti. ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiği yeni barış planının kabul edilebilir olmadığını belirterek yeterince bedel ödemediğini söylediği İran'ı yine tehdit etti. Dünyada 80 binden fazla Filistinli'yi katleden soykırımcı İsrail'i görmezden gelen ABD'ye nefret büyüyor efendim. Bir başka gazeteyle Milat gazetesinden sonra devam edelim. Yeni Birlik gazetesine bakalım şimdi de. Kafkasya'da yeni barış hattı, Erivan'da tarihi zirve diyor gazete. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'a gidiyor. Bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunların ele alınacağı toplantıya Yılmaz'ın katılımı Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor demiş Yeni Birlik gazetesi. Efendim devam ediyoruz. Doğru Haber'deyiz şimdi. Doğru Haber gazetesi, Dünya Aile CHP İstanbul Sözleşmesi diyor. Dünya ülkeleri devletlerin varlığını tehdit eden demografik intihar sürecine karşı aile yapısını bir kale gibi tahkim etmeye çalışırken CHP'nin bu hayati meseleyi sadece kadın hakları üzerinden sabote etmeye çalışması tam bir siyasi anakronizm örneği olarak bir kez daha Türkiye tarihine geçti. Sosyolojik gidişattan kopuk zihniyet, Türkiye'nin demografik geleceği önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor demiş gazete. Ve bir başka gazeteye gidelim şimdi. Doğru Haber gazetesinden sonra sırada Yeni Mesaj gazetesi var. ABD'nin ablukası çöktü. İran'ın dev tankeri Hüç, ABD'nin deniz ablukasını delerek 220 milyon dolarlık 1.9 milyon varil petrolle Uzak Doğu'ya ulaştı. Trump'ın yenilmez değil, ablukası bir kez daha çöktü denilmiş gazetede. Evet, Yeni Mesaj gazetesini de bitirdikten sonra bir başka gazetenin manşetine birlikte bakacağız. Son Söz gazetesindeyiz. Türkiye'den dünyada bir ilk, Anka projesi, geleceğin adli analizi Türkiye'den çıkıyor. Şöyle deniliyor haberde. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Okan Ekim'in öncülüğünde geliştirilen antropolojik kemik analiz sistemi ANKA, adli birimlerde yapay zeka destekli analiz süreçlerine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde yürütülen proje, sahada elde edilen kemik ve organik bulguların kısa sürede insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunu belirlemeyi hedeflerken uzman tecrübesini dijital ortama aktararak karar süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Sevgili dinleyenler, böylelikle Hayata Merhaba'nın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan hava durumunu, hava raporunu ve ekonomi, para borsaları, para fiyat, para borsa ve para piyasalarını birlikte dinleyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
2: Umre Döviz para piyasasını sunar.
3: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96, satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
2: Umre Döviz Para Piyasası'nı sundu.
1: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458 66 48.

0: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.
1: Tarihte bugün.
2: Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. defa Cumhurbaşkanı seçildi. 1943. Başbakanlık 2. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. 1949. İstiklal Mahkemeleri Kanunu kaldırıldı. 1973. Çevre yolu yapımı için Edirne Kapı'daki tarihi surların yıkımına başlandı.
3: 'Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba sona erdi. Hazırlayan ve sunan Yusuf Kocak.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
5: Az araştırıyor ve az okuyoruz. Namazımızı nelerin bozduğunu, neyin haram, neyin mübah olduğunu bilmiyoruz. Veya yalan yanlış ifadeler kullanıyoruz. Sizlere öncelikle mutlaka okumanız gerektiğini hatırlatıyor, akabinde de bizlere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İnancınızla ilgili kafanıza takılan veya içinden çıkamadığınız sorularınız mutlaka vardır. Bir ışık misali sizlere güzel bir pencere açıyor ve sizlere Fıkıh Penceresi programını sunuyoruz. Her Müslümanın hal ilmini, yani ilmi halini bilmesi gerekir. Aklınıza takılan dini içerikli sorularınıza cevap bulmak için bu programı takip edin. Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi, bugün 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.
6: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
7: Şimdi reklamlar.
8: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
9: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
10: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
11: Sezonun son indirimi şimdi Morver.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235 çift 060.
2: Ev eşyalarında

0: F-Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, F-Star farkıyla.
0: F-Star, değer katar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana İş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: İnsanlar şikayet ediyorlar, yapma diyorlar, herkese müdahale ediyorsun, yanlış diyorsun, hata diyorsun, usandılar senden. Her koyun kendi bacağından asılır, karışma millete. O da bir koyun kesiyor, asıyor evin önüne, kaldırmıyor. Aradan gün geçiyor, günler geçiyor, koyun kokuyor. Sonra gidiyorlar Harun Reşit'e, diyorlar ki bu koyunu kesti ama kaldırmıyor, her taraf leş kokuyor, kaldırsın. Gidiyor Harun Reşit'e, diyor ki demiştin ya her koyun kendi bacağından asılır, o koyunu kendi bacağından astım, neden rahatsız oluyorlar? Evet, koyun kendi bacağından asılır fakat iffetsizlik, hayasızlık milleti perişan eder, sokakları perişan eder, namusları lekeler. Dolayısıyla şöyle bir ifade Müslümana ait olamaz: her koyun kendi bacağından asılır. Asılır ama işte böyle olur, öyle olur. Sen öyle dersen her koyun kendi bacağından asılır, İşte böyle bir fotoğrafı görürsün kardeşim.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: Sonra öğrendim ki minare sallanmazsa yıkılırmış. Böyle söylerdi. Vefatından önce biraz hasta oldu. Bir kalp sıkıntısı vardı. Ben onu sağa sola götürüyorum. Dedi ki, ayağımda bir şey çıktı, hiç unutmuyorum. Ben araba kullanıyorum. O zaman teyzem Balta Limanı'nda oturuyor. Oradan bir yere gidiyoruz. Rumeli Hisarı'ndan geçiyoruz. Ama artık onu doktora göstermeyeceğim. Dedim ki, kim görecek, nasıl olacak? Gassal görür dedi. Üstüme çöktü bir hüzün. Onu demek ki kabullenmiş, artık gassal görür deyince. Yani bunlar öyle enteresan şeyler ki bir kelime bile bir dünya açıyor size. Sonra galiba yine 1975 yazıydı. Tam hatırlamıyorum. 76 yazında öldü. Hadi oğlum Büyükdere'ye gidelim dedi. Bu Hazret yenge ile evlenince Büyükdere'de oturuyor. Yengenin evi orada. Yengenin annesi de henüz hayatta o zaman. Dayım iç güveysi giriyor eve. Babaları zaten yok. Bir kayınvalide, bir yenge. Bir de Necati dayı üçü oturuyor. Sonra Sami geliyor oğlu. Dayısının adını koymuş oğluna. Hafız Sami Efendi'nin adını. Vazifesini o zamanki adıyla İdare-i Hususiye'ye aldı Büyükdere'de. Çok rahat, veznedar orada. Eve gidip geliyor. İş 5 dakikalık yol. Tabii bunların hayatında cami her zaman var. Büyükdere Camii'ne gidiyor. Ben Maksure'de mukabele okuyorum. Ama Musaf önümde açık. Hafız değilim ama mukabele okumayı seviyorum. Cami cemaatiyle babamı da tanıştırmıştı. Yaz günleri deniz kenarındaki kahvede sohbetler olurdu. Babamın da katıldı. Merhum peder dayımın bu muhitini sevmişti. Belki farklı bir muhit olduğu için, belki de samimiyetinden o muhitin. Bir zat var, Beyazıt'ta bizim komşumuz. Teknik üniversiteden de benim hocam. Bize yakın oturuyor. Bir akşam iftara çağırdı beni ve dayımı. Hoca efendi de var, Mehmet Zahit Kotku. İftar oldu, yemek yedik filan. Birilerini bekliyorlar, biraz tedirginlik oldu. Dayım dedi ki, ne var, ne oluyor? Dedim ki, imam gelecekmiş de teravih kılınacak hatimle. Ha dedi, kalktı. Hacı ağabey bize müsaade dedi. Nereye dedi ev sahibi? Benim vazifem var, bize müsaade dedi dayım. Kalktık, bana hatime filan gelemem dedi. Sıkıntım var, çok uzun olur. Yani reel bir adam. Yaptığını yapar, yapmadığını yapmaz. Hatimle teravih deyince aklıma hep rahmetli Mahir İz Hoca'nın Aksaray Muratpaşa Camii'ndeki hatimli teravih hikayesi gelir. Onu bir başka fasla bırakalım. Aynı mevzuda Necati dayının da bir hatırası var ki şöyle anlatmıştı. Nakledeyim. Bir vakitler İstanbul Vakıflar İdaresi'ne memur idim. Camiler de vakıflara bağlıydı. İdareye Aksaray Muratpaşa Camii imamı hakkında bir şikayet geldi. Şöyle deniyor. Bu imam efendi abid. Zahit bir zat ama Ramazan'da teravihte birkaç hatim yapıyor. Cemaat içinde yaşlı var, özrü olan var. Zor geliyor bu durum. İkaz etseniz de o da teravihleri diğerleri gibi kısa surelerle kıldırsa. Vakıflar müdürü İmam Efendi'yi çağırtıyor. Hakkındaki şikayeti bildiriyor ve ikaz ediyor. Hoca Efendi böyle yapmayın diyor. İmam Efendi diyor ki, müdür bey, bu Hazreti Kur'an. Ben de onun hizmetkarıyım. Bu işten vazgeçmeyeceğim. İsterseniz beni vazifemden azledin. Ve selam verip çıkıyor. Müdür bir müddet düşünüyor. Ve sonra ben bu adama dokunamam. Adam Kur'an aşığı. Kur'an'a gönül vermiş. Bunun gönlünü kırmaktan korkarım diyor. Ve meseleyi kapatıyor.
1: 17. bölümü dinlediniz.

Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak. Onların peşi sıra girecek olanlar gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada küçük ve büyük abdest bozmak yoktur. Onlarda tükrük ve sümük de bulunmayacaktır. Onların tarakları altındandır. Terleri misk gibidir. Buhurdanlıklarındaki koku cennetin güzel kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılmış olup boyları 60 arşındır. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetlerinde onların cennetteki kapları altındandır. Onların teri misktir. Ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki vücudunun güzelliğinden iki baldırı, kemiğinin iliği etinin üstünden görünür. Ehli cennetin arasında ne çekişme vardır ne de düşmanlık. Kalpleri bir kalp gibi birdir. Onlar sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Tüm yakışıksız ve noksan özelliklerden uzak tutarak anarlar.
1: ...1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
2: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
3: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Jambonlu ekmek dilimleri. Malzemeler: 10 dilim ekmek, 1 adet sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 10 dilim jambon, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber. Hazırlanışı: tost makinesinde ekmek dilimlerinin sadece bir tarafını kızartın. Sonrasında kenara alın. Ters çevirip kızarmış taraflarına ortadan ikiye kesilmiş sarımsak ve zeytinyağını sürün. Ekmek dilimleri üzerine sırasıyla jambon dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış maydanozu ve karabiberi serpiştirin. Yeniden tost makinesine dizdiğiniz ekmekleri kaşar peyniri eridiğinde afiyetle yiyin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Anne, neredesin? Neden karardı her yer? Neden omuzlarda taşıyor beni eller? Götürün, götürün Rabbime ey güzel melekler.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
6: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
7: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
8: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
9: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: bir Subhanallahi amma yushrikun. Huvallahul halikul bari'ul musavvir lehul esmaul husna. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Gönlüm düştü bu sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. Ben ağlarım yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi. Gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim manu ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Aşk elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi başlıyor.

0: Değerli Radyo Hayat dinleyicileri, Fıkıh Penceresi programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve sizleri Yüce Rabbimizin o güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü diyorum. Elhamdülillah yine bir Fıkıh Penceresi programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve inşallah sizlerden gelen suallere Rabbimizin inayet bizliğine cevap vermeye devam edeceğiz. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde anlatmayı, sizlere dinlemeyi ve hepimize de gereği şekliyle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip ve müyesser buyursun. Bizleri nefsimizin şerrinden, düşmanın şerrinden, şeytanın şerrinden ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun ve muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, tabii hac ayları içerisine girdik. Zilkade ayı. İnşallah Zilhicce ayına gireceğiz. Ve bu şekilde de 1447 Hicri senesini de bitirmiş olacağız. Yani Hicri olarak 1447 yılında ve Zilkade ayında 11. aydayız. Ve 12. ay Zilhicce ayı. Zilhicce ayı bizim için çok önemli, değerli bir ay. Çünkü hac ibadetinin yapıldığı, İslam'ın şartlarından birisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 şey üzere bina edilmiştir diye buyuruyor, biliyorsunuz. Bunlardan birisi nedir? Beyti hac etmek. Hac ayı, Arefe ayı, yeryüzündeki Müslümanların bir araya gelip Allah-u Teala'nın beytinde Allah-u Teala'nın misafiri olarak o görevi ifa etmeleri. Birçok bize faydaları var. Maddi, manevi, sosyal, ekonomik, kültürel olarak birçok faydaları var. Netice Ramazan ayından çıkıyoruz. Ondan sonra hac ayları başlıyor. Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Burada hikmet çok. Bazı alimler hac ve orucu Ramazan ayını birbirine benzetmişler. Neticede belli bir zamanda olması, Ramazan ayı içerisinde oruçların tutulması, haccın da Zilhicce ayının içerisinde olması, biliyorsunuz Zilhicce'nin 9. günü, Arife günü, Arafat'ta vakfe var ki haccın ana şartlarından birisidir. Arife olmadığı zaman, Arafat'ta vakfe olmadığı zaman hac da olmaz. O yüzden belli bir ayın içerisinde olması, yine aynı şekilde insanın kendisini birçok helal olup da yapması gereken, ilk yapabilmesi gereken fiiliyattan, hareketlerden uzak kalması, ihrama girdiği zaman, hep bunları hacla, oruçla bir arada tutmuşlar. Yine hacda biliyorsunuz tartışma yok, küfürleşme yok, kötü söz söyleme yok. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçla ilgili olarak da biliyorsunuz aynı şekilde hem maddi yeme içmeyi, hem tartışmayı, hem cahillikle amel etmeyi, hem de kötü söz söylemeyi, biri de hatta kötü söz söyleyip çatsa, kavga çıkarmaya bile çalışsa, ben oruçluyum demek suretiyle bu işten uzak durmayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş. Baktığınız zaman bütün eylemler bu şekilde. Demek ki Ramazan'daki bir hazırlık, onun akabinde hac ayında olan bir hazırlık, bütün bunlar kişinin eğitiminde faydalı. Hem ruhen eğitiminde, kişisel eğitiminde, hem de toplumsal ve sosyal eğitiminde faydalı olan unsurlar. Allah-u Teala bu ayların kıymetini bilenlerden eylesin. Bizleri her türlü kötülükten, nefsimizin şerrinden, düşmanın şerrinden, şeytanın şerrinden korusun. İbadetlerdeki hikmeti iyi anlayıp o ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getiren kullardan eylesin. Daha önce hatırlatmıştık, yine hatırlatmakta fayda var. Haram aylar, Zilkade ayı, Zilhicce ayı, Muharrem ayı, bunlar arka arkaya geliyor. Bir de Recep ayı var biliyorsunuz. O yüzden haram aylarda işlenen sevapların fazileti, derecesi daha fazladır. Bunun tersi olarak da işlenen günahların, kusurların, hataların da derecesi daha fazladır. O yüzden haram aylar girdiği zaman biraz daha dikkat etmek, kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Neticede evet, günahlar her zaman günahtır, sevaplar her zaman sevaptır, ama bazen o mekanın, o zamanın vermiş olduğu kıymet vardır, önem vardır. O önem çiğnenirse, o hürmet çiğnenirse, o zaman derecesi daha fazla olur. daha fazla günah yazılır. Yapılan iyilikler de aynı şekilde daha fazla sevap yazılır. O yüzden bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Kendimizi terbiye etmede, kendi nefsimizi ıslah etmede, güzel hareketlerde bulunmada, iyi amellerde bulunmada daha hassas olup bu ayların kıymetini bilmek ve hem günahlardan kaçınarak fazla fazla günah yazılmasından kendimizi korumak hem de güzel ameller, salih ameller işlemek noktasında daha çok gayret göstermek. Tabii neticede komşuluk hukuku var, ona dikkat edeceğiz. O da bir haramdır, ona hürmet etmemiz gerekiyor. İyilikte bulunacağız. Anne babaya, kardeşlerimize, eş, dost, akrabaya, insanların malına bu şekilde veya gıybet etmeyeceğiz. Neticede müminlerin bir hakkıdır. Hürmet etmek gerekiyor. Mala hürmet etmek gerekiyor. Irza hürmet etmek gerekiyor. Bu şekilde bu hürmetleri en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bu ayların o nedenle kıymetini bilelim. Daha çok hayır işlerinde koşturmaya çalışalım ki bunun vermiş olduğu feyiz ve bereket de Zilhicce ayının ilk 10 günü. Çok değerli günler, önemli günler, faziletli günler. Bu şekilde gidildiği zaman o günlerin derecesi, fazileti daha çok idrak edilir ve o yönde daha güzel ameller işleme noktasına gidilir. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah suallere başlıyoruz. Sual şu. Daha önce kılınmamış, kazaya kalmış namazları sırasına göre mi kılmak gerekir? Şimdi değerli kardeşlerim, bir sahibi tertip dediğimiz kişiler vardır. Bir de sahibi tertip olmayan kimseler vardır. Sahibi tertip denilen kimseler kimdir? Bu kimseler bir gün hesap edilmiştir. 5 gün ve bir de bununla birlikte vitir namazı kazaya kalmamış kimselerdir. Demek ki 5 vakit namaz var. Kazaya kalmış. Bir de vitir namazı. Bu şekilde durum. Bu kimselere sahibi tertip derler. Bunların durumu tabii farklıdır. Bir de sahibi tertip olmayanlar var. Sahibi tertip olmayanlar var. Sahibi tertip olanlar ne yaparlar? Önce kazaya kalmış olan namazlarını kılarlar. Daha sonra da günün o girmiş olan vaktin namazını kılarlar. Bu şekilde. Sahibi tertip olmayanlar ise onlar için muhayyerlik vardır. Bu istedikleri namazı ne yaparlar? Kılmaya çalışırlar. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis-i şerif var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki kim ki diyor namazı kılmamışsa, o vaktin namazını kılmamışsa, imamla birlikte veya cemaatle birlikte namaz kılıyorsa kıldığı namazı tamamlasın. Ondan sonra da diyor kılamadığı o yani kaza namazını, o kalın namazını kılsın ve ondan sonra tekrar diyor o imamla beraber veya cemaatle birlikte kıldığı namazı kılsın diye bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Demek ki burada sahibi tertip olan bir kimse 5 vakit namaz ve bununla birlikte Ebu Hanife'ye göre de vacip olan vitir namazını özürsüz bir yere kazaya bırakmış ise o zaman bu kimse vaktinde kılmamış olması halinde bu namazı ilk vakit namazından önce ne yapması gerekiyor? Kaza etmesi gerekiyor. Mesela tertip sahibi kimse sabah namazı vaktinde uyuyup kalsa bu namazı öğle namazı vaktinde ne yapması gerekir? Önce kaza etmesi gerekir. Yapamadı, kılamadı, o kaza yerine getiremedi. Bu sefer ne yapar? Önce sabah namazının farzını kılar. Ondan sonra öğle namazını bu şekilde kılar. Buna dikkat eder. Bu nedir? Sahibi tertip olmanın özelliğidir. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hendek Savaşı ki Ahzab Savaşı ismi de verilir. Savaş başlamasa bile bir kuşatma var, bir çok ciddi bir şekilde hengame var ki Ahzab suresi ne kadar durumun had safhaya geldiğini anlatıyor. Tabii o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte öğle namazı, ikindi namazı, akşam ve yatsı namazları kılınmıyor. Kılınmayınca bu namazlar, bu dört vakit namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıraya göre kılıyor. Önce akşam olduktan sonra önce işte ezan okunuyor. Ezan okunduktan sonra kamet getiriliyor. Kamet getiriliyor, öğle namazının farzı kılınıyor. Tekrar kamet getiriliyor, ikindi namazının farzı kılınıyor. Tekrar kamet getiriliyor, akşam namazının farzı kılınıyor. Tekrar kamet getiriliyor ve yatsı namazının farzı kılınmış oluyor. Bu şekilde böyle geliyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi kim sizden birisi namazı kılamaz da ancak imamla birlikte namaz kılarken hatırlarsa o zaman ne yapacak? İmamla namazı tamamlayacak. Bundan sonra unuttuğu namazı kılsın. Sonra imamla birlikte kıldığı namazı iade etsin diye buyuruyor. Bu şekilde de ne yapmıştır? Yerine gelmiştir. Demek ki tertip sahipleri önce kazaya kalmış namazlarını kılar. Ondan sonra da normal vakit namazlarını kılarlar. Diğer türlü eğer sahibi tertip değilse, 5 vakit namazdan fazla kalmışsa kazaya, o zaman bu kimseler muhayyerdir. Muhayyerden kasıt dilediği bir şekilde. Ne yapar? İşte kerahat vakti olmayan vakitlerde ilk kaçırdığım yatsı, öğlen, ikindi neyse bir namazın kazasını kılıyorum diyebilir. Bu şekilde ilkten başlar. Her kıldığı da ilke döner. Çünkü o yerini bitirmiştir. O biri döner. Ya da son kaçırdığım, kılamadığım namazdır diye bu şekilde niyet eder ve böyle namazlar ne yapar? Kılar. Bundan dolayı sahibi tertip olmayan kimseler diledikleri şekilde sıralama gözetmeksizin kaza namazlarını kılarlar, kılabilirler. Gün işte öğle namazını kılarlar. Öbürsü gün isterse sabah namazını kılarlar. Diğer gün ikindiyi kılarlar veya her gün bazıları bir günde hepsini kılayım ki günlük olarak bitsin diyor. Kişi ne yapar? Kendisine bu şekilde bir mecbur olmamak şartıyla, hani sıralamaya mecbur takip etmemek şartıyla namazlarını bir an önce kaza kalmış namazlarını hepsini ne yapar? Kılmaya çalışır. Der ki işte vaktine yetişip de kılamadım. İlk öğle, ilk sabah, ilk akşam namazlarını kılmaya diyebilir. Veya işte son sabah namazını, son akşam namazını, son yatsı namazını demek suretiyle bu şekilde kaza namazlarını kılar. Bu kaza namazlarını kılma tabi nedir? Bir Allah-u Teala'ya karşı sorumluluğun bilincini göstermek içindir. Ve bununla birlikte kulun hassasiyetini ortaya koyar. Bir yana tabi tövbe ve istiğfarda bulunmak, pişman olmak. Ondan sonra da ne yapacak? O tövbe ve pişmanlığı istiğfardan sonra ne yapacaktır? Namaz kılmak suretiyle, o namazları yerine getirmek suretiyle de o pişmanlığının gerçek sebebini de ne yapacaktır? İzhar edecektir. Bu şekilde de yerine getirir. Allah-u Teala namazlarımızı vaktinde kılmayı bize nasip eylesin. Tabii namazlarda, fıkıh kitaplarımızda şunu da ifade edelim. Şöyle bir ifade vardır. Kaçan, kılınamayan namazların kazası. Fevt derler. Fevt, geçen, geçirmiş namazların kazası diye bu şekilde buyurulur. Terk edilen namazlar denmez. Usul olarak. Neden? Çünkü namazı terk etmek çok ağır bir günahtır. Çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir kusurdur Allah-u Teala'ya karşı. Çünkü bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur diye bu şekilde hadis-i şerifler var. Bundan sonra dolayı yani namazı terk etme ağır bir ifade olduğu için bir Müslümanın da böyle bir ifadeyle karşılaşmaması için ne derler? Kaçırılan veya kaçman kılınamamış namazların kazası isimlendirilir. Terk edilmiş namazlar denmez ki çünkü bu ağır bir ifade olduğu için mümkün mertebe kullanılmamaya çalışılmış. Burada da namazın önemini anlama noktasında önemli bir mesele olduğunu altını çizmekte fayda var. Diğer bir sual de şöyle. Hocam yolculuğa çıktıktan sonra kendi şehrimize dönerken de seferi olunuyor mu? İkinci olarak da iş yerim 90 kilometre uzaklıkta. Her gün gidip geliyorum. İş yerim olan şehirde namazları seferi olarak mı kılacağım? Şimdi değerli kardeşlerim, tabii insanın kendisinin yerleştiği işi, gücü, ailesi, çoluğu, çocuğu olduğu yer nedir? Artık mukim olduğu bir yerdir, ikamettir. Sonra ne vardır? Vatanı asli diyoruz. Bir de sefer yerleri vardır. Nedir? İşte gidip orada 15 günden az kalacaksa ve 90 kilometreyi de geçiyorsa o zaman o kimse ne olur? Seferi olur. Demek ki birinci şart nedir? Şu andaki alimlerimizin üzerinde durduğu nokta eski hesapla fersah hesabı, yeni hesapla da kilometre hesabı. Bazı yerde belki mil olarak hesaplanıyor ama genellikle dünyada her yerde kilometre geçerli. Ne olacak? 90 kilometre ve üzerinde ise o kimse artık nedir? Seferi olur. Bu yol boyu kendi beldesini, mahallesini, şehrini terk ediyor. Terk ettikten sonra bu kimse ne yapar? Yol boyunca seferi olur. Gittiği yer eğer 90 kilometreden fazlaysa tabii, 90 kilometreden azsa seferi olmaz. Bunu birinci olarak belirtelim. Genel ulemanın, cumhur ulemanın bu konudaki hesabı kilometre olarak veya eski hesapla ferse hesabı olarak, günümüzde de bu şekilde en kolay olması hasebiyle açısından böyle hesap edilmiş ve gidiyor. Tabii dönüşte de kişi kendi beldesine dönünceye kadar seferidir. Hani giderken seferi olur, dönerken seferi olmaz diye bir kaide, kural yoktur. Kişi dönüşünde de aynı şekilde nedir? Seferidir. Nereye kadar? Şu andaki şartlarda işte şehir ana caddeler var veya büyük bir otoban yollar var. Bir de diğer yollar var. Ha, o yola girdi. O yola girdikten sonra mesela otobana girişte başlar. Tekrar otobandan şehrine gireceği yerde de ne olur? Seferiliği biter. Ha, buraya kadar olan zaman içerisinde kişi seferidir. Dönerken de seferilik hükümleri geçerlidir. Yani evine dönüyor diye, bulunduğu beldeye dönüyor diye, vatanı aslisine dönüyor diye seferi olmaktan çıkmaz. Ta ki beldesine girinceye kadar, o otoban girişinden girinceye kadar bu şekilde ne olur? Seferi sayılır. Peki çalıştığı iş yeri 90 kilometreden fazla olan bir kimse gidip geliyor. Bunun hükmü nedir? Bu kimseler oraya gidip bir müddet dahi durup çıksalar, alimlerimiz fıkıh kitaplarımızda diyor, böyle bir kimse de iş içinde gitse, eğer 15 günden az kalıyorsa, ki herhalde günlük olarak gidip geliniyor, bu şekilde seferidirler. Orada bulundukları müddetçe seferin hükümden faydalanırlar. İşte namazların kasr edilmesi, kısaltılması, bu şekilde namazları kısaltırlar. İşte oruçtu, mesler giyilmesi gibi sefer yönünden kendilerine verilen ruhsat ve kolaylıklardan da bu şekilde faydalanırlar. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazı sahabeler soruyor, ya Resulullah biz ticaret için bazı beldelere gidiyoruz, bu zaman içerisinde seferi olur mu diye sordukları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara evet sizler de seferi olursunuz diye buyuruyor ve namazın kısaltarak kılabilirler diye bu şekilde onlara yol gösteriyor. Kişi de çalıştığı iş yeri 90 kilometreden fazla ise, bir saat de gitse orada durup gelse veya daha fazla da dursa, o şekilde seferiliğin hükümlerinden faydalanır ve seferi sayılır. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız ve sizlerden gelen suallere cevap vermeye devam edeceğiz inşallah.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi devam edecek. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir, inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi devam ediyor.

Değerli Radyo Hayat dinleyicileri, Fıkıh Penceresi programımız devam ediyor. Ve inşallah bu bölümde de sizlerden gelen suallere Rabbimizin inayet ve izniyle cevap vermeye devam edeceğiz. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde anlatmayı, sizlere dinlemeyi ve hepimize de gereği şekliyle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip ve müyesser buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Sual şöyle: Avrupa'da vefat eden kişilerin bazı yerlerde Müslüman mezarlığı olmadığı için Hristiyanların olduğu mezarlığa gömülüyor. Bu caiz midir? Şimdi değerli kardeşlerim, normal şartlarda bir Müslümanın Müslüman kabristanlığına, Müslüman mezarlığına defnedilmesi gerekir. Şartlar varsa, Müslümanlara ait bir kabristan söz konusu ise, bir Müslüman Hristiyanların veya gayrimüslimlerin veya daha farklı olanların mezarlığına defnedilmez, gömülmez. Bu Müslümanların üzerine de bir görev, başta ailesi olmak üzere diğer Müslümanların üzerine bir görevdir. Tabi aile belki bu hassasiyetleri gütmüyorsa bile, Müslümanlar kendi Müslüman kardeşlerinin cenaze işleriyle uğraşmakla mükellef olduklarından dolayı, çünkü Müslümanların üzerine farz olan şeylerden birisi nedir? Bir Müslüman öldüğü zaman onun cenaze işlerini, işte kefenlenmesi, yıkanması, gömülmesi, namazının kılınması, bütün bunlar Müslümanların üzerine vaciptir, gereklidir. Ha, bu nedenle cenaze namazları nedir? Farz-ı kifayedir. Hani Müslümanlardan bir grup bu işi yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden de o farziyet düşer. Bu nedenle böyle bir durum olduğu zaman Müslümanlar ne yapacaklar? Cenazeye sahip çıkacaklar ve gereken dini işlemleri yapacaklar ve üzerlerine bir vazifedir. Eğer yapmazlar, bırakırlar, kendi haline bırakırlarsa o zaman sorumlu olurlar, vebal altına girerler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ha, burada şu da var. Eğer hani kabristan var Müslümanların değil, fakat bir bölüm Müslümanlara ayrılmışsa, o Müslümanlara ayrılan bölüme cenaze defnedilebilir. Çünkü bir bölüm ayrılmış. O bölüm, ayrılan bir bölüm diğer taraftan farklıdır. Farklı olduğu için ne yapılır? Orada gömülebilir. Ama şartlar yok. Müslümanlara ait bir mezarlık söz konusu değil. Tabii günün şartlarında başka ülkelere nakiller yapılabiliyor. Onu biliyoruz. Çünkü Avrupa'da birisi öldüğü zaman Müslümanlar da kendi aralarında zaten böyle bir dernekleşme ya da böyle bir çalışma, yardımlaşma yürütüyorlar. Birisi vefat ettiği zaman o üstleniyorlar. Kendi memleketlerine getiriyorlar. Buraya getiriyorlar. Burada defnediyorlar. Çünkü oradaki şartlardan dolayı. Ama böyle bir imkanı yoksa kişilerin ve Müslümanlara ait bir mezarlıkta söz konusu değilse, tabii ilk önce işimiz nedir? Madem böyle bir gerçek var, bir vaka var, bu vakayı halletmemiz gerekiyor. Oradakilerin, Müslümanların işte hani gelemiyorsa, getiremiyorlarsa, herkes tabii bu imkana sahip olmayabilir. Bazı şartlar, durumlar söz konusu olabilir. O zaman yapılacak nedir? Müslümanların kendilerine ait bir mezarlık hazırlamaları, mezarlık bulmaları, bu konuda çalışma yürütmeleri gerekiyor. Ha, bu tabii belki ileriye dönük bir çalışmadır. Fakat şu andaki ortam, soru sorduğu gibi yer yok, mekan yok. Hristiyanlara ait veya gayrimüslimlere ait farklı din veya farklı görüş, inançtaki kişilerin mezarları var. O mezarlar varsa mümkün mertebe onlardan ayrı bir yere, onlardan uzak bir yere gömülmesine çalışmaktır. Ha, bu da olmuyorsa artık zaruretten dolayı defnedilebilir, gömülebilir. Çünkü hadis-i şerifler vardır. Hani salihlerin arasına, iyi insanların normalinde bile hani bir Müslüman mezarlığı var, Müslüman kabristanlığı var, ama buna rağmen yine de ne yapılması gerekiyor? Salihlerin arasına gömülmek, iyi insanların arasına gömülmek iyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki, kişi nasıl sağlığında kötü komşudan zarar görürse aynı şekilde vefat ettiği zaman da kötü komşudan zarar görür diye buyuruyor. Ve
Musa Aleyhisselam'ın kendisini Beytül Makdis'e yakın bir yere gömülmesini emretmesi de, veya yine Abdullah İbni Mesud'un bu şekilde tavsiyeleri var kendisinin defnetme noktasında. O yüzden hayırlı ve güzel bir iştir. Bu yönde hani salih insanlarla beraber onlara yakın yerlerde gömülme tabii faydası olacak şeylerdendir. Tabii neticede herkesin kendi yaptığı inancı, ameli ona fayda verecektir. Her ne kadar nereye gömülse de, ama komşuların da olması fayda verir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristandan geçerken ne yapıyor? İki kabir görüyor ve onların üzerine yaş hurma ağaçları koyuyor ki onlar bile ona fayda veriyorsa, elbette kabristana gelmiş insanların Allah-u Teala'nın kelamını okumaları, Kur'an okumaları onlar için istiğfarda bulunuyor. İki kabir

0: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.
1: Dua zamanı.

0: Allah'ın bütün korkulardan, afetlerden bizi kurtaracak, bütün ihtiyaçlarımızı giderecek, bütün kötülüklerden bizi temizleyecek, katında en yüksek dereceye yükseltecek, hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayeler en sonuna kadar ulaştıracak bir rahmetle bize merhamet eyle. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur. Sen işiten ve bilensin. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametlisin. Allah'ım, bizi bağışla, bize acı. Şüphesiz sen çok affedici ve çok merhametlisin. Bizi büyük sıkıntı ve kederden koru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Amin. Dua zamanı.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Allah kainatı ihtiyacından mı yoksa başka nimetlerden dolayı mı yarattı? Kafirlerin ebediyen cehennemde kalmaları Allah'ın sonsuz rahmet ve adaletine nasıl uygun düşer? Melekler Allah'a her zaman kayıtsız şartsız itaat ve ibadet ederken niçin kan döken, asi olan, zulmeden insan yaratıldı? Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı mı var? Niçin insandan ibadet yapmasını istiyor? Akılları şüphede bırakan, imanları sarsan sorulara ikna edici ve tatminkar cevapları bulabileceğiniz Risale-i Nur dersleri, Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün sunumuyla her salı saat 11'i 5 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Yakasız gömleğe sarılır bir gün.
1: Radyo Hayat hatırlatıyor.
2: Ey Müslüman tüccar, faiz konusunda hassas olmalı. Yememeli, yedirmemeli, yenilen yerde durmamalı ve çok dikkatli olmalısın ki Resulullah'ın çatık kaşlarına ve ağır sözlerine maruz kalmayasın. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Faiz konusunda hassas olmalı. Yememeli, yedirmemeli, yenilen yerde durmamalı ve çok dikkatli olmalısın ki Resulullah'ın çatık kaşlarına ve ağır sözlerine maruz kalmayasın. Şimdi eskiden bizim büyüklerimiz diyordu ya, bankaların gölgesinde durmak bile haramdır. Bakın onun dayanağı bu. Şimdi kimse tabii bunları söylemiyor. Hepimiz bankalara elimizi kolumuzu sallayarak gidip geliyoruz. Ama bakın Cabir bin Abdullah ne diyor? Resulullah faiz yiyene, yedirene, bu işlemi yapan katibe ve buna şahitlik eden şahitlere lanet etti ve onların hepsi günahta eşittir dedi. Size de şeyini söyleyeyim. Müslim, Musakat 106, Nesai, Zinet 25. Artık ne söylenir bilmiyorum.
1: Radyo Hayat hatırlattı.
3: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
4: Kur'an'ı anlamanın yolu Kur'ani hayattan geçer. Kur'ani hayatın yolu bilmekten geçer. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilmek ve anlamak için takip edin. Mealli Kur'an-ı Kerim her gün öğle bir de Radyo Hayat'ta.
5: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
4: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.

0: Çok muhterem kardeşlerimiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatının ruhaniyetinden, feyzinden, takvasından yeni evli yavrularımıza Cenâb-ı Hak hisseler nasip eder inşallah. Sohbetimizin bereketi için üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, Sadat-ı Kiram Hazretleri'nin, cümle geçmişlerimin hasaten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, ümmet-i Muhammed'in selametine, bütün yavrularımızın, evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetine, duamızın kabulü niyazıyla lillâhi teâlâ el-Fâtiha. Muhterem kardeşlerimiz, aile yapısı itibariyle 3 ayet okundu. 1. ayet Nur Suresi'nin 32. ayet okundu. Cenâb-ı Hakk'ın aranızdaki bekârları, müstahdemleri, cariyeleri, evliliğe elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir buyuruyor. Yani bir talimat. İnşallah sohbette daha geniş bahsedeceğiz. İkincisi, zevç ve zevceler için رَبَّنَا هِبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler, sevceler ve hürriyetler bağışla, bir takva sahibine önder kıl derler. Demek ki bir kul, bir mümin hem takva sahibi olacak, hem de takvada numune olacak, önder olacak. Üçüncü olarak, nasıl bir saadet yuvada? Kaynaşmanız için ise kendi cinsinden eşler yaratıp aranızda sevgi, liteskünü, merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğru, bunu iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Sohbetimizde bu ayet üzerinde duracağız inşallah. Rabbimiz vahdaniyeti, tekliği kendine münhasır kıldı. Bütün varlıkları çift olarak birbirini tamamlayıcı mahiyette hâlk etti. Ayet-i kerimede biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler çift halinde, yani erkek ve dişi olarak yaratılmış. Fiziki âlemde de artı eksi var. Mesela bulutlar artı eksi yükleriyle yağmura vesile oluyor. Elektrik artı eksi vesilesiyle aydınlanıyor. Cenâb-ı Hak yine buyuruluyor, gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık, onu imtihan edelim diye kendini işitir. Yani kul, Hakk'ı işitecek. Onu görür kıldık, her şeyde ilahi azameti seyredecek ve bunu tefekkür edecek, hamd, şükür, sabır ve rıza halinde yaşayacak. Âdem aleyhisselâm, cennette bütün nimetler varken, ''Yâ Rabbi bir eş'' dedi. Bünyesinde Hazreti Havva yaratıldı. Âdem aleyhisselâm o esnada uyuyordu. Uyanıp yanında bir filiz gibi Havva'yı görünce, kalbi ona aktı ve elini uzattı. Melekler o esnada, ''Yâ Âdem, ona dokunma, henüz nikâhı kıyılmadı.'' buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Âdem ile Hazreti Havva'nın nikâhları kıyıldı. Mehrin şartı 3 kere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerife getirilmesiyle gerçekleşti. Böyle ilk nikah bu şekilde Rasûlullah Efendimiz'in salavatı ve feyziyle ruhaniyet kazandı. İşte okunan ayet-i kerimede izdivaç Allah emri şöyle buyurur. Gücü olanlara emir, aranızdaki bekârları, kölelerinizden, cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfunda onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani bir durum olmayan bekârları evlendirmek, önce anne babaların sonra toplumun bir vazifesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde şöyle buyuruyor. En faziletli teşvik edilen amellerden biri, evlilik hususunda ilk kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri ise, en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimsenin yaptıkları her iyilikten, her amel-i salihten vesile olanlara bir ecir vardır. İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek şerre kapı aralamaktır. Evliliği zorlaştırmak da fitneye kapı aralamaktır. Osmanlı'da ecdadımızda evlilikleri kolaylaştırmak için yetim kızları ceiz hazırlama vakfı kurulmuştur. Hatta Abdülhamit Han'ın sarayında 150 tane cariye vardı. Bunun Abdülhamit 149'unu evlendirdi. Herhalde biri rahatsızdı, bir o kaldı. Eytam ve Eramil vakıfları kuruldu. Yani dullar ve yetimlere sahip olma. Günümüzde de vakıf ve derneklerimiz, hatta varlıklı kardeşlerimiz, evlenmek isteyip de evlenmeyen kardeşim yardımcı olmalıdır. Hatta muhterem babamız Musa Efendi, gençleri evlendirmeye ayrı bir ehemmiyet verirdi. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerini bırakmak da uygun değildir. Erkek ya kızlarımızı salih ve salihâ eş bulmak ve onun evine vesile olmak durumundayız. Ve salih, salihâ evlatlar yetiştirmek zaruretindeyiz. Bir hadise sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse ise dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yerde fitne ve bozgunculuk çıkarırsınız. Evlilikte sadece dünyevi imkanlara göre karar verilmemeli. Evlenince kimsenin göz önünde tutulması gereken en mühim husus takva olmalıdır. Bununla beraber evlilik gibi hayırlı bir işe adım atarken dikkat edilmesi gereken çok mühim bir husus daha var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu da küfüv, yani denklik. Yani Hazreti Mevlana buyuruyor ki evlilikte küfüv, yani denkliğin nece mühim olduğunu şöyle ifade ediyor: zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabının çiftlerine bir bak, ayakkabının birinin ayağına dar gelirse ikinci bir işe yaramaz. Yani kendini giymeye zorlarsan seni topal eder. Milletler aile yapısının sağlamlığı ile büyür. Aile çürürse toplum da hayatını kaybeder. Milletimizi harple dize getiremeyenler bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bunun için günümüzde aile müessesine ciddi saldırılar var. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih denilerek ailenin temeline dinamit konulmaya çalışılıyor. Aileye iptal damgası vurulmak isteniyor, yok edilmek, aile kaldırılmak isteniyor, diğer mahlukat gibi olsun isteniyor. İnsan fıtratına aykırı şekilde erkek erkeğe, kadın kadına ilişkileri normalleştirmek istemiyor. Eşcinsine evlilik topluma dayatılmaya çalışıyor. Bugün LGBT, Lut kavminin geçmiş durumda. Bu nevi ifsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de gider, vatan da gider, zaafa uğrar. Aile mühimdir, okul mühimdir, çevre mühimdir. Bugünkü bu çöküşü, ailenin çöküşü, İslami müessesenin zayıflamasını Necip Fazıl ne güzel ifade eder. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, ne yaptık, ne yaptı o mukaddes emaneti. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiş. Yine her canlı bir nesil endişesi halinde. Müminin de nesil yetiştirmesi de evlatlarının İslami şahsiyeti ve karakterini miras bırakması zaruridir. En güzel miras insan mirasıdır. Mal mirası ikinci planda. Onu da nasıl kullanacağı belli değil. Yani insan yetişirse dünyevi mirası da o şekilde güzel kullanılır. Allah yolunda kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Dar-ı Bekâ'ya intikal ettiği gün sabah namazıydı. Efendimiz oda kapısının perdesini kaldırdı, ashâb-ı kirâmı seyretti. Onların yani yetiştirdiği o müstesna nesil, ardını bırakıp o güzliği de insan mirasını yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz kılma halinde görünce bundan sonra memnun oldu, surur içinde tebessüm buyurdu. Ayşe Vâlidemiz böyle rivayet ediyor. Demek ki burada en mühim Rasûlullah Efendimiz'in bir miras bırakması. İnsan mirası bırakması, salih salih insan mirası bırakması. Bu hadiseyi nakleden Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılışını tebessüm ederek seyrediyordu. artık güzel bir nesil bırakmak huzur ve sururu içindeydi. Allah razı olsun, hiçbir vakit böyle seni sevinçli halde görmedim buyuruyor. Hem hastaydı, hem de çok sevinçliydi. Artık güzel bir nesil bırakabilmek. Velhâsıl yavrularımıza bırakabileceğimiz en büyük miras, ahiret mirasıdır. İslam'ın karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmektir. O miras nasıl olacak? Yavrularımı Rasûlullah Efendimiz'in muhabbetiyle yetiştireceğiz ve onun Rasûlü adabıyla edeplenecek. Evlilik bir tefekkür meselesi. Evlilik hadisesi bize derin bir tefekküre davet eder. Çünkü milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşiyor. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları yeni yuva, kendi ayrıldıkları anne baba ocağından daha sıcak hale geliyor. Evlilik, nikah ve düğünle başlar. Nikah, Allah adına akitleşmedir. Yani nikah kıyılan iki kişi, zevc ve zevce, Allah adına söz vermektedir. Erkeğin de kadının şerefi kıymeti, nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. Bu yönde nikah, ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeler ile idealize edilmesidir. Yani yüce bir mana kazanmasıdır. Hayat arkadaşlarının mesut günleri, ince ve derin hatıralar, samimi neşeler, refah, huzur ve lezzet hep nikah gölgesinden temin edilir. Düğünlerde nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvası kurma sevincinin toplumda paylaşılmasıdır. Yine bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetin celbedici şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahla beraber bir velime, yani düğün yemeği verilmesine, zengin fakir ayırt edilmeksizin Müslümanlara davet edilmesine tavsiye bulmuşlardır. Bu ikazda şöyledir: zenginlerin davet edip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Rasûlullah Efendimiz en çok üzüldüğü sınıf farkını kaldırmaktır. Çünkü sınıf farkı bir kibir alametidir. Evliliğin gayesi insanların iffetini koruyup hayatın her safhasında huzuru temin etmektir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: ve onlar ki erkek ve kadın iffetlerini korurlar. Müminin suresinde. Demek ki kat eflal müminin, müminler felah buldu. Felah bulan müminlerin bir vasfı da onlar kadın erkek iffetlerini korurlar. Cenab-ı Hak insanın iffetli olarak yaşamasını istiyor. Toplumların düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlı. İffet mahlukat arasında yalnız insana ve cinlere ait bir keyfiyet. Dolayısıyla iffetsizlik insanlık haysiyetinden uzaklaşma. Diğer mahlukat gibi sorumsuz, pis, rezil ve pespayı bir hayat sürmektir. Hazreti Mevlana'nın meşhur şöyle der: iman nedir diye aklıma sordum. Aklım da kalbimin kulağına eğilip mecazi olarak iman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Efendimiz de edep ve haya ve iffet hassasiyeti. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücret karşılığında bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen çobanı çağırdı. Bizim için kaç gün çalıştın? Bizden ne kadar alacağım var diye sordu. Çoban Efendimizin bu sualinin işinin sonu geldiğini anladı. Büyük bir endişeyle, "Niçin ya Resulallah? Yoksa hayvanların bakımı ve gözetimi güzel yapmıyor muyum?" diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ise, "Hayır. Ondan değil, lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah-u Teâlâ'dan haya eden kişiler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah-u Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum." buyurdu. Rasûlullah Efendimiz'in dualarında Cenâb-ı Hakk'a şöyle iltica vardır: "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eshabın ifadesine göre örtüsüne bürünen genç bir kızdan daha hayalıydı. Yine şöyle buyurdu, haya ve iman bir aradadır, biri gittiğinde diğeri de gider. Eğer haya giderse iman da gider. Haya imandandır, el haya miner iman. Hayalı olan kimse cennettedir, hayasız da kalbin katılığındandır, kalbin çılgınlığındandır. Kalbi katı olan da cehennemdedir buyuruluyor. İffet, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Meryem validemizin ismini 34 yerde zikrediyor. Hatta İsa aleyhisselam'dan bahsederken çok yerde Meryem oğlu İsa diye bahsediyor ve Meryem'e de iffetini koruyan Meryem tabiriyle met ediyor, sena ediyor. Kadın iffetini korursa toplumun en kıymetli varlığı oluyor. Zerafet timsali oluyor. Lakin hanımlık haysiyetini yitirirse eğlence, oyuncak, en sefil varlık oluyor. Velhasıl çöplüğe düşen bir pırlantanın hali ne hazindir. Günümüzde maalesef kadınlar aileden, evlilikten ve annelikten soğutuluyor. Sokağa ve dış dünyada kendini teşhir etmeye özendiriliyor. Yani bir nevi manken vazifesi gösteriliyor. Böylece şehvetlerine esir olan kalabalıkların mütecaviz nazar ve tavırlarının insafına terk edilmiş oluyor. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayaklar altında çiğnetilmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır.
1: Dinlediğiniz sohbetin devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta. Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.

merdaneler var. Bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybi Allah'ındır. Kıyametin kopmasıysa ancak göz açıp kapama gibi, hatta daha yakındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah sizi, siz hiçbir şey bilmez durumdayken annelerinizin karnından çıkarmış, şükretmeniz için de size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğmeleri sonucu uçabilen kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Gerçekten bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve dinlenme yeri yapmıştır. Hayvanların derilerinden göç ettiğinizde ve konup yerleştiğinizde kolayca taşıyacağınız çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar giyilecek eşyalar ve ticaret malları meydana getirmiştir. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler, korunma imkanları yapmış, dağlarda sizin için barınaklar meydana getirmiş, sizi sıcak ve soğuktan koruyan giysiler ve savaşta sizi koruyan zırhlar var etmiştir. İşte Allah, kendinizi ona teslim etmeniz için size olan nimetini böyle tamamlamaktadır.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan daima korkan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz." dediler. O halde Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar." buyurdu.
9: Onlar karanlık bir çağın ortasında doğan aydınlık yıldızlardı. İmanla yoğrulmuş hayatları, cesaretleri ve sadakatleriyle çağlara ilham verdiler. Birlikte sözleriyle, duruşlarıyla, imanlarıyla gönlümüze dokunan sahabeleri tanıyacağız. Seyhan İlçe Müftülüğü vaizi Muttalip Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Hak Dostlarından Hikmetler Salı günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.

Hayırlı günler, hayırlı haftalar değerli dinleyiciler. 4 Mayıs Pazartesi gününde Radyo Hayat'ta gün ortası programında mikrofon başında ben Fatih Çiftçi. Günün gündemin gelişmelerini paylaşıyor olacağız. Adana'dan haberlerle başlayalım. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizligider, sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gizligider, su ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, mevcut ihracatın 2,25 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. 2028 yılı hedeflerine değinen Gizligider, üretimin 750 bin tona, ihracatın ise 3 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. Sektörde son yıllarda önemli bir büyüme yaşandığını vurgulayan Gizligider, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da lider konuma yükseldiğini ve çirpuğa, levrekle alabalık üretiminde dünya birinciliğine ulaştığını dile getirdi. Türk su ürünlerinin 100'den fazla ülkeye ihraç edildiğini belirten Gizligider, Japonya, ABD, Avrupa ve Rusya'nın başlıca pazarlar arasında yer aldığını kaydetti. Adana'da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Gizligider, Karataş yumurtalık açıklarında belirlenen üretim alanlarında faaliyetlerin başladığını ve bölgenin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti. Ayrıca Adana'ya Türkiye ve Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan su ürünleri organize tarım bölgesinin kazandırılacağını açıkladı. Söz konusu projenin üretim, işleme ve paketleme süreçlerini kapsayan entegre bir yapı sunacağını belirten Gizligider, yatırımın 1,6 milyar liraya aşacağını, yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlayacağını ve 250 milyon dolarlık ek ihracat hedeflendiğini bildirdi. Öte yandan Adana Valisi Mustafa Yavuz da kentin su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek gerçekleştirilen çalışmaların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yürütülen projelere ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin Adana etabının yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın tamamlanmasının ardından test süreçlerinin gerçekleştirileceğini ve projenin ilerleyen aşamada hizmete açılacağını belirtti. Hattın yalnızca yolcu taşımacılığı değil, aynı zamanda yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığı ifade edildi. Projede özellikle Adana-Mersin kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, genel ilerleme oranının %85 seviyelerine ulaştığı kaydedildi. Hattın devreye girmesiyle iki şehir arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Yetkililer, hattın tamamlanmasının ardından bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlayacağını vurgularken, projenin ilerleyen süreçte Gaziantep'e ve uluslararası hatlara bağlanmasının planlandığı bildirildi. Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyı kınadı. Kentte bir araya gelen platformlar ve gönüllüler saldırıya tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Adana Filistin Dayanışma Platformu, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi ve Eğitime Destek Platformu önceliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar saldırının yalnızca yardım konvoyuna değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik olduğunu vurguladı. Grup adına yapılan açıklamada Filistin halkının yanında olduğu ifade edilirken saldırının uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı olduğu belirtildi. Açıklamalarda bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğu ve dünya kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiği dile getirildi. STK temsilcileri saldırının sadece Filistinlilere değil tüm insanlığa yönelik bir tehdit olduğunu belirterek uluslararası toplumu daha güçlü tepki vermeye çağırdı. Program yapılan konuşmaların ardından Filistin için edilen dualarla sona erdi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek borç yapılandırması talebinde bulundu. Yağmur, artan maliyetler ve piyasa koşulları nedeniyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti.
Esnafın özellikle vergi, SGK primleri ve kredi borçları konusunda ciddi yük altında olduğunu belirten Yağmur, devlet tarafından yeni bir yapılandırma düzenlemesi yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Yapılandırmanın esnafın nefes almasını sağlayacağını vurguladı. Yağmur açıklamasında mevcut ekonomik şartlarda birçok işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek gerekli adımların atılmaması halinde istihdam kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Esnafın desteklenmesinin yalnızca sektör için değil genel ekonomi için de önemli olduğunu belirten Yağmur, yetkililere çağrıda bulunarak kapsamlı bir borç yapılandırma paketinin hayata geçirilmesini istedi. Adana'nın hızla gelişen ilçelerinden Sarıçam'da altyapı eksikliği büyümenin gölgesinde önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Yeni Adana Stadyumu ile birlikte Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli kurumlara ev sahipliği yapan ilçede yol eksikliği ve bozuk yollar vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor. Elipsi Uludağ Caddesi ve Çakıpare Mahallesi'nde birçok sokakta yol bulunmazken yağışlarla birlikte çamura dönen yollar ve yaşanan su taşkınları günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri yağmurda çamur, güneşli havalarda yoğun tozla mücadele ederken yetkililerden çözüm bekliyor.

0: Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'deki insani kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli konuların yer alacağı belirtilirken, milyonların merak ettiği bayram tatili süresi de görüşülenler arasında. 2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil süresi mevcut durumda 4,5 gün olarak uygulanıyor. Ancak pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılabileceği ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da daha önce yaptığı açıklamada 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını, ancak nihai kararın kabine tarafından verileceğini belirtmişti. Toplantının ardından alınacak kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için belirleyici olan enflasyon verilerinde 4. rakamda netleşmiş oldu. Açıklanan son veriyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre oluşan tabloya göre SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenmeye devam ediyor. Açıklanan son veriyle birlikte kümülatif artışın yükseldiği ve zam oranının kademeli olarak netleştiği ifade ediliyor. Uzman değerlendirmelerine göre şu ana kadar oluşan veriler doğrultusunda emekli zammının %12 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Nihai oransa kalan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Öte yandan en düşük emekli maaşına ilişkin hesaplamalar da güncellendi. Mevcut projeksiyonlara göre en düşük emekli ailenin 18.900 lira seviyelerine yükselmesi gündemde bulunuyor. Ancak bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtiliyor. Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarlarının yılın son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, bültenimize Ezan-ı Muhammedi'nin ardından kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
1: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Bekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik haftası kapsamında yaptığı açıklamada 2026 yılının ilk 4 ayına ilişkin trafik verilerini paylaştı. Çiftçi, alınan tedbirler ve artırılan denetimlerin trafik güvenliğine olumlu yansıdığını belirtti. 1 Ocak 30 Nisan dönemini kapsayan verilere göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla denetimlerin %6,6 arttığını, işlem yapılan araç sayısının ise %14,1 azaldığı bildirildi. Aynı dönemde ölümlü trafik kazalarının %17,8 oranında azaldığı ifade eden çiftçi, günlük can kayıplarında da %10 düşüş yaşandığını açıkladı. Trafikte somut bir iyileşme sağlandığını vurgulayan Bakan Çiftçi, denetimlerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti. Bakanlık olarak önceliklerinin cezai işlem uygulamak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu dile getirdi. Çiftçi, sürücülere dikkat, sabır ve sorumluluk çağrısında bulunarak trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada erken seçim çağrısını yineleyerek artık seçim istiyoruz, sandık istiyoruz diyerek bas bas bağırdı. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, mevcut yönetimin halkın sorunlarına çözüm üretemediğini savunarak demokratik yollarla milletin yeniden karar vermesi gerektiğini dile getirdi. İşte o açıklamalar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışı budur. Dünyadaki sol sosyal demokrat, şimdi ülkelerindeki emeklilerin, emekçilerin yüzünü güldüren akrabalarımız dünyada ne yaptıysa, neyi başardıysa onu başaracağız. 100 yıl önce nasıl yola çıktıysak, nasıl çiftçi milletin efendisidir dediysek, nasıl emeğin en yüce değer olduğunu kabul ettiysek, nasıl herkesin karnını doyurduk, hastalıkları bitirip istihdamı yarattıysak, 100 yıl sonra aynı mucizeyi bir kez daha hep birlikte başaracağız. Hep birlikte. Bu maaşlarla geçim olur mu?
2: Olmaz.
1: Geçim yoksa?
2: Seçim var.
1: Geçim yoksa?
2: Seçim var.
1: Onun için AK Parti'den ne maaşa zam istiyoruz, ne iyileştirme istiyoruz. Hepsini kendi kendimize yapmak için biz artık seçim istiyoruz, sandık istiyoruz.
0: Devam ediyoruz efendim bir başka haberimizde. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda tartışılan adaylık iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Abdullah Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Arınç yaptığı değerlendirmede Gül'ün böyle bir planının bulunmadığını belirterek Abdullah Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok ifadelerini kullandı. Son dönemde siyasi kulislerde gündeme gelen adaylık ve yeni parti iddialarına da değinen Arınç, bu tür tartışmaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Gül'ün aktif siyasetin dışında olduğunu belirten Arınç, bu konudaki spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca bazı isimlerin gerçekleştirdiği toplantılarında yeni bir siyasi oluşum amacı taşıdığını ifade eden Arınç, söz konusu girişimlerin yalnızca fikir alışverişi kapsamında olduğunu söyledi. Açıklamalar son günlerde yeniden gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yönelik net bir yanıt olarak değerlendirildi. Devam ediyoruz efendim bir başka haberimizde. Partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, düşen doğum oranlarına dikkat çekerek ailelerin çocuklarını olabildiğince genç yaşta evlendirmesi gerektiğini söyledi. Evet, söylemesi güzel, icraatı zor, buyursunlar.
3: Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak ne dedik? Hep ne dedik? Hep şunu söyledik, şunu ifade ettik. Kardeşim, bir kere daha söylüyoruz. Bizim çocuklarımızın hayatı, başıboş, köpeklerden daha mı değersiz?
0: Evet sevgili dinleyiciler, dünyadan da gelişmeleri aktarıp programımızı noktalıyor olacağız. İran, ABD'ye yönelik yaptığı sert açıklamada Hürmüz Boğazı üzerinden gelebilecek herhangi bir askeri girişime karşılık verileceğini belirterek gelirseniz vururuz mesajını verdi. Tahran yönetimi Basra Körfezi'nin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurgularken bölgede olası bir ABD müdahalesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Son dönemde ABD ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı açıklamalar dikkat çekerken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden küresel enerji akışı açısından kritik bir gerilim noktası haline geldiği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgede yaşanacak olası bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyi değil küresel petrol ticaretini de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gemi trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaparak, Boğaz'da mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilere yardımcı olacaklarını söyledi. Trump, pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan özgürlük projesi kapsamında, Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamada gemilerin işleyişine zarar verilmemesi ve küresel ticaretin etkilenmemesi için bu adımın insani bir çerçevede atılacağı ifade edildi. ABD'nin bölgede artan gerilim nedeniyle sıkışan deniz trafiğini rahatlatmayı amaçladığı belirtilirken İran'la yaşanan tansiyonun da süreci yakından etkilediği değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olması nedeniyle küresel ekonomi açısından stratejik önem taşıyor. Sevgili dinleyiciler, bir gün ortası programının da bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda yine buluşmayı, görüşmeyi ümit eder ve sizlere iyi haberler aktarmayı diliyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
5: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
6: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96, satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
5: Umre Döviz para piyasasını sundu.
4: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
7: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu.
8: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye, parçalı bulutlu, 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası sona erdi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
0: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında. Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: TB48 79.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
2: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.''

0: sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.
1: فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّالِ

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنْ قُلْ

0: Münafıkların içinde "o her şeye kulak kesiliyor" diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, "o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır."
1: يحلف

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

0: Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.
1: Elem ye

0: enfusuhum yazlimun.
1: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
0: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

0: يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

0: Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.
1: فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
0: Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir? Çünkü gaybları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: minhum feyeskharuna minhum sakhirallahu minhum ve lehum azabun alim.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Tevbe 48'den 79'a kadar olan ayetleri dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
0: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morver.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Sevgili dinleyiciler, sesi Kur'an'la süslemek konulu hadisleri aktarmaya devam ediyoruz. Ebu Lübabe Beşir İbni Abdülmunzir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı teganni ile okumayan kimse bizden değildir. Hadisin açıklaması. Burada teganniden maksadın, Kur'an'ı güzel sesle okumak olduğuna bir kere daha işaret etmeliyiz. Nitekim Ebu Davud rivayetinin sonunda hadisin ravilerinden biri olan İbni Ebi Müleyke'ye ''Okuyanın sesi güzel değilse ne dersin?'' diye sorulunca ''Güç yetirebildiği kadar güzelleştirmeye çalışır.'' demiştir. Buradan öğreniyoruz ki onların da teganniden anladıkları ses güzelliğidir. Fakat herkesin sesinin beğenilecek kadar güzel olmadığı da bir gerçektir. Kur'an'ı güzel sesle süslemek yerine, sesi Kur'an'la süslemek gerektiğini söyleyenler de aynı şeyi kastetmektedir. Bu durumda yapılacak iş, elden geldiği kadar sesi güzelleştirmeye çalışmak, Kur'an'ı en güzel şekilde okumaya gayret etmektir. Çünkü Peygamberimiz, Kur'an'ın seslerimizle süslenmesini, güzelleştirilmesini istemiştir. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses, Kur'an'ın güzelliğini daha da arttırır. Hadisi de bu gerçeği ifade eder. Bir başka hadiste de her şeyin bir süsü vardır. Kur'an'ın süsü de güzel sestir buyrulur. Peygamberimizin teganni ile okumayan bizden değildir buyurması, o kimse bizim ahlakımız, siretimiz, yolumuz ve usulümüz üzere değildir anlamındadır. Çünkü Resul-i Ekrem'in herhangi bir konuda takip ettiği ve takip edilmesini istediği yol onun sünnetidir. Sünnet ise her mümin için yolların en güzeli, en hayırlısı ve en faziletlisidir. Hadisten öğrendiklerimiz. Teganni, Kur'an'ı güzel sesle, kaide ve kurallarına, tecvidine uygun olarak okumaktır. Kur'an'ı bu manada teganni ile okumak, Peygamber Efendimizin yolu ve sünnetine uymak demektir. Kur'an'ı teganni ile okumak, onun güzelliğini, kalplere nüfuzunu ve nefislere tesirini artırır. Konuyla ilgili bir başka hadis. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an oku buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi gerçekten çok severim buyurdular. Bunun üzerine ben kendilerine Nisa suresini okudum. Her ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice verim buyurdular.

Resul-i Ekrem Efendimizin zaman zaman ona Kur'an okutup dinlediği bilinmektedir. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Kim Kur'an'ı nazil olduğu gibi taze okumak isterse İbni Ümmü Abd'in kıraati üzere okusun. İbni Ümmü Abd, Abdullah bin Mesud'dur. Bu ve benzeri hadisler, sesi güzel olandan Kur'an okumasını istemenin ve dinlemenin müstehap olduğuna delildir. Sahabiler başta olmak üzere Selefi Salih'in bu usulü kendilerine rehber edinmiş, en güzel okuyanlar Kur'an'ı tilavet etmiş, talebeler onları dinleyerek Fehmi Muhsin adı verilen düzgün ağızlardan, ehil hocalardan alıp öğrenmiş, onlar da kendi talebelerini öğretmişler ve Kur'an öğretimi günümüze kadar bütün İslam coğrafyasında bu şekilde devam ede gelmiştir. Hatta bu usul sadece Kur'an'la sınırlı kalmamış, dindeki önemine binaen Peygamber Efendimizin sünnetini ve hadislerini de kitaplarda yazılı bile olsa üstad seviyesinde bir hocanın okuyup talebelerin dinlemesi suretiyle adına Sema Tariki denilen yolla almışlar ve bu yolu da ilim alma usullerinin en üstünü kabul etmişlerdir. Peygamberimizin İbni Mesud'a Kur'an okutup kendisinin dinlemesinin bir başka yönü de ona kıraat ve tilaveti en mükemmel şekilde öğretmeyi hedeflemiş olmasıdır. Bu sebeple ulemamız Kur'an ve hadisleri talebelerinden dinlemişler, bunu Kur'an ve sünneti güzelce zapt etme yönünden daha faydalı bir yol olarak görmüşlerdir. Kur'an ve sünnetin bu şekilde öğrenilmesine de kıraat veya arz tariki denilmiştir. Çünkü üstad mevkiinde bulunanlar daha üstün mertebededirler. Onlar talebelerini dinlemekle Kur'an'ın sevabından bol pay ve üstün nasip almış olurlar. Ayrıca bir sözü ehli olandan dinlemenin insanda uyandırdığı saygı, aşk ve iştiyak, huşu ve huzu, düşünme gücü, kendi kendine okuması anındakinden daha fazla ve daha etkilidir. Bu hadisin bazı rivayetlerinde Peygamberimizin İbni Mesud'dan Nisa suresini okumasını istediği belirtilir. Bunun da sebebi anılan surenin Allah'a saygı ve hürmetin en üst mertebesi olan takvayı, Efendimiz'e övgüyü ve çok çeşitli ahkamı kapsayıcı nitelikte olmasıdır. Buhari'nin bir rivayetinde belirtildiğine göre, Peygamberimizin İbni Mesud'a yeter demesi, bu ayetteki ibret ve nasihatlere dikkat çekmek gayesine yöneliktir. Efendimizin ağlaması da bu sebepledir. Bir taraftan ümmetine karşı olan merhameti, öte yandan Allah'ın mahşer gününde azamet ve celaliyle tecellisi, kıyametin şiddet ve dehşeti, kendisinin ise bu vaziyette ümmetine şahitlik yaparak onlara şefaat edecek olması, bugünün dehşetinden onları kurtarmaya çalışması, tabii ki insana kanlı gözyaşları döktürür. Peygamberimiz sadece ümmetine değil, diğer ümmet ve peygamberlere de şahit tutulacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak son ilahi kitabın ve son dinin peygamberine bu yöndeki bilgileri ve yetkiyi lütfetmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Peygamber Efendimiz sesi güzel olan sahabilerden Kur'an okumalarını istemiş ve onları dinlemiştir. Sesi güzel olanlardan Kur'an okumalarını istemek ve onları dinlemek müstehaptır. Sesi güzel olan kimse, bunun kendisine Allah'ın bir nimeti olduğunu bilmeli ve Kur'an okumaya ayrı bir özen göstermelidir. Resul-i Ekrem Efendimizin ümmetine bu dünyada rahmeti, merhameti ve şefkati, ahirette de şefaatinin varlığı hak ve gerçektir. Peygamberimiz, mahşerde hem kendi ümmetine hem de diğer ümmetlerin peygamberlerine şahitlik yapacaktır. Kur'an okunurken can kulağıyla dinlemek ve ayetlerin manalarını düşünmek gerekir. Kur'an dinlerken Allah'ın ayetlerini ve bu ayetlerin manalarını düşünerek ağlamak müstehaptır. İlim ve fazilet ehli olanlar,

kendi arkadaşlarına ve talebelerine karşı mütevazi davranmalıdır. Sevgili dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca, melek nereye gidiyorsun diye sorar. Adam da, şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını verir. Melek, o kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun der. Adam da, yok, hayır, ben onu sadece Allah rızası için severim, onun için de ziyaretine gidiyorum deyince, melek, sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim, dedi.

0: tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Jambonlu ekmek dilimleri. Malzemeler: 10 dilim ekmek, 1 adet sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 10 dilim jambon, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber. Hazırlanışı: tost makinesinde ekmek dilimlerinin sadece bir tarafını kızartın. Sonrasında kenara alın. Ters çevirip kızarmış taraflarına ortadan ikiye kesilmiş sarımsak ve zeytinyağını sürün. Ekmek dilimleri üzerine sırasıyla jambon dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış maydanozu ve karabiberi serpiştirin. Yeniden tost makinesine dizdiğiniz ekmekleri kaşar peyniri eridiğinde afiyetle yiyin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, Yataş, Pufi Yatak ve Ev Tekstili, Samsung Beyaz Eşya ve Klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
7: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Askon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Askon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
9: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 17. Bölüm.
1: Zekai dedenin bir ilahisi. Suzi Nak, güftenin bir kıtasını alalım. Tevbe edelim zembimize, tüptü ilallah. Ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah. Sen etmez isen bizleri kim affeder? Allah, ya Allah, lütfunla bize merhamet eyle. Aman Allah, ya Allah. Daha sonra bize Beyazıt'ta bir daire nasip oldu. Aldık. Babam onu göremedi. Kira evinde vefat etti. Dayımın o sırada artık emekliliği yaklaşmış. O da alt kattaki daireyi aldı. Tek başına yaşıyor. Hanımından ayrılmış. Çocuk vefat etmiş. Bizim eve çıkıyor filan. Ben de o zaman üniversite 2'deyim, 3'teyim. Bir yakınlık doğdu aramızda. Nasıl? İlahi okuyor o. Daha henüz zakir başı olmamış tekkiye. Ama tekke ilahileri okuyor. Ben de merak ediyorum tabii. Böyle bir ortak mevzu gelişti. Tekkiye gidiyor. Tabii buyur oku diyorlar. Ne de olsa eski zakirlerden. Tekkeler açık iken birçok ayin görmüş. Safer Efendi o zaman muhabbetli bir derviş. Önce Fahrettin Efendi'nin, sonra Muzaffer Efendi'nin hizmetinde Necati dayım. Zikrullah'a giriyor. Özellikle perdeli tevhidde zikri o idare ediyor. Her perde kaldırdıkça iki mısra bir şey okuyor. O perdedeki makamda. Mesela aklında o zamandan kalan beyitler şunlar ki, bunlar bana göre çok mühim. Leyla ile bir mektebi aşk içre okurduk. Ol mushafı hatmeyledi. Ben vel Leyli'de kaldım. İçinde ne Allah geçer ne peygamber. Şaşırırdım kendi kendime. Bu ne? Derdim. Bir başka beyit. Ey Nesimi bir gönülde hubbi hayder olmasa, anda çanlar çalınır güya kilisalar gibi. Bir taraftan zikrullah sürer, o devam eder. Şebi yeldai müneccim vü muvakkit ne bilir, müptelai gama sor kim geceler kaç saat. Böyle şeyler okuyor Necati dayım. Bunlar eskiden dergahlarda okunurmuş. Bir yakınlık doğdu aramızda. Geliyoruz gidiyoruz birlikte dergaha. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Ablamın bir oğlu var. O da bizde kalıyor ablam çalıştığı için. Annem ona bakıyor. Ona hadi oğlum diyor dayım. Hadi bakalım birlikte okuyalım ihlası. Hadi sesli oku oğlum hafızlar gibi. Çocuk küçük. Kıraat hataları yapıyor. Biz gülüyoruz elimizde olmadan. Hoşumuza gidiyor yeğenimin okuması. Çocuk tereddüt ediyor. Dayım sen onlara bakma devam et diyor. Ona elemtereden aşağı ezberletti. 4-5 yaşındaki çocuk. Amene Resulü'yü ezberletti. Sonra beraber top oynuyorlar. Biri 60 yaşında, birisi 4 yaşında. Divanın üstünde o ona atıyor, diğeri ona atıyor. Gazete kağıdından yapılmış topu. Yeniden bir sürü okuyor ezberden. Böyle hoş bir rengi var hazretimin. Bir kayık vardı bende. Bir de motor aldım çalışmaya başlayınca. Yazlık olarak kiraladığımız evin kayıkhanesinde dururdu. Derdi ki, hadi oğlum bu ilkbaharda biraz çıkalım denize. Böyle 4-5 sene ilkbaharda birlikte denize çıktık. Nereye gidiyoruz? Kavaklara doğru bir gidelim diyor. Denizin ortasına geliyoruz. O arada sabah salası veriyor. Dilkeş Haveran. Ben derdi. Bunu Hırkay-ı Şerif Camii'nde verirdim. O sırada kalp krizi geçirmişti. Kendi kendime diyorum. Ne yaparım şimdi denizin ortasında dayım rahatsızlanırsa? Ayağa kalkıyor kayığın içinde, bağırıyor, sala veriyor. Tabii o zamanlar boğazda pek kimse yok. Deniz tenha, sabah ezanı okuyor orada. Ondan sonra şimdi dönelim diyor. Yani böyle bir durum. Eskileri, gençliğini hatırlıyor ve tekrar yaşıyor o devri, o dönemi. Anlaşılması zor. Sonra anlatırdı. Ağabeyim Ankara'da memur olunca Hırkay-ı Şerif müezzinliği bana kaldı. Hırkay-ı Şerif'te müezzinlik yapardım. Sabah namazı giderim Hırkay-ı Şerif'e. Mevsim kış, her yer buz gibi soğuk. Evden çıkarım. Atik Ali'de tekkeye yakın oturuyorlardı. Yürürüm, donuyor ortalık. Minareye çıktığımda poyraz eserdi zehir gibi. Bağırırım Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra dönerim minarenin kapısına sığınırım. Nefeslenip tekrar Allahu Ekber diye bağırırım. Minare sallanır. Yıkılırsa ben ne halt ederim diye düşünürüm. Sonra öğrendim ki minare sallanmazsa yıkılırmış. Böyle söylerdi. Vefatından önce biraz hasta oldu. Bir kalp sıkıntısı vardı. Ben onu sağa sola götürüyorum. Dedi ki, ayağımda bir şey çıktı, hiç unutmuyorum. Ben araba kullanıyorum. O zaman teyzem Balta Limanı'nda oturuyor. Oradan bir yere gidiyoruz. Rumeli Hisarı'ndan geçiyoruz. Ama artık onu doktora göstermeyeceğim. Dedim ki, kim görecek, nasıl olacak? Gassal görür dedi. Üstüme çöktü bir hüzün. Onu demek ki kabullenmiş, artık gassal görür deyince. Yani bunlar öyle enteresan şeyler ki bir kelime bile bir dünya açıyor size. Sonra galiba yine 1975 yazıydı. Tam hatırlamıyorum. 76 yazında öldü. Hadi oğlum Büyükdere'ye gidelim dedi. Bu Hazret yenge ile evlenince Büyükdere'de oturuyor. Yengenin evi orada. Yengenin annesi de henüz hayatta o zaman. Dayım iç güveysi giriyor eve. Babaları zaten yok. Bir kayınvalide, bir yenge, bir de Necati dayı üçü oturuyor. Sonra Sami geliyor, oğlu. Dayısının adını koymuş oğluna. Hafız Sami Efendi'nin adını. Vazifesini o zamanki adıyla İdare-i Hususiye'ye aldı Büyükdere'de. Çok rahat, veznedar orada. Eve gidip geliyor. İş 5 dakikalık yol. Tabii bunların hayatında cami her zaman var. Büyükdere Camii'ne gidiyor. Ben Maksure'de mukabele okuyorum. Ama Musaf önümde açık. Hafız değilim ama mukabele okumayı seviyorum. Cami cemaatiyle babamı da tanıştırmıştı. Yaz günleri deniz kenarındaki kahvede sohbetler olurdu. Babamın da katıldı. Merhum peder dayımın bu muhitini sevmişti. Belki farklı bir muhit olduğu için, belki de samimiyetinden o muhitin. Bir zat var, Beyazıt'ta bizim komşumuz. Teknik üniversiteden de benim hocam. Bize yakın oturuyor. Bir akşam iftara çağırdı beni ve dayımı. Hoca efendi de var, Mehmet Zahit Kotku. İftar oldu, yemek yedik filan. Birilerini bekliyorlar, biraz tedirginlik oldu. Dayım dedi ki, ne var, ne oluyor? Dedim ki, imam gelecekmiş de teravih kılınacak hatimle. Ha dedi, kalktı. Hacı abi bize müsaade dedi. Nereye dedi ev sahibi? Benim vazifem var, bize müsaade dedi dayım. Kalktık. Bana hatime filan gelemem dedi. Sıkıntım var, çok uzun olur. Yani reel bir adam. Yaptığını yapar, yapmadığını yapmaz. Hatimle teravih deyince aklıma hep rahmetli Mahir İz Hoca'nın Aksaray Muratpaşa Camii'ndeki hatimli teravih hikayesi gelir. Onu bir başka fasla bırakalım. Aynı mevzuda Necati dayının da bir hatırası var ki şöyle anlatmıştı. Nakledeyim. Bir vakitler İstanbul Vakıflar İdaresi'ne memur idim. Camiler de vakıflara bağlıydı. İdareye Aksaray Muratpaşa Camii imamı hakkında bir şikayet geldi. Şöyle deniyor. Bu imam efendi abid. Zahit bir zat ama Ramazan'da teravihte birkaç hatim yapıyor. Cemaat içinde yaşlı var, özrü olan var. Zor geliyor bu durum. İkaz etseniz de o da teravihleri diğerleri gibi kısa surelerle kıldırsa. Vakıflar müdürü İmam Efendi'yi çağırtıyor. Hakkındaki şikayeti bildiriyor ve ikaz ediyor. Hoca Efendi böyle yapmayın diyor. İmam Efendi diyor ki, müdür bey, bu Hazreti Kur'an. Ben de onun hizmetkarıyım. Bu işten vazgeçmeyeceğim. İsterseniz beni vazifemden azledin. Ve selam verip çıkıyor. Müdür bir müddet düşünüyor. Ve sonra ben bu adama dokunamam. Adam Kur'an aşığı. Kur'an'a gönül vermiş. Bunun gönlünü kırmaktan korkarım diyor. Ve meseleyi kapatıyor.
0: 17. bölümü dinlediniz.

0: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir: herhangi birinizin tövbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş bir halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken devesinin yanına dikiliverdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek "Allah'ım, sen benim Rabbim, ben de senin kulunum" diyeceği yerde "sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır.

Hazreti Peygamberimizin yaşamını, yaşamındaki önemli kişilerin ve olayların ayrıntılarıyla anlatıldı, getirdiği manevi ve ahlaki öğretiye ışık tutacak şekilde ele alındı. Sadece Hazreti Peygamber'in hikayesi değil, İslam'ın ahlaki ve tüm zenginliklerinin de anlatıldığı bir program. Adana İl Müftülüğü uzman vaizesi Fadime Taşturan ve Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdu Müdiresi Emel Yuvalı'nın hazırlayıp sunduğu Hayata Dair programı Cuma günleri saat 11'i 5 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin sunumuyla Hadis Bahçesi az sonra hayatta.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satın. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
0: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Hadis Bahçesi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Uhillezzehebu vel hariru li inasi ümmeti. Altın ve ipek, böyle halis ipek, ümmetimin hanımlarına helal kılınmıştır. Ve hurrim ala zukuriha, fakat erkeklerine haram kılınmıştır. Yani altınla süslenmek, altın ziynet eşyalarını takınmak kadınlara helaldir. İslam ümmetinin, Muhammed ümmetinin kadınlarına helal kılınmış ve aynı şekilde ipek giyme de kadınlara helal kılınmış. Fakat bu iki nesne, altın ve ipek, ümmetin erkeklerine haram kılınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Tabii bunda çeşitli hikmetler var, çeşitli sebepler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ümmetine iyi olan, güzel olan şeyleri emrediyor. Kötü olan, iyi olmayan şeyleri de yasaklıyor. Neticede altın nedir? Bir ziynet eşyasıdır, süs eşyasıdır veya zamanla bir alım satımda para yerine geçen bir araçtır. Fakat ziynet olduğu zaman ne olur? Ekonomiye katkısı olmaz. Herkes elinde onu böyle bir yerde tutmuş olur. Ekonominin canlanması lazım. Yani alışverişin olması lazım. Alışveriş oldukça da ne yapar? Ekonomi canlanır. Ama sen bunu alır hapsedersen ekonomide cansızlık olur, hareketlilik olmaz. Tabii bu ekonomik sebepleri. Bu nedenle kadınlar ziynetlenebilir, süslenebilir, ziynet eşyası takabilir. Ama tabii bu haram olanları göstermemek şartıyla. Kadınların tabiatında olan bir şeydir. İpek de giyebilir. Yine ümmete, kadınlarına Resulullah izin vermiş. Fakat erkeklerine ipek ve altını haram kılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Kur'an-ı Kerim'i açıklar, tefsir eder ve bazı noktalarda da ne yapar? Daraltır veya genişletir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yetkisi de vardır. Şimdi bazıları işte Araf suresindeki ayeti delil getirerek Allah-u Teala'nın diyor insanlar için çıkardığı şeyleri kim haram kılabilir? Bu nedir? Bu helal olan şeyleri kimse haram kılamaz. Bunda kimsenin bir şüphesi yok. Helal olan şeyleri hiç kimse haram kılamaz. Bu olmaz. Bu mümkün değil zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala ne yapmıştır? Bu konuda yetki vermiştir. Şimdi biliyorsunuz Haşr suresinin ayet-i kerimesi var. Bununla ilgili olarak bir gün İbn-i Mesud Hazretleri bir konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı şeyleri yasakladığını söylüyor. Ve bu noktada Kur'an'ı böyle bilen, okuyan, araştıran bir kadın varmış. O geliyor diyor ki İbn-i Mesud Hazretlerine, senin bu söylediğin şeyler, yasaklar Kur'an'da var mı? O da diyor evet var diyor. E diyor bana göster, ben görmedim ki hani Kur'an'da böyle bir şey görmedim. O da diyor tamam ben diyor sana göstereyim diyor. Göster o zaman diyor. O da Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Hucurat suresinin 7. ayeti celilesini okuyor. Diyor ki Allah-u Teala o ayette, peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi de yasakladıysa ondan da sakının, Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir diye buyuruyor. İşte diyor bu ayet celiliye göre
Peygamberden ben bunu duydum ve bu da bu hükümdendir diye buyuruyor. İşte Allah-u Teala peygambere bu yetkiyi vermiştir. Peygamber de ümmetine, çünkü peygamberimiz vahyin dışında bir şey konuşmadığı için Allah-u Teala onu ne yapıyor? Gösteriyor. Onu takviye ediyor. O ancak diyor vahiy olanı konuşuyor. Ve peygamberimiz de ne yapıyor? Bu yetkiye sahiptir. Gerek Ahzab suresinde olsun, gerek diğer ayetlerde olsun Allah-u Teala bu yetkiyi verdiğini peygamberimize söylüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor hadis-i şerifinde? Ümmetimin diyor kadınlarına uhillel zehebu vel hariru, ipek, bu halis ipek ve altın, li inâsi ümmeti, ümmetimin bayanlarına, hanımlarına helal kılınmıştır. Fakat ve hurrima alâ zukûriha, erkeklerine de haram kılınmıştır. Biz de ne yapacağız? Buna uyacağız. Bunda çeşitli hikmetler var, sebepler var, faydalar var. Değil mi? İşte bu nedenle alimlerimiz ipek konusunda şöyle görüşler belirtmişler. Diyor ki, diyorlar ki şeriat ipek kullanımını nefisler sabretsin ve Allah için terk etsinler diye haram kılmıştır ki o bir alemde özellikle bunun karşılığında sevap kazanmış olsunlar. Çünkü Peygamberimiz öyle diyor. Burada ahireti nasibi olmayanlar giyecektir diye de uyarıda bulunuyor. Yine şöyle diyor alimlerimiz, aslında ipek kadınlar için yaratılmıştır. Altınla süslenmek de bunun gibidir. Bu erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemesi mefsedetinin olmasından dolayı haram kılınmıştır diyor. Yine bazı alimlerimiz de şöyle diyor, ipek elbise giyiminde övünme, kendini büyük görme ve beğenme olduğundan dolayı haram kılınmıştır. Bunlar hep çeşitli çeşitli sebepler. Ve ipek elbise bedenle temasa geçtiğinde erkekte kadınlık ve hünsalaşma alametleri belirlemeye başlaması sebebiyle haram kılınmıştır. Alimlerimizin bir kısmı da öyle diyor ki, bu aynı zamanda erkeklik, akıllılık ve zekiliğe zıt bir keyfiyettir. Çünkü ipek elbise giyimi kalpte kadınlık vasıflarının yerleşmesini sağlar.

isteğini izale edemiyor, yoğun bir mizaca sahip ve bunu anlamakta zorluk çekiyorsa hakim olan Şâri Teâlâ'ya teslim olsun. Ya Allah-u Teala'nın verdiği hükme razı olsun, teslim olsun. İşte bu nedenle ipeğin haram kılındığını erkeklere anlatmaya çalışmışlar. Ve hatta şunu da diyorlar, haram olan şeyleri çocuklara da takmamakta fayda var. Çünkü çocuk bunlara alışmasın. Her ne kadar mesuliyeti, sorumluluğu yoksa da ne yapacaktır? Çocuklara da giydirmemek, takmamak daha uygundur diye bu şekilde alimlerimiz bizlere belirtiyor. Yine Sahih Buhari'de hadis-i şerif var mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İpek, işte halis ipek dediğimiz elbiselerin giyilmesini, sergi olarak serilip üzerine oturulmasını bile yasakladı şeklinde de hadis-i şerifler var. Biz de bu hadisler doğrultusunda hayatımızı şekillendireceğiz. İpek elbise giymeyeceğiz. Çünkü erkekler için bunu söylüyorum, bayanlar giyebilir. Erkekler ipek elbise giydiği zaman bile namaz kılsa namazlarında eksiklik var. Niye? Çünkü yasaklanmış, haram olan bir elbiseyle namaz kılıyor. Bu konuda da dikkat edecekler, iyi düşünecekler. Çünkü üstlerinde yasaklanmış bir elbise var. Rabbinin huzuruna sen bu şekilde gelmiş oluyorsun. Mümkün mü? Yok. Bu konuda da hassas olacaklar, dikkat edecekler. Demek konu ne kadar önemli. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Az önceki hadis ne giyip ne giymeyeceğimiz noktasındaydı. Şimdi de ne yiyebileceğimiz noktasında bir hadis-i şerif var. Resulullah şöyle buyuruyor. Uhillet lene meytetani. Bize iki tane ölü helal kılınmıştır. Ve demani. İki de kan. Neymiş bunlar? Fe emmel meytetani. İki ölüye gelince. Fel hutu vel ceradu. Balık ve çekirge. Ve emmel demani. İki kanada gelince fel kebidu ve tihal, ciğer ve dalaktır. Tabi şimdi bunlar ciğer ve dala biliyorsunuz nedir? Kanların oluşmuş hali, böyle bir yere sıkışmış. Bunlar yenilebilir mi, yenilemez mi? Ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bizlere açıklıyor. Bunlar diyor yenilebilir. Ha, yenilmeyecek bölgeler de var. Onları da bizlere açıklıyor. Burada ne yapıyor? İki ölü ve iki kan sizlere helal kılınmıştır. Bunları yiyebilirsiniz. Yani bunlar nedir? Akan kan değil. Zaten akan kanı yiyemez kişi, haramdır. Ama ciğer ve dalak. Bu da nedir? Böyle kanların bitişmiş, böyle bir sıkışmış olan bir yer. Buna da kanla isim vermiş insanlar. Bu nedenle ne diyorlar? Bunlar yenir mi, yenilmez mi acaba? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere açıklama getiriyor. Dalak ve ciğeri yiyebiliriz. Herhangi bir sakınca olmadığını, helal olduğunu belirtiyor. İki ölü denilen de balık. Çünkü sizin balığı yakaladığınız zaman onu boğazlama imkanınız yok. Diğer hayvanlarda biliyorsunuz kesim olması lazım değil mi? Şer'i kesimin olması lazım. İşte kesende aranan şartlar var. Kesim hayvanında aranan şartlar var. Kesim şeklinde aranan şartlar var. Ama balık da öyle mi değil mi? O zaman Peygamberimiz bize bu konuda açıklama yapıyor ki balığı yiyebilirsiniz, tuttuğunuz balığı yiyebilirsiniz. Bu şekilde bizlere buyuruyor. İşte bu nedenle balık bütün mezheplerce helaldir. Ve boğazlanma işlemine de gerek yok. Çünkü az önce dediğimiz gibi zor bir şey. Yani nereden bütün balıkları yakalayıp insan boğazlayacak? Tezkiye yapacak değil mi? Onun için öyle bir şeye ihtiyaç yok. Ve Hanefi fukahası şunu da söylüyor. Diyor ki eğer balık ölü olarak su üzerine çıkmışsa bu balık da yenilmez. Çünkü bir Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifi delil getiriyorlar. Diyor ki denizin dışarı attığı veya çekilip karada bıraktığı balığı yiyiniz. Ancak suyun içinde ölüp üzerine çıkanı yemeyiniz. Hatta burada da ihtilaf var. Mesela balık karın üstü olmuşsa, yani öyle gelmişse veya işte ters bir şekilde olmuşsa, burada da çeşitli görüşler belirtilmiştir. Hem bu hadise istinaden hem de sağlık açısından ihtiyat olarak tercih edilmiş bir görüştür. Ve denizin ölü hayvanın helal olmasıyla ilgili haberde Resulullah'ın buyurmasıyla denizin böyle dışarı attığı
veya suyunu çekerek karada bıraktığı

0: balıktır. Hani su çekiliyor, ölüyor, o ayrı. Ama balık kendiliğinden ölmüşse, o zaman diyor bu hastalık sebebiyle olmuş olabilir, bir afet sonucu olmuş olabilir. Bu nedenle diyor o konuda dikkatli olmak gerektiğini alimlerimiz, Hanefi fukahası bu konuda görüş belirtiyor. Değerli dinleyicilerimiz, dikkat ediyorsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle güzel yol gösteriyor, öyle güzel talimatlar veriyor ki biz bunlara uyduğumuz zaman hem sağlık açısından sağlığımızı kazanıyoruz, sağlıklı oluyoruz, sağlıklı bir hayat sürmeye çalışıyoruz, hayatımız sağlıklı oluyor. Bir de ne oluyor? Dini yönden bize katkı veriyor. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki haram olan nesneler ağızdan girdiği zaman bedende birçok rahatsızlıklara sebebiyet verir. Hem maddi rahatsızlıklara sebebiyet verir, hem de manevi rahatsızlıklara sebebiyet verir. Bu nedenle biliyorsunuz Peygamberimizin bize buyruğu nedir? Diline sahip çık, ağzına sahip çık diyor, değil mi? Şu ağzımızı iki diyor sakalın arasındakini koru, muhafaza et. Şimdi burada ne var? Hem söz açısından, çıkan sözler açısından ne yapacağız? Ona dikkat edeceğiz, bir de girene dikkat edeceğiz. Yani kişi hem çıkana dikkat edecek ağzından, hem de ağzına girdiği şeylere dikkat edecek. Ağzına girdirdiği şeyler ne olacak? Helal olacak. Şüpheli olmayacak. Eğer haram olursa o bedende hastalık oluşur. Hem maddi hastalık oluşur, hem de manevi hastalık oluşur. Şimdi eğer İslami usule göre bir hayvan kesilmemişse nedir? Leş hükmündedir. O yenmez. Peki yenerse ne olur? Leş zararlıdır. Değil mi? Çünkü kötü olduğu için o yasaklanmış. Kötüdür, zararlıdır. Sen zararlı olan bir şeyi yersen bedene zarar verirsin. Bedenimiz zararlanır, midemiz zarar görür, karaciğerimiz zarar görür, kalbimiz zarar görür, değil mi? Her bütün azalara sirayet eder. Bununla birlikte kişide ne yapar? Düşünme kabiliyeti azalır, anlama kabiliyeti azalır, izanı azalır, insanlara karşı merhameti azalır, insanlara karşı şefkati azalır. Bu şekilde ne olur? Böyle ibadetlere karşı azalır, ibadet etmek istemez, ağır davranır, böyle çok uyumak ister, lüzumsuz konuşur, kalbi gaflete düşer. Bu şekilde ne olur? Böyle manevi hastalıklar oluşur ve bu hastalıkların neticesi hem kendisi huzursuz olur, hem de etrafına huzursuzluk verir. Allah korusun. Bu nedenle biz müminler hem ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz, hem de ağzımıza girene dikkat edeceğiz. Bu ikisi çok önemlidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu konuda buyuruyor. Ne yapıyor? Balık tutulmuş, yeniyor, yenir. Çünkü buna bir boğazlanma ihtiyacı yok. Hem de zor. Zaten şeriat zor olan şeyi istemiyor. Uygun olan şeyler istiyor. Onlar o tabiatta yaratılmış. Ha çekirge, bu da diyor helal kılınmıştır, yenilebilir. Ha bir de neymiş? Ciğeri ve dala. Bunları da kimseler yiyebilir. Herhangi bir sakınca olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor ve açıklıyor. Allahü Teala helal lokma yiyen, helal lokma yeme noktasında ısrarcı davranan kullarından bizi eylesin. Hem ağzına girene hem de ağzından çıkana dikkat eden, hassas olan kulları zümresinden bizlere eylesin ve o kurtulan, necat bulanlar zümresine bizi ilhak eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu hadis bahçesi sona erdi.

Evlerin vitrinlerinden kayardı düşlerim, seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde salak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak. Ellerin üşürdü, nikotin kokan ellerin üşürdü ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Ellerim üşürdü, ellerim donardı. Donardım tenim yokluğuna değince. Ve muşak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum hiç bir şeyin. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Bir bardak çay ve taze bir simit gibi kokardı rutubetli geçmişim. Küçük bir saçak altı kahvesinde güneşi soğuturdum sonra denize karşı. Kimsesiz bir adam gibi dalgalar hıçkırıklarımı boğardı. Varlığını açken, muhtaçken bir lahza görmeye seni. Ellerim üşürdü, üşürdüm ve doyardım yokluğumda. Ellerim üşürdü, donardım. Martılar göç ederdi, demirlerdi tüm gemiler limana, boşalırdı deniz. Yürüyüp çıkardı balıklar tuzlu bir yaşamın soluk aralarından. Su olurdum, toprak olurdum, kuş olurdum. Ama yaşam olmayı beceremezdim. Sensizliğimde acemi bir ölümü karşılardım. Beceremezdim ölmeyi. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Tanıdık bir adımın sesine karışırdı hüzünlerim. Kapanan bir kapı sesine kilitlenirdim. Duvar duvar karanlık büyürdü içimde yollar. Ne bir köşe başı, ne bir viraj, ne durdurak. Adımlarım soluklarını arardı kayıp yollarda. Sonra bir kadın çığlığı kayardı yıldız yıldız. Önce ilk bahar defnedilirdi karınca yasında. Sonra bir pervane yanardı gözlerimin sırılsıklam aydınlığında. Kanatlarına işlenirdi yaşanmamış bir yaz kelebeklerin. Sonbahar geçerdi, kar yağardı. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Ve Şubat'ta biterdi bir masalın son cümlesi. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Şehrin vitrinlerinden kayardı düşlerim, seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde sağanak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak. Ellerim üşürdü, nikotin kokan ellerim üşürdü ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Ellerim üşürdü, ellerim donardı. Donardım tenim yokluğuna değince. Ve bıçak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum hiç bir şeyin. Ellerim üşürdü, üşürdüm.

0: Aldanma yalan dünyaya, fanidir her şey geçer. Ecel zamanı gelince ne kul ne sultan dinler. Ecel kapını çalınca ne kul ne sultan seçer.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Ev eşyalarında

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
3: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
4: Tavuk soteyi seviyorsan bugün tam günü. İnce doğranmış tavuk, biber, soğan, biraz da kekik. 10 dakikada hazır. Yoğun geçen akşamlar için Naif Mantı'yı da unutmamak lazım. Dolapta dursun, her an kurtarır. Afiyet olsun.
3: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
5: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe başlıyor.

Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Alemlerin Rabbi, her bir yağmur tanesine bir melek vazifelendiren, kalplerimize inşirah, ruhlarımıza sükunet bahşeden Yüce Mevlamıza, yarattığı mahlukatın nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Karanlıkları nuruyla aydınlatan, risaletiyle beşeriyeti ebedi saadete muştuluyan, sevgi ve merhamet pınarı Efendimiz, Sultanımız, Rehberimiz, Şefaatçimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz âline ve ashabına salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed. Selam olsun kalbi aşkı ilahiyle çarpanlara. Selam olsun yağmurun sesinde zikrullahı duyanlara. Adana'nın bereketli topraklarından gönül coğrafyamıza seslenen Radyo Hayat'ın kıymetli dinleyicileri, Hayat Kafe'ye, muhabbet soframıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi, haftanın kapısını Bismillah diyerek araladığımız, amellerin arz olunduğu o müstesna gündeyiz. Dışarıda rahmet şırıl şırıl dökülürken, gökyüzü yeryüzüyle hasret giderirken, bizler de istedik ki bu ikindi vaktine yaklaşırken kelamımız dua, sükutumuz tefekkür olsun. İlahi ya Rabbi, şu inen yağmur katreleri hürmetine günahlarımıza mağfiret eyle. Kalplerimizdeki keder tozlarını rahmetinle yıka. Şehrimize bereket, hanelerimize huzur, gönüllerimize inşirah nasip eyle. Bizleri darda, zorda ve sevgiden mahrum bırakma. Dilimizden zikrini, kalbimizden şükrünü eksik eyleme. Amin ecmain. Değerli dinleyiciler, kıymetli Müslümanlar, saatlerimiz 15.55'i gösterene dek tasavvufun naif ikliminde, ezgilerin ve duaların eşliğinde bu hayat kafede beraber olacağız inşallah. İsteklerinizle, gönül sızılarınızla ve dualarınızla bizlere eşlik etmenizle niyaz ediyoruz. Bismillah diyerek başlayacağız ama öncesinde iletişim adreslerimizi ne yapacağız? Hatırlatacağız. Şimdi hoş güzel davet ettin, çağırdın ama iletişim adresini bırakmadın diye bahane üretmeyin diye hatırlatacağız. 0533 375 53 53. WhatsApp'tan, SMS üzerinden nasıl dilerseniz, keyfinizin kahyası nasıl isterse öyle olsun. Haydi Bismillah diyelim ve muhabbetimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ederekten programımızı başlatıyoruz. Hayatın kafesinde muhabbetin sofrasına buyurun diyoruz.

Evet, bereketli yağışlı bir hafta sonunun ardından ve bereketli yağışlı bir haftaya başladık. 4 Mayıs pazartesindeyiz. Zilkade ayının da 17'sindeyiz. Öyle bir dönemdeyiz ki tam böyle yaza doğru geçmişken kışlıklar artık baza altına girmiş, çekyat altlarına girmiş, katlanmış, yıkanmış, temizlenmişken geri çıkmaya sanki mahkum olduğu gibi hava öyle bir soğudu ki hakikaten ben de klimayı sıcağa ayarladık, geri ayarladık. Mecburen artık içeriler de soğudu, dışarı da soğuk. Bugün de kalın giyindik. Evet, mevsim epey bir dengemizi şaşırtmadı değil ama çarşambadan sonra yine artık bahar kendini iyice hissettireceği meteorolojiden aktarılan bilgiler bizlere efendim. Yarın da Rabbimin rahmeti düşecek, yani fani bilgilere dayanaraktan söylüyoruz. Rabbimin işini kimse bilemez tabii ki. Bizler fanilerin ölçmüş, tarttığı, biçtiği şeylerden ötürü söylüyoruz. Yarın da bir rahmet silsilesi olacak. Daha sonra inşallah bahar kendini yavaştan gösterecek. Artık bugünleri özleriz. Adana havası, yandı gülüm keten elva, sıcaklar nem bir yandan, Allah yardım eylesin. Evet, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Rabbim bizi cehenneminde yakmasın. Bu dünyada bir şekilde hallediyoruz. Klimanın altına giriyoruz, gölgeye geçiyoruz, vantilatör açıyoruz, elimizle yelleniyoruz. Buranın sıcağını bir şekilde de olsa bir çare bulmaya çalışıyoruz. Ama cehennem ateşine maalesef ki başka bir çaremiz yok. Evet, çaremiz var, bu dünyada var. Bu dünyada bazı şeyleri yaparaktan, Rabbimizin emirlerine uyaraktan, Efendimizin sünnet-i seniyesini takip ederekten ne yapacağız? Cehennem ateşine yelpaze sallayabiliriz. Evet, efendim, tabiri caizse tabii ki Rabbim bizleri iğne deliğinin ucundan dahi görmek nasip ettirmesin. Şimdi devam edelim. Hemen şöyle ilk isteğimizle başlıyor olacağım. Mesajımla başlayalım. Sami Yusuf dinleyeceğiz. Bizlerden isteği olan Hanifi Deniz abim var. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı nurlu yayınlar güzel kardeşim. Allah razı olsun abim. O senin bakan gözlerinin güzelliği. Rabbim razı olsun. Kolaylıklar dilerim. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun seni gördük, mesajını aldık. Daha da iyi olduk elhamdülillah. Sami Yusuf'tan Hasbi Rabbi eseri ricamdır. Eseri Deniz ailesine ve sevenlerine ve siz değerli Hayat Kafe sakinlerine gelsin. Kolaylıklar dilerim, kal selametle diyor. Bir ricam var, eğer kabul ederseniz Hayat FM arşivine talibim. Çok muhteşem arşiviniz var diyor. Allah razı olsun abim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Çok selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bütün eserlerimiz sana armağan olsun diyelim o sıra. Yani iyi ki varsın abim, çok sağ olasın. Evet efendim, şimdi bir Sami Yusuf dinleyeceğiz inşallah. Daha sonra yine mesajlarımız var listemizde bekleyen. Ama bununla yetinmiyorum tabii. Şu anda bekleyen var ama çok az. Haftanın ilk gününe nazaran az bir katılım mevcut. Bizim dinleyiciler bu kadar az olmamalı diye düşünüyorum. Yani en kötü internet üzerinden 100 kişi dinliyor neredeyse falan. Şu an bakayım ama genelde bir 100'ü buluyor elhamdülillah. Görünen karasalı göremiyoruz ama. Evet, şu an 19 kişi internet üzerinde var. İnternet üzerinden dinleyen 19 kişi, mesaj listemizde 2-3-4 kişi var. Evet, bu 19 kişi böyle. Karasal'dan dinleyenlerin sayısını zaten hesaplayamıyoruz. Orada da yine en az yüzlerce kişi var bizi dinleyen. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Bizleri sadece dinlemekle de kalmayın. Sizlerin de bir tebliğ olsun istemez misiniz? Sizler de paylaştığınız bir şeyle bir Müslüman kardeşinizin gönlüne dokunun. Onun hayatında bir, ona öğretmiş olduğunuz bir şey. Yani bana da öğretebileceğiniz çok şey var. Gönderin efendim, bizim de öğreneceğimiz çok şeyler var. Sizlerden bir şeyler öğrenelim, kapalım. Varsa bir hikayeniz, bir hayat tecrübeniz, gönderin, paylaşın. Bizler de inşallah payımıza düşeni alalım. Varsa nefsimize bir zincir vurulacak yer, vuralım. Varsa bir şeytana lanet edeceğimiz yer. Evet, lanet edilecek tek şey şeytan bu arada, değil mi? Lanetin de
ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Yani kendi gün içerisinde bir başkasına, bir başka şeye, nesneye, osuna busuna lanet etmekten de kaçınmak gerekiyor. Lanetten bahsetmişken, hani böyle Hristiyanlar gavurdan çok duyarız lanet kelimesi, ama lanet bereketsizlik getirir. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Lanet sadece şeytana okunur, şeytana layıktır efendim. Hani çok da meşhur bir söz vardır büyüklerimiz ya, lanet canan kör şeytan diye. Annem çok söylerdi bize küçükken sinirlendiği vakit. Evet, hala da ara ara söylüyor tabii. Evet, şimdi bir Sami Yusuf'a kulak verelim. İnşallah kaldığımız yerden yine muhabbetimiz daim olsun.

Birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatler 15.18'i gösteriyor ama benim sesim ulaştığında sizlere 19'u göstermiş olacak. Biraz gecikmeli olaraktan gidiyor çünkü. Evet efendim, devam edelim. Şöyle Özlem Zeliha Hanım'a kulak vereceğiz isteğiyle birlikte. Daha sonra da zaten kısa bir reklam aramız olacak inşallah. Özlem Hanım hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırlı günler, hayırlı haftalar Fatih Bey. Allah razı olsun sizlere de. Hasan Dursun'un Geldim Sana ilahisini çalabilir misiniz? Çalarız tabii ki, ne var? Yani çalmaktan kolay ne var? Tabii eser çalmak. Teşekkür ederim Fatih Bey demiş. Allah razı olsun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Efendim eserimizi çalacağız. Sadece eser çalıyoruz. Başka bir şeyde gözümüz yok. Elhamdülillah. Çalmak bize göre değil, eser dışında. Kısa bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından buradayız inşallah. Bir yere ayrılmayın. İletişim adresimiz de bu arada 0533 375 53 53. Evet, az daha kendi numaramızı veriyorduk.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235 çift 060.
3: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe devam ediyor.

Rabbi şrahli ve yessirli emri ve hlul uhdeten millisani yefkuhu kavli. Evet efendim, devam ediyoruz kısa bir reklam arasının ardından. Takvimler 4 Mayıs pazartesi gösterirken saatlerde 15'ten 29'a doğru gidiyor. Öğleden ikindiye doğru aldığımız bu yolculukta hemen şöyle mesajlarımızla devam edin. Mehmet Türkmen abim hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bak Mehmet abim ne diyor? Ellerden telefonlar hiç düşmüyor ama diyor hayat kafeye diyor bir demet yazmaya gelince millet üşeniyor maalesef demiş. Allah'ına kurban Mehmet abi, ben bir şey demedim. Mehmet abim dedi bakın. Evet, Allah razı olsun. Şöyle güzel bir paylaşım var Mehmet abimin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadisi şerif. Resulullah şöyle buyurdu: münafıklara sabahla yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya giderlerdi. Bu durum üzerine bir parça çalarsanız sevinirim. Hayırlı işler. Rabbim kolaylık versin. Selamlar olsun diyor. Allah razı olsun Mehmet abim. Bizlerden de çok selamlar, muhabbetler. Devam ediyoruz. Rahim ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Şöyle güzel bir selamı, muhabbeti var. Dualarına amin diyor. Allah razı olsun. Bil mukabele. Devam edelim yine keza. Sıradaki mesajımız Tülay Yılmaz Hanım var. Hoş geldi, sefalar getirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: altın tasla Kevser suyunun başında bekleyeceğim, oraya gelenlere ikram edeceğim der. Ahir zaman gençlerini görünce elindeki tası bırakır. Bunu görenler ya Resulallah onlara vermeyecek misin deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara şu beni titreten cevabı verir: ahir zamanda alnını secdeye koyan gençlerle arama altın tası koymam, onlara elimle içireceğim der. Evet, elhamdülillah. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar dilerim kardeşim Derman Saki'den. Allah diyelim eserini rica ediyorum. İnşallah ricanız baş göz üstüne, birazdan paylaşacağız. Memleketime gittik Tufanbeyli'ye. Ha, Tufanbeyli'ymiş Tülay Hanım, öğrenmiş olduk. Geçen yıl çok azalan pınarımız bu yıl coşmuş elhamdülillah. Hakikaten sadece Tufanbeyli de değil, Adana da değil. Yurdumun dört bir yanı elhamdülillah. Hani artık barajlar su fazla geliyor, kapak açıyor o derece. Ya hamdolsun Rabbimden, hakikaten ümit kesilmez. Geçen sene çok yakarıyorduk. Su yok, kuraklık gelecek, susuz kalacağız, edeceğiz. Ama Mevlam işte sevdiği kullar hatrına, beli bükük yaşlılar, sabiler hatrına rahmetini esirgemiyor elhamdülillah. Evet, bizler aciz, bizler günahkarız ama Mevlam'ın rahmeti de sonsuz tabii ki. Rabbim rahmetinden bizleri mahrum eylemesin. Şimdi güzel bir esere şöyle bir yer ayıralım, dinleyelim inşallah. Daha sonra devam edeceğiz. Halime ablamızın eseri var. Onu dinleyelim.

Ecel gelmeden, son nefesi vermeden, Azrail aleyhisselamı görmeden, kara toprağa girmeden, kefenlere sarılmadan Allah diyelim. Evet. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir başka kıymetli dinleyicimizle Halime ablam, onun mesajıyla devam edeceğiz. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah, hayırlı yayınlar Fatih kardeşim. Allah'ın programını hayra vesile eylesin. Allah'ım kolaylık versin diyor. Amin ecmain. Şöyle bir güzel duası da var. Allah'ım bu yeni haftamızda kullarım isteseydi verirdim dediğin rahmet hazinene ait ne kadar nimet varsa sen bize lütfet Allah'ım. Kullarım sığınsaydı korurdum dediğin ne kadar rahmetin varsa sen bizi rahmetinle sar Allah'ım. Amin, amin, ecmain. Evet, Abdülmetin Balkanlıoğlu rahmetli hoca efendinin bir sözü de var. Onu da paylaşmış. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Deyin ki sadece Allah'ın dediği olur. Evet, hocamın kendine has bir mizacı da vardı. Rabbim rahmet eylesin. Moralinizi bozmayın. Her

Böyle elli kollu sohbet verirdi, anlatımı. Güzel bir anlatımı vardı. Çok da hakikaten böyle bir insanı dirilten konuşmaları var. Ümit kesmeyin, ümit var olun. Yeise kapılmayın, muhakkak ki Allah bizimledir diye de hatırlatmasını yapmış. Bu güzel paylaşımı da Halim ablam bize ulaştırmış. Sağ olsun, var olsun, evet. Selam ederiz, selamlar, muhabbetler göndeririz. Hasan Dursun'dan Celle Celalü eserini istiyor. Bizler de paylaşalım inşallah. Özlem Hanım bir paylaşım göndermiş. Onu aktarayım ben. Allah bir kulunu severse kendisine dönmesi için ona dert verir, sıkıntı verir, darlık verir. Onu kendine döndürdükten sonra huzur verir, ferahlık verir, mutluluk ve bolluk verir. Allah imtihan ettiği kulunu ihmal etmeden sevindirir. Elhamdülillah. Evet, Allah'tan ümit kesmeyeceğiz. Allah'tan ümidi kesersek Allah da ümidini kesiverir. Şimdi bazı arkadaşlarımla karşılaşıyorum, oturuyoruz veyahut. İşte şu olmadı, bu olmadı, daha da olmaz. Şöyle böyle işte onun bunun oldu, bizim olmaz, bilmem etmez. Zannetmiyorum bize gelmez, bizim olmaz, biz erişemeyiz, biz alamayız, biz yapamayız diyor. Nereden biliyorsun birader? Evet, nereden biliyorsun? Mülkün sahibi Allah değil mi? Allah istese veremez mi? Verir. Pekala, nereden biliyorsun? Belki sen Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapacaksın. Belki senin çok güzel bir kulluğun olacak. Rabbim de sana lütfedecek, bahşedecek. Sen istedin de vermedi mi? Sen bir iste, bir ısrar et. Sen nasıl ki bir hani tabiri caizse bir kızı sevdiğinde onun için çabalıyorsan, çiçekler götürüyorsan, aman önünde fecir dönüyorsan, güzel sözler konuşuyorsan, ediyorsan, Rabbimden de bir şey isteyeceğin vakit duanda ısrar edeceksin. Sen önce isteyeceksin, ısrarını yapacaksın, duanı yapacaksın, ibadetlerinde bulunacaksın. Allah'ın sevdiği bir kul haline geleceksin. Ondan sonra bakacaksın ki veriyor mu, vermiyor mu? Sen böyle olduktan sonra Rabbim sana niye vermesin? Evet, o yüzden ümit var olacağız. Zaten Müslümanın ümitsiz olmaz yani. Benim yani bizim bildiğimiz kadarıyla öyle, Allah'tan ümit kesilmez. Evet, devam ediyoruz. Esere geçelim değil mi? Şimdi Halime ablam bekliyordur eserini. Onu çok bekletmeyelim. Evet, Hasan Dursun'dan Celle Celaluhu eseri geliyor. Acaba bu Hasan Dursun da yapay zekadan mı söylüyor eserlerini? Halime ablam ne dersin?

Evet kıymetli Müslümanlar, programımızın artık yavaştan yavaşa sonuna geldik. Tabii şöyle gözümüzden kaçan bir mesaj var mı diye bakıyorum ama Hakkı Başak abimin SMS üzerinden, ekip arkadaşlarımız telefonu götürünce SMS üzerinden bazen unutuyoruz bakmaya. Hakkı Başak abim hoş geldin, sefalar getirdin. Ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar. Programa başlarken hayatın kafesi diye giriş yaptınız. Aslında biz hayatın kafesindeyiz. Evet, güzel bir şey olmuş, benzetme. Ne zaman nefsimizi yenersek o kafesin sini, yani sin harfi gider. Hayat gerçekten keyifli bir kafe olur. Celal Karatüre'den bir ilahi bekliyorum demiş. Onun da şöyle profesyonel olarak sadece Kabe'de hacılar var. Tam olarak şeyi onu çalalım inşallah. Sadece listemizde o da mevcut tek olarak. İnşallah onu paylaşalım. Programımızın son eseri olaraktan. Hakkı abimin de diline sağlık. Çok güzel tespitleri var hakikaten. Ya diyoruz ya inşallah, diyoruz ya hani sizde cevher var saklıyorsunuz. Bak mesela ne güzel bir cümle kullanmış. Benim baştaki cümlemi alıp kendince güzel bir şey ortaya çıkarmış. Allah razı olsun. Hakkı abime selam olsun. Böyle ara ara da olsa güzel mesajları ulaşıyor. Gönül ister her zaman olsun ama yine de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle galiba mesajımız kalmamış. Zaten mesaj göndere göndere dinleyicilerimiz de buraya doldu. Taşırmış. Okumaktan var ya vaktim kalmadı. Allah iyiliğinizi versin ya. Evet efendim. Bir Hayat Kafe'nin daha sonuna, vaktin de nihayetine geldik. Başlarken üzerimize damlayan rahmet, şimdi ruhlarımıza bir serinlik, kalplerimize bir sükun bıraktı. Ama deriz, kelam biter, vakit dolar, gönüldeki muhabbet baki kalır. Şimdi mübarek pazartesinin ikincisinde bizleri aynı frekansta, aynı dualarda buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla niyaz ediyoruz ki bu vakitlerimiz günahlarımıza kefaret, ahiretimize azık, dünyamıza huzur olsun. Amin ecmain. Veda ederken kalbimizde de her zaman olduğu gibi niyazımız da şudur. Dışarıda toprağı yeşerten bu yağmur, içerimizde de umut çiçeklerini yeşersin, hüznümüzü alıp götürsün, yerine rıza makamının inşirahını bıraksın. Adımlarımız rızasına, dilimiz zikrine, yolumuzda Allah'ın sevdiği kullarının yoluna çıksın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubi iley. Yani seni her türlü noksanlıktan tenzih eder, hamd ederim Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim, senden mağfiret diler ve sana tövbe ederim. Radyo Hayat mikrofonlarından, Adana'nın bereketli ikliminden hepinize gönül dolusu muhabbetler gönderiyoruz. Emanetleri zayi etmeyen Yüce Mevla'ya emanet olun. Selam olsun hidayete tabi olanlara, selam olsun gönlünde aşk-ı Muhammedi taşıyanlara. Bir sonraki buluşmaya dek dualarda buluşmak ümidiyle, anneannemizin de mesajı vardı. Sıradaki eseri onun nezdinde de dinleyelim inşallah. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.

sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

0: Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Mahir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Mahir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Mahir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Mahir Mobilya. www.mahirmobilya.com.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız. Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz. Yüce Allah doğru söylemiştir.
0: Radyo Hayat hatırlattı.
2: Saat 4. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsfahan Yahudilerinden kendilerine has özel sarık sarmış 70 bin kişi Deccal'in arkasından gider.

0: 20'den fazla sözcük bulunduğunu biliyor muydunuz?
1: Bunları biliyor muydunuz?

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk vakitlerinde, bazen gece yarısı, bazen de gecenin sonuna doğru kılarlar ve seher vaktinde vitir kılması sona ererdi.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah şu Kur'an'la amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir. Onun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: her şeye, her şeyden daha yakın ve hiçbir şeyi kendisinden uzak kalıp gizlenemeyen ve el açıp yakarışa geçenlerin dualarına mutlaka icabet buyuran, alemlerin Rabbi Allah'a onun ilmi adedince hamdü sena ediyor, İnsanlığın medarı iftiharı Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'ya, onun pırıl pırıl ailesine, yıldızlar kadar ulvi arkadaşlarına binlerce salatü selam gönderiyor, gönlümüzü ellerimizin arasına alıp rahmeti sonsuz Rabbimize yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz, ey biricik koruyucumuz, bizi her zaman koruyup kollamanı ve sıyanet etmeni dileniyoruz. Sen bütün mahlukatını lütuflarınla sevindiren, özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşan hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendiren sonsuz lütuf sahibisin. Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlamız, sen bizim için lütufkar namına layık yegane zatsın. Biz muhtaç kullarını riayet ve inayetinle insi ve cinni şeytanların asla ulaşamayacağı siyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat. Düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi muhafaza buyur. Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Rabbimiz, ey celal ve ikram sahibi. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashabına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz Rabbimiz.
1: Saat 5. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
2: Günün fetvası.
3: Banyoda klozetin bulunması, aynı ortamda bulunan küvet veya duşakabinde gusül abdesti yahut orada bulunan lavaboda abdest almaya engel midir?
4: İslam'da temizlik çok önemlidir. Örneğin namaz ibadeti için necasetten taharet şart kılınmıştır. Dolayısıyla Müslümanın her anı necasetten sakınması gerekmektedir. Bu yüzden abdest aldığımız yer necasetten, yani pislikten temiz olmalıdır. O sebeple Alaturka tuvaletin bulunduğu yerde zaruret olmadıkça boy abdesti veya normal abdest almak uygun değildir. Ama mecbur kalınca necasete dikkat ederek abdest alınabilir. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabonun olması durumunda ise orada abdest veya boy abdesti gusül almak caizdir.
2: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
5: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Hamza Efendi Baklava sunar.

Sesli Düşünce'den iyi akşamlar. Saat 17.06 sevgili dinleyenler. Sesli Düşünce başlıyor. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. İlk olarak televizyon kanallarıyla başlayacağız. Ondan sonra Adana haberlerine bir göz atacağız. Sonra Türkiye'den ve dünyadan gelişmelere değineceğiz. Bir de canlı bağlantı yapacağız. Hüseyin Barlık, eğitimci Hüseyin Barlık'la bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede çocuklar için sosyal medya düzenlemesini konuşacağız. 15 yaş sınırı geldi. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacak olan gelişmeler hakkında kendisiyle istişarelerde bulunacağız. İlk olarak televizyon kanallarından NTV ile başlamak istiyorum. NTV Nisan'da fiyatı en çok artan %44.47 ile doğalgaz abonelik ücreti oldu. En çok ucuzlayansa yumurta diyor. CNN Türkiye baktığımız zaman İranlılar 66 gündür sokaklarda, son durum olarak iletmiş İran'dan görüntüler. Bayrak sallayanların görüntüleri ekranda. Efendim Sözcü TV'de iş çıkışı programında iki sunucu program sunuyor. Efendim Habertürk'e baktığımız zaman tutuklanan Zuhal Böcek'e ev sorusu, Böcek ifadesinde mal varlığıyla ilgili soruları yanıtladı denilmiş. Haber Global'e gidiyoruz şimdi. Haber Global'de de şu anda borsadaki ve para piyasalarındaki son durum aktarılıyor. Euro dolar paritesi 1.17, dolar 45.20, euro 52.99, bitcoin 78.125 dolar olarak görünüyor. Ve bir diğer kanal TV100'e gittiğimiz zaman Mesut Yar'ı görüyoruz. Putin'i kim ya da kimler tehdit ediyor sorusunu soruyor. Rus lider siyasi elitten gelebilecek bir suikastten korkuyor şeklinde haber görüyoruz. TRT Haber ise birinci sayfa programıyla bu akşam 20.45'te izleyicileriyle buluşacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı başladı şeklinde bir haberde alt bantta geçiyor. TGRT Haber ise Hürmüz'de korkulan oluyor mu diye soruyor. Alper Altun'un sorularını Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, uluslararası ilişkiler uzmanı cevaplıyor. TVNet'te ise bir reklam kuşağı görüyorum. TV24'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan yan yana duruyorlar ve ardından da tokalaşmalar, tokalaşma fasılları, bir haber oradan aktarılıyor izleyicilere. Geldik Adana'ya. Adana'da meteoroloji uyarıda bulundu. Adana'da 2 günlük tehlike kapıda denildi. Adana ve çevresinde yeni hafta adeta yağmurla başlıyor. Meteorolojik verilere göre özellikle haftanın ilk 2 günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Adana merkez başta olmak üzere Ceyhan, Kozan, İmamoğlu gibi birçok ilçede pazartesi ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu süreçte nispeten düşük seyredecek. Adana merkezde en düşük sıcaklık 11-12 derece, en yüksek ise 17-18 derece civarında. Hafta ortasından itibaren yağışlar yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Perşembe ve cuma günleri ise güneş yüzünü daha fazla gösterecek. Sıcaklıklar da hızlı bir şekilde geçiyor yükselişe. Adana merkezde cuma günü termometreler 29'u bile gösterebilir. Karataş ve Yumurtalık gibi sahil kesimlerinde sıcaklıklar daha ılıman. Tufanbeyli ve Pozantı gibi yüksek rakımlı ilçelerde ise gece sıcaklıkları 3-4 dereceye kadar düşüyor. Aladağ ve Sahinbeyli çevresinde hafta başında yağış etkisini daha da güçlü hissettirecek. Ama bu arada ani su baskınlarına dikkat, yıldırım riskine karşı açık alanlardan uzak durun, trafikte görüş mesafesine karşı da mutlaka tedbirli olun. Adana'da Mayıs sürprizi. İşte kar yağan ilçeler. Adana'da bahar mevsiminin ortasında sıcaklıkların artması beklenirken yüksek kesimlerden kar haberi geldi ve büyük şaşkınlık yarattı. Mayıs ayında kışın son dokunuşunu alan Toros Dağları'nın zirveleri beklenmedik bir zarafetle yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Adanalıların yaz aylarında serinlemek için en çok tercih ettiği noktaların başında gelen Tekir ve Kızıldağ yaylalarına düşen kar bölge sakinlerine görsel bir şölen sundu. Torosların eteklerindeki bu sevilen yaylalar bahar aylarında kış manzaralarına sahne oldu. Mayıs ayının ilk günlerinde yaşanan bu doğa olayı kentin yüksek kesimlerinde muhteşem fotoğraf karelerinin ortaya çıkmasını sağladı. Bölgedeki beyaz örtü doğanın öngörülemez ve eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Mahmut Arıkan, bizim vizyonumuz zihniyetlerin değiştiği Türkiye'dir dedi. Başkent Ankara'nın sıcak gündemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasi partilerin genel merkezinde yaptığı üst düzey görüşmelerle sürdüren 5 Ocak Medya Kurucu ve Onursal Başkanı Savaş Çok Duygulu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başkanlık makamındaki görüşme oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Çok Duygulu'nun ülke gündemine dair sorularını içtenlikle yanıtlayan Genel Başkan Arıkan, çarpıcı mesajlar verdi. İşte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın 5 Ocak Medya Grup Kurucu ve Onursal Başkanı Savaş Çok Duygulu'nun sorularına verdiği cevaplar. Soru şöyle: son dönemde yaptığınız açıklamalarda hukuk sistemi ve adalet vurgusu öne çıkıyor. Eleştirileriniz toplumda nasıl bir karşılık buluyor? Siyaset kurumunun bu eleştirileri yeterince dikkate aldığını düşünüyor musunuz? Bu konuda topluma vermek istediğiniz temel mesaj nedir? Cevapta şöyle: Türkiye bugün maalesef adaletin, güçlülerin kalkanı haline geldiği bir süreçten geçiyor. Bizim hukuk sistemine dair eleştirilerimiz sadece teknik bir aksaklığa değil, sistematik bir çürümeye işaret ediyor. Toplumun her kesiminden, işçisinden akademisyenine, esnafından emeklisine kadar herkesten büyük bir destek görüyoruz. Çünkü insanlar artık mahkemeye gittiğinde haklı mıyım diye değil, arkamda kim var diye sormaya başladı. Siyaset kurumu bu çığlığı görmezden gelmeye çalışsa da mızrak artık çuvala sığmıyor. Topluma mesajımız nettir: adalet mülkün temelidir. Ancak bugünkü iktidarın elinde mülk adaletin temeli haline gelmiştir. Biz hukuku siyasallaşmış tüm ağlardan temizleyerek hakkın üstün tutulduğu bir düzeni yeniden kuracağız. Parti politikalarınızda ahlak ve liyakat vurgusu dikkat çekiyor. Bu iki kavramı somut olarak nasıl hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Saadet Partisi olarak diyor, ahlak ve liyakati siyasetimizin sadece ruhu değil, devlet yönetiminin işleyiş şeması olarak görüyoruz. Bu iki kavramı somutlaştırmak adına kamuda mülakat sistemini tamamen kaldırarak yerine sadece ehliyet ve uzmanlığı ölçen objektif bir merkezi sınav sistemini getirmeyi, devlet kadrolarını akrabalık veya parti sadakatiyle değil, işin gerektirdiği yetkinlikle doldurmayı hedefliyoruz. Ahlak vizyonumuzun bir gereği olarak şeffaflığı ve denetlenebilirliği tüm kamu harcamalarında zorunlu kılarak yolsuzlukla mücadele yasasını en sert biçimde hayata geçirecek, kamu kaynaklarının bir zümreye değil halkın tamamına adil bir şekilde dağıtıldığı, rüşvetin ve iltimasın kapısından geçemediği bir devlet yapısını önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yeniden inşa edeceğiz diyor Arıkan. Sevgili dinleyenler, Akdeniz sularında bereket mesaisi başladı. Adana tarımsal üretimdeki gücünü su ürünleri yetiştiriciliği ile taçlandırmaya devam ediyor. Akdeniz'in bereketli sularında gerçekleştirilen kafes balıkçılığı hasadı üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla Mavi Vatan sularında düzenlenen hasat etkinliği, kentin su ürünleri alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Bereketli toprakları, nehirleri, lagünleri ve 160 kilometrelik sahil şeridiyle dikkat çeken Adana'nın kafes balıkçılığında önemli bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediği vurgulandı. Sektör temsilcileri ve üreticilerin de yer aldığı bereket mesaisine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider'le Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Daire Başkanı Tanju Özdemir, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt da eşlik etti. Gerçekleştirilen hasadın kent ekonomisi, sektör temsilcileri ve üreticiler için hayırlı ve bol kazançlı olması temenni edildi. Pozantı'da kar yolları kapadı. Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Beyaza bürünen alanlar drone'la görüntülendi. Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir mahallesi ve yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yollar ve ormanlık alanlar tamamen karla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlar havadan görüntülendi. Yağışın yarın öğleden sonraya kadar devam etmesi de bekleniyor. Adana'da tarım alarmı. Rekolte %30 düştü. Anahtar Parti Adana İl Teşkilatı tarım sektöründeki sorunları yerinde incelemek amacıyla Adana'da üreticilerle bir araya geldi. Anahtar Parti Adana Tarım Politikaları Başkanı Türker Akarman, sahada yaptığı incelemelerde çiftçilerin yaşadığı ekonomik ve iklim kaynaklı sıkıntılara dikkat çekti. Ziyaret sırasında üreticiler artan maliyetler ve düşen verim nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Çiftçiler, biz üretiyoruz ama kazancı belirleyen biz değiliz, market zincirleri ve aracı sistemler diyerek tepkilerini dile getirdi.
Bölgedeki tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akarman, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti. Adana'da bazı ürünlerde %25 ila %30 arasında verim kaybı yaşandığını ifade eden Akarman, bunun üretici üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi. Maliyet artışlarına da dikkat çeken Akarman, özellikle işçilik giderlerinde geçen yıla göre yaklaşık %200 artış yaşandığını, hastalıklarla mücadele için kullanılan tarım ilaçlarında ise %50'ye varan yükselişlerin görüldüğünü aktardı. Bu durumun üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı. Üreticiler ise artan giderler karşısında gelirlerinin aynı oranda yükselmediğini, birçok çiftçinin zararına satış yapmak zorunda kaldığını belirterek mevcut sistemin kendilerini zorladığını ifade etti. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyen çiftçiler destek mekanizmalarının yetersizliğinden yakındı. Ziyarette Seyhan İlçe Tarım'dan sorumlu Başkan Ali Perçin de yer alırken heyet üreticilerinin sorunları tek tek not alındı. Anahtar parti temsilcileri tarımda maliyet odaklı ve üreticiyi koruyan yeni politika önerilerini sahada paylaştı. Türker Akarman üreticinin sahipsiz bırakılmayacağını vurgulayarak tarım sektöründe kalıcı çözümler üretmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı manifest konseri iptal edilsin dedi. Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Özkut Özdemir, daha önce Adana'da konseri iptal edilen Manifest grubunun yeniden sahne alacak olmasına sert tepki gösterdi. Başkan Özdemir, 2026 yılının devlet tarafından aile yılı ilan edildiğini hatırlatarak, Adana Valisi Mustafa Yavuz'a konserin kesinlikle iptal edilmesi yönünde açık çağrıda bulundu. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna seslenen İl Başkanı Özdemir, sanatın toplumu yozlaştırmak için bir silah olarak kullanılamayacağını vurguladı. Grubun kılık kıyafetlerini ve şarkı sözlerini sert bir dille eleştiren Özdemir, şu ifadelere yer verdi. Bu dayatma Adana'ya ve değerlerimize hakarettir. Kılık kıyafetleri, sahnede sergiledikleri provokatif davranışları ve aile yapımızı doğrudan hedef alan zehirli şarkı sözleriyle bu zihniyet, kutsallarımızı hiçe saymaktadır. Bu ahlaki çöküntü projesinin şehrimizde yeri yoktur. Ahlaksızlık sanat değildir, kanunen açık bir suçtur. Toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve gençleri zehirlemeyi amaçlayan eylemlerin ifade özgürlüğü sınırlarına giremeyeceğini belirten Özdemir, konunun hukuki boyutuna da dikkat çekti. Milli ve manevi değerlere fütursuzca saldırmanın marjinallik kisvesi altında meşrulaştırılamayacağını kaydeden Yeniden Refah Partili Özdemir, bu eylemler halkın benimsediği dini ve ahlaki değerleri alenen aşağılamak suretiyle kanunen de açık bir tahrik ve suçtur. Hukuk devletinde kimse sanatı kalkan yaparak toplumun sinir uçlarıyla oynayamaz dedi. Adana Valiliğine neslimizi koruyun çağrısı. Devletin asli görevinin gençliği ve aile kurumunu zararlı akımlardan korumak olduğunu hatırlatan Özdemir, Adana Valiliğini göreve davet etti. Çukurova'nın mert insanlarının kendi ihtiyar inancına savaş açanlara salonlarını açmayacağını belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin zihin ve gönül dünyasını zehirleyen bu konsere kesinlikle izin verilmemelidir. Yeniden Refah Partisi olarak neslimize kurulan bu tuzakları bozmaya kararlıyız. Konser iptal edilene kadar sürecin hukuki ve toplumsal boyutta sonuna kadar takipçisi olacağız, diyor. Kurban kesiminde büyük hata yapmayın. Uzmanlar tek tek anlattı. Kozan'da kurban kesim kursu düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kurban kesim kursu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kurs boyunca görev alan veteriner hekimler kurban kesiminin sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir süreç olduğuna dikkat çekti. Eğitimlerde şu başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Sağlıklı ve uygun kurbanlık hayvan seçimi, kesim öncesi hayvanların dinlendirilmesi, hijyen kurallarına eksiksiz uyulması, etlerin doğru parçalanması ve saklanması, hastalık belirtileri ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler. Hijyen ve doğru kesim hayati önem taşıyor. Yetkililer özellikle kontrolsüz ve bilinçsiz kesimlerin ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini vurgulayarak vatandaşların bu tür eğitimlere katılımının büyük önem taşıdığını belirtti. Hayvan refahı, çevre temizliği ve toplum açısından doğru uygulamaların altı çizildi. Eğitime katılan vatandaşlara teşekkür edilirken bu tür kursların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.
programın hem bireysel bilinçlenmeye hem de toplumsal sağlığına katkı sunduğu belirtildi. Sevgili dinleyenler, Adana'da Yörük Türkmen Şöleni coşkuyla gerçekleşti. Adana'da düzenlenen Türkistan Anadolu'ya yakın Anadolu'ya Yörük Türkmen Şöleni yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleşti. Adana'da düzenlenen Türkistan Anadolu'ya Yörük Türkmen Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde geçti.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu arada hatırlatmamızı yapalım. Bugünkü programımızda eğitimci Hüseyin Barlık'la 15 yaş sınırı ve sosyal medyadaki bu son alınan kararı değerlendireceğiz. Programın ikinci bölümünde yapacağız bunu. Yani yaklaşık şöyle saat 15 dakika kadar sonra kendisine bağlanacağız ve bu meseleyi bir eğitimci gözüyle değerlendirmesini isteyeceğiz. Şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Yardımcısı duyurdu. Sigara kimlikle satılacak. Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmaların olduğunu açıkladı. Birinci, Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu diye konuştu. Türkiye'de sigara kullanımı endişelendiriyor. Ülkemizde ortalama her iki erkekten biri sigara kullanıyor. 18 yaş üstü her 4 kadından biri de sigara içiyor. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Can Sağlık Vakfı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Erzurum tarafından tıbbın yararına bugünden bak temasıyla düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'ne katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, sağlığın bugünü ve geleceği konusunda sunum yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndan katılımcılara Türkiye'nin 24 yıldaki sağlık dönüşümünü, kurumsallaşma ve dijitalleşme atılımlarını, beklenen sağlık gelişmelerini ve çalışmaları hakkında bilgi veren birinci sağlıktaki sorunlara da dikkat çekti. Kullanıcı sayısı artan sigara konusuna değinen Bakan Yardımcısı Birinci, kişi başı sağlık harcaması $840 olan Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise $1028 olduğunu söyledi. Tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirten Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise $5 milyar olduğunu vurguladı. Bütün olumsuzluklara rağmen tütün ürünü kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Birinci, bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade etti. 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin %55'inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaş altına düştüğü bilgisi veren Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğini kaydetti. Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1.6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, dünyadaki kanser türlerinin %25'inin sigaranın sorumlu olduğunu bildirdi. Türkiye'yi akciğer kanserinde birinci yapan sigara olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti. Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, günlük tüketimin kişi başı 17 dal olduğunu bildirdi. Sigara konusunda Türkiye'nin şampiyonluğa gittiğini belirten Birinci, fiyat politikasına dikkat çekti. En ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını söyleyen Birinci, sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108. sıradayız. Gelişmiş ülkelerde %4, gelişmekte olan ülkelerde %10 zam yaptığınız zaman %7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin, fiyat artarsa sigara içen %2.1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3.84 oranında azalıyor dedi. Sigara kimlikle satılacak. Ne yazık ki elektronik sigara sigaraya başlama yaşı 3 kat artıyor. Onu masumlaştıran az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara ve bizim de planlarımızdan birisi bu dedi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar. Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat TÖGEL'in, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
6: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
7: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
8: Ev eşyalarında

0: sürpriz fiyatlarla Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Kamu spotu.
7: Yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, yavaşla tabelası, yaya geçidi, top, topun peşinden koşan çocuk, yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, yaya geçidi, top, topun peşinden koşan çocuk, yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, top, yol, şerit, top, yol, şerit, yol, yol, yol, yol, yol, yol, yol.
8: Hızınız arttıkça gördükleriniz azalır. Aşırı hız yapmayın. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
6: Kamu spotu.
9: Radyo Hayat. Dünyanın yerel radyosu.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
3: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam ediyor.

0: Ahmet Sporlu Diagne, Senegal bayrağı açtı, polis terör örgütü flaması sanıp müdahale etti. Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükseldiği Iğdır FK maçı sonrası Senegalli Diagne'nin açmak istediği ülke bayrağını terör örgütü sembolü zanneden polisler futbolcuya müdahalede bulundu. Zafer kutlamasına damga vuran gerginlik. 1. Lig'de şampiyon Erzurum Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takımın belirleneceği hafta geldi. 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Ahmet Spor Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. Bu başarının ardından Diyarbakır'da halk kutlama için sokaklara çıkarken futbolcular da zaferlerini kutladı. Ancak futbolcuların kutlaması sırasında yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak bu sırada polis ekipleri bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Yaşanan gerginliğin bir yanlış anlaşılma sonucunda meydana geldiği öğrenildi. Emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığı ifade edildi. Sevgili dinleyenler, birazdan eğitimci Hüseyin Barlık'la bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemenin 6 ay içinde uygulanacağını açıkladı. Düzenleme sosyal medya ve oyun platformlarına yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve içerik sınırlaması yükümlülüklerini getiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemenin 6 ay içinde fiilen uygulanacağını söyledi. Göktaş düzenleme ile yaş doğrulama sisteminin hayata geçirileceğini belirterek, çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknolojik şirketlerin, algoritmaların insafına bırakmayacağız dedi. Bakan Göktaş düzenlemenin çok kapsamlı ve güvenli bir politika olduğunu savundu ve Türkiye'nin bu alanda öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakta sorumlu olacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklar içinse yaşa uygun ve ayrıştırılmış hizmetlerin sunulması gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu kapsamda aldıkları tedbirleri kendi internet sitelerinde yayımlaması öngörülüyor. Düzenlemenin kısa süre içinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sunacak. Bu araçların hesap ayarlarının kontrol edilmesini, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasını, kullanım süresinin izlenmesini ve sınırlandırılmasını sağlaması gerekecek. Evet, hattımızda konuğumuz var. Eğitimci Hüseyin Barlık. Efendim, merhabalar.
1: Merhabalar Yusuf Bey.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Bugün öncelikle Adana haberlerini paylaştık, Türkiye'den haberler paylaştık ve şimdi de çocuklar için bu sosyal medya düzenlemesini konuşuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu 15 yaş sınırı doğru bir yaş mıdır? Yerinde bir zamanda mı oldu? Bir eleştiriniz var mı? Nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
1: Yani aslında zararın neresinden dönersek kârdır diyebiliriz. Hı hı. Yani bu gözle baktığımızda hani siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu bir zarar mıdır? Hı hı. Yusuf Bey.
0: Benim görüşüm mü?
1: Evet. Hani ben böyle girsem zararım neresinden dönersek kârdır desem.
0: Evet.
1: Sizde nasıl bir algı oluşur yani?
0: Yani şöyle, ben onu söyledi, onu söylediğiniz anda şöyle, yani ne geç kalınmış, bugüne kadar neredeydiniz der gibi bir şey oldu benim için bu.
1: Ne güzel. Ben hani sohbet havasında geçmesini istediğim için.
0: Evet.
1: Aslında şimdi TÜİK verilerini de göz önünde bulundurmamız gerekir bu durumda. Hı hı. Hiç baktınız mı bilmiyorum ama çocukların internet kullanım oranı %91.3 oldu 2024 verilerine göre.
0: Evet.
1: Bunların içerisinde çocukların %66'sı sosyal medya kullanıyor. Bu bahsettiğim çocuklar 6 ve 15 yaş arasındaki çocuklar. Hı hı. Bu tam baktığımız zaman hani biz bugün yasakladığımızda 15 yaş altına sosyal medyanın kullanımının önüne geçtiğimizde karşımızda büyük bir kesim var. Yani hemen hemen 6-16 yaş arasındaki çocukların hemen hemen yarısından fazlası sosyal medyayı uzun süredir kullanıyor.
0: Evet.
1: Biz bugün karşılaştığımız bu zararları önleyebilmek adına bir yasa getirmeye çalışıyoruz. Bu yasayla beraber aslında biz sorunun farkında olduğumuzu gösteriyor. Tabii geçen bir bağlantı sağlayamadığımızda konuşacağımız konu bu okullardaki şiddet olayları olacaktı. Burayla yine bağlantılı tabii ki düşünebiliriz bunu. Bu biraz daha gündeme taşımış oldu. Yani çocukların sosyal medya kullanımı, dijital oyunlarla meşguliyeti, işte internet kullanımı ile ilgili yine bizlere de bir farkındalık oluşturdu diye düşünüyorum. Bu tarafından baktığımızda. Bir zarar var. Bu zararın en kötüsünü görmeye başladık. İşte çocukların bu dijital dünyada karşılaştıkları bu güçlükler ve bunlarla baş edememelerinin getirdiği psikolojik sorunlarla büyük şiddet olaylarına maruz kalınca bunlar tabii biraz daha gündeme geldi. Şimdi bu kadar büyük bir kitle, yani çocuk kitlesi diyelim 6-10 yaş arasında büyük bir kitlenin hala sosyal medya kullanması üzerine biz bugün aldığımız kanun gereği veya işte uygulamaya çalıştığımız kanun gereği engellediğimizde biz bugünü kurtarmayacağız aslında.
0: Evet.
1: Bilmiyorum anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: 6-10 yaş grubunda böyle büyük bir kitlenin sosyal medya kullanmasıyla birlikte biz aslında 5 ile 10 yıl arasındaki bir düzenlemeyi bugün konuşuyoruz. Yani bugün uyguladığımız bu kanun veya 6 ay içerisinde uygulayacağımız bu kanun hemen işte 15-16 yaş altındaki çocukları kapsayacak ama bunu biz hemen işleme koyamayacağız aslında.
0: Evet.
1: Yani çocukların büyük bir kısmı bunun bağımlılığı içerisinde.
0: Bir şekilde
1: ebeveynlerin desteğine büyük ihtiyaç olacak.
0: Yani bir şekilde bu yasağı delecekler mi? Öyle mi anlamalıyız yani yine de?
1: Yani yasağı delecekler diyerek bir komplo teorisi oluşturmak istemiyorum ama aslında karşılaştığımız yani veya karşımızdaki bu genç kitle bunu kullanmasını çok iyi bilen bir kitle aynı zamanda. Yani dijital dünyayı çok iyi kullanabilen bir kitle.
0: Evet.
1: Bu kitlenin hemen önüne bu tarz setler getirilmesinin getirdiği avantajlarla beraber dezavantajları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunu biz bu kitlenin

0: kullanıyor yani aktif bir şekilde en az günde 2 saat 3 saat kullanıyor. Bu gençlerin aslında biz kullanımlarının önüne geçerken biz ebeveynlere bir mesaj veriyoruz. Anlatabildim mi bu kısmı?
1: Evet, evet, evet.
0: Hani güven esastır, kontrole mani değildir deriz ya.
1: Evet, evet.
0: Hani kontrol edemediğimiz bir dijital dünyayı çocukların, yani bu yaş grubu çocukların eline biz aslında bu erken yaşlarda vermiş olduk ebeveynler olarak. Bir örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Sesim geliyor mu?
1: Evet, dinliyoruz.
0: Koptu gibi.
1: Hayır, dinliyoruz. Siz duyabiliyor musunuz?
0: Tamam, ben şu an duyuyorum.
1: Hiç kesilmedi. Dinliyoruz.
0: Evet. Şimdi çocuk arabaları kaç yaşına kadar genelde kullanılır? Bebek arabaları diyelim.
1: Yani 3 yaşına kadar. Evet, 3 diyebiliriz. Genelde evet.
0: 2-3 yaşlarına kadar kullanılıyor. Çok sık rastladığım bir durumu sizinle paylaşmak isterim. Bebek arabalarının önüne bir aparat yapmışlar. Bu aparatın önünde bir tablet ya da cep telefonu. Ebeveyn yolda giderken ya da uğradığı bir alışveriş yerinde ekran açık. Çocuk oradan video izliyor.
1: Sorun da çıkarmıyor.
0: %83'ü, %90'ı hemen hemen video izleyerek geçiriyor internette.
1: Böylece de çocuk sorun çıkarmıyor peki?
0: Tabii. Burada ebeveynin işini kolaylaştırıyor. Yani çocuk bakımı, çocuğun ilgi görmesi konuları biraz daha ebeveyn açısından baktığımızda kolaylaşmış oluyor. Tabii ki çocuk yetiştirmek kolay bir iş değil. Bilinçli bir ebeveyn olmak kolay bir iş değil. Bu açıdan değerlendirdiğimizde çocukların orada işte o küçük yaşlarda ekrana maruz kalmaları uzun yıllar anlaşılmadı. Ve atipik otizm dediğimiz sendromların ayyuka çıktığı dönemler yaşadık biz. Onların da en önemli sebeplerinden birisi fazlaca ekrana maruz kalmak.
1: Bir de çabuk tüketilen içerikler de çok
0: konuşma gerilikleri meydana geldi.
1: Hüseyin Bey, yani eskiden televizyon başındayken çocuklar uzun süre otururlardı. Tamam, o zaman da şikayet edilirdi ama şimdi içerikler çok kısa ve çabuk tüketiliyor. Birinden diğerine bir de böyle bir gerçek var.
0: Kesinlikle önemli bir konuya temas ettiniz. Yani sık sık video değiştirilmesi, kaydırma yapması beynin çalışma stratejisi açısından baktığımızda hepsini işlemek istiyor. Her gördüğünü, her izlediğini, her duyduğunu işleyip anlamlandırmak istiyor. Bu da tabii ki işte bugün karşılaştığımız dikkat dağınıklarının, odaklanma problemlerinin, işte uzun süre bir konuda sabır göstermenin önüne geçmiş oluyor. Şimdi tekrar gelecek olursak yani 15-16 yaş grubu gençlerimizin artık sosyal medya yasaklarıyla karşı karşıya veya 15-16 yaş altı gençlerimizin bu yasakla karşı karşıya kalmaları bir stres doğuracak. Biz bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir gerilim doğuracak ama biz şunu şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Biz bugün aldık yasağı hemen bu bağımlılığın önüne geçtik. İşte dijital oyun bağımlılığının önüne geçtik. İşte az önce bahsettiğimiz sık sık kaydırmanın getirdiği zararların önüne geçtik şeklinde bir kısa vadeli bir süreç değil bu. Biz aslında başta zararın neresinden dönersek kârdır derken aslında bunu kastettik. Bir zararla karşı karşıya kaldık. Yani hangimizin telefonu yok, hangimizin sosyal medya hesabı yok. İşte ailede 6 kişi yaşıyorsa 6'sında telefonu var. İşte bu istatistiklerden de gördüğümüz üzere 6 yaşa kadar 2024 verisi. Bunun altında da görüyoruz gerçi de. Hani ilkokul yaşından itibaren biz çocukların elinde cep telefonu görüyoruz. Bunu biz 15-16 yaşın altındakileri yasakladık. Hemen çözüldü gibi bakmamamız gerekiyor. Bunun uygulayıcıları da zaten böyle düşünmüyor diye düşünüyorum. Biz uzun vadede belki de 5 ile 10 yıl arasında

0: aslında bu durumu biraz daha zararın neresinden dönersek kısmında kâra dönüştüreceğiz.
1: Bir mahalle baskısı oluşturmaya mı çalışıyorlar acaba bu sayede?
0: Ya mahalle baskı dünya genelinde uygulanan bir şey aslında. Biz biraz dünyada uygulanmaya başlayınca model almaya dönük bir yapısı olan bir ülkeyiz. Bizim kültürümüzde 15-16 yaşa da göz önünde bulundurmamız gerekir. İllaki. Bir baskı altında tabii ki gençlerimiz. Ebeveynlerimiz bu noktada hani sorunun artık çıkılmaz bir hale geldiğini, çocuklarda işte dünya genelinde yapılan istatistikler onu gösterdi. 7-8 saati geçti günlük ekran süresi. Bu kadar süre çocuk ekrana bakıyor. Ekrandan gördüğü şeylerin bir kısmını kontrol edemiyor veya etmiyor. Sonuçta karşımızda uzun yıllardır aslında biriken bir problem var. Bilmiyorum sorunuzu anlayabildim mi?
1: Sorun şöyle aslında, mahalle baskısı derken çocuklar üzerinde bir mahalle baskısı oluşturmak değil de ebeveynler bağlamında dediniz ya, hani bu aslında uzun vadeli, kısa vadeli değil, hem de ebeveynlere bir mesajdır dediniz ya. Ben burada yani acaba devletimiz böyle bir karar alarak ebeveynler üzerinde bir mahalle baskısı mı oluşturmak istiyor demek istedim.
0: Ya tabii ki devlet mahiyetindeki olan vatandaşlarının, ailelerini de düşünerek, ebeveynlerini de düşünerek ortaya çıkan bu ciddi problemlerin önüne geçebilecek önlemler almak durumundadır. Bir aile bakanlığımız var, gençlik bakanlığımız var. Bunlar önemli bakanlıklar tabii ki. Bu sorunları görüp bununla ilgili önlemler alınmasını tabii ki zararın neresinden dönersek kârdır gibi ifade etsek de önemli görüyorum. Dünyada çok az sayıda insan bu kararı veya dünyada çok az ülke bu kararı aldı ve uygulamayla ilgili adımlar atmaya başladı. Dezavantajlarını da görmeye başladılar. Sonuçta karşımızda önemli bir kitle var, genç kitle. Onları doğru anlayamadığımızda da başka problemler ortaya çıkıyor. İşte ergenlik dönemi, dinleyicilerimiz bilirler, bu önemli bir geçiş dönemi. 15-16 yaş sınırı da zaten her ne kadar akıl ve muhakemenin tam olarak gelişmediği bir dönem de olsa, tamamlanmadığı bir dönem de olsa, işte ona biz psikolojide alın lobunun içerisinde frontal korteks diyoruz. Yani akıl ve mantık yürüttüğümüz bölge, öyle bahar edilmiş. Orası tamamen gelişmemiş olsa bile artık 16 yaşından sonra bir ivme kazanıyor. İşte 18 yaşına kadar orada artık yetişkinliğe adım atmaya başlıyor. İşte kendini kontrol etme becerisi dediğimiz yaş artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor 16 yaşından sonra. Ondan dolayı dünya genelinde pedagojik olarak 16 yaş, 15 yaş konuşuluyor. Burayı biz doğru anladığımız, yani gençlerin akıl yürütme, haz erteleyebilme veya haz düşkünü olma, bir taraftan ergenlik döneminin getirdiği o bize göre dezavantaj ama onların kişiliklerini oluşturmak açısından önemli duygular. Kendi isteklerini yerine getirme savaşı, işte benliğini oluşturma gayretleri, biz onlara işte egoist diyoruz, bencil diyoruz, aslında onlar kendi kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii 16 yaşına kadar veya 15 yaşına kadar maruz kaldığı bu kontrolsüz dijital dünya onların tabii bu saf beyinlerinde olumsuz etkilediği için biz bugün bunu konuşuyoruz. Özellikle 10 yaşına kadar maruz kaldıkları görüntüler, özellikle müstehcen görüntüler beyinde fiziksel zararlar da meydana getiriyor. Yani evet. Bunları tedavi etmek de zorlaşıyor artık.
1: Evet Hüseyin Bey, son cümlelerimizi alırsak yavaş yavaş toparlıyoruz, programımızın sonuna geldik.
0: Teşekkür ediyorum. Burada özellikle altını çizdiğim bir şey var. Biz çocuklara o haz erteleyebilme, isteklerin erteleyebilme özellikleri kazandırabilirsek, her istediklerini yapamayacaklarını öğretebilirsek bir şekilde, hani frontal korteks dedik, akıl, muhakeme, erteleyebilme özelliği, burayı geliştirebilirsek zaten sosyal medyayı da doğru kullanacaklardır.
1: Peki.
0: Sürenizi aşmadıysam da
1: evet.
0: Son olarak bunları ifade etmiş
1: Peki.
0: olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar olsun.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Sevgili dinleyenler, Sesli Düşünce'nin bu akşamda sonuna geldik. Ben Yusuf Koçak. Ana kumanda masasında Fatih Çiftçi. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Hamza Efendi Baklava sundu.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı. Tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Güne Bakış başlıyor. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Günün telaşını geride bırakırken düşüncenin ve kalemin izini süreceğimiz Güne Bakış programında birlikteyiz. Takvimler 4 Mayıs Pazartesi gösterirken bugün de yazıya dökülen fikirleri, dile gelen yorumları ve gündeme farklı pencerelerden bakışları sizlerle buluşturacağız. Mikrofon başında ben Fatih Çiftçi. Programımıza ilk olarak Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi'nin CHP'yi itibarsızlaştırma operasyonu makalesiyle başlıyoruz. Özel hayatın mahremiyetine özen gösteririm. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlunun eşiyle çektiği fantezili videonun servis edilmesini doğru bulmadım. Ölçüm şu, özel hayatsa girme ama belediye başkanı, parti yöneticisi ya da valilik gücünü kullandıysa o zaman hangi partiden olursa olsun, hangi unvanı taşırsa taşısın karşısına dikil. Zuhal Böceğin eşi Gökhan Böceğe eski eşini hatırlatarak attığı Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla ve belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle mesajları haberdir. Çünkü Zuhal Böcek aynı zamanda belediye çalışanıdır. Kullanılan araç belediyenin resmi plakalı aracıdır. Tunceli eski valisinin Gülistan Doku olayında valilik gücünü kullanarak bir cinayeti örttüğü ortaya çıktı. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediye personeli olan 21 yaşındaki kızla otel odasında basılıyorsa bu özel hayat olamaz. Belediye başkanlığı gücü kullanılarak emrinde çalışan genç bir kızı istismar etmek olur. Yoksa 21 yaşındaki genç kız böyle bir adamla birlikte olur mu? Belindeki havluyla otel odasının kapısını açmasıysa tam bir hödüklüktür. CHP'li belediye başkanlarının cezaevinde olduğu, mahkeme salonlarında yargılandığı sırada sen emrinde çalışan bir personelle otel odasında basıl. Özkan Yalım CHP'lilerin utancı oldu. Eğer Yalım pavyonlarında çalışan 13 kişiyi belediyede çalışıyor diye gösterip maaş ödediyse haberdir. Özkan Yalım'ın hiç işe gelmeden maaş ödediği ikinci sevgilisi Aslıhan Aksoy'u Bornova Belediyesi'nde yüksek maaşla işe yerleştirip hiç işe gitmeden aylarca maaş almasını sağlaması siyasi skandaldır. Özgür Özel iade etmeli. Özkan Yalım'ın itirafçı olan şoförü Murat Altınkaya, Uşak Sosyal Tesisleri şirketi üzerinden Özkan Yalım için Mercedes V300 satın aldık. Özgür Özel'in kullanımına verilen aracı İstanbul'da VIP'ye dönüştürdük. Bu araçların toplam 195 bin euro artı KDV tutan dönüşüm masraflarını belediye şirketine ödettik diyorsa Özgür Özel'in derhal o aracı iade etmesi gerekir. CHP liderine araç alabilecek kadar güçlü bir partidir. CHP Genel Başkanı şaibeli bir araca binemez. 12 Nisan 2025'te Antalya'da teleferik kazası yaşanıyorsa, insanlar 24 saat teleferikte can pazarı yaşıyorsa, 13 Nisan'daysa Veli Ağbaba, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır bir iş adamının yatında alem yapıyorsa, çektikleri video servis ediliyorsa bu bir siyasi skandaldır. Evet, CHP'ye bir itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor ama yapan CHP'liler. Derin devletin drone göndermesine gerek yok. Bu tür uçkur ve alem düşkünü CHP'liler CHP'yi yıpratıyor. Mahinur Özdemir'in yaptığı Türklüğe hizmet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı Belçika Parlamentosu'nda milletvekiliyken tanımıştı. Belçika Parlamentosu'nda başörtülü. Belçika Parlamentosu'nu ziyaret eden Türk heyetiyle yakından ilgilenmişti. Parlamentonun kulisinde sohbet ederken ona siz bir Türk ve Müslüman olarak başörtünüzle Belçika Parlamentosu'nda görev yapıyorsunuz. Başörtülü olduğunuz için size nasıl bakıyorlar? Türkiye'de başörtüsü sorunu yaşanıyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz diye sormuştu. Başörtülü olduğu için Belçika Parlamentosu'nda ayrımcılığa uğramadığını anlatmıştı. Mahinur Özdemir Göktaş'la konuşurken bir gün Türkiye'de de başörtülü milletvekillerimiz olur mu diye düşünüyordum. Başörtüsü nedeniyle siyasi partilerin kapatılıp milletvekillerinin meclisten atıldığı Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesi sayesinde bugün başörtülü milletvekilinin, başörtülü bakanların ve valilerin olduğu Türkiye'ye ulaştık. Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Parlamentosu'ndayken de Türkiye'deki başörtüsü mücadelesini yakından takip ediyor ve destekliyordu. Başörtüsü lehine beyanatlar veriyordu. sözde Ermeni soykırımı gündeme geldiğinde gözler ona çevrilmişti. Çünkü partisi sözde Ermeni soykırımı iddialarını destekliyordu. Benimse Mahinur Özdemir Göktaş'tan en ufak bir kuşkum yoktu. Çünkü köklerinden hiçbir zaman kopmadı. Müslümanlığını ve Türklüğünü bir gurur vesilesi olarak taşıdı. Tahmin ettiğim gibi oldu. En ufak bir zikzak çizmedi. Partisinden ihraç edilme pahasına sözde Ermeni soykırımına karşı çıktı. Mahinur Özdemir Göktaş, Türk milliyetçiliğinin sınavını Belçika parlamentosunda verdi. Klavye başında değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç Türk kızının Avrupa'daki bu mücadelesini hep destekledi. Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak güzel hizmetlere imza atıyor. Benim en çok ilgimi çekense hem yurt içi gezilerinde hem yurt dışı ziyaretlerinde Türk sıcakkanlılığını yansıtıyor. Esnaf ziyareti. Mahinur Özdemir Göktaş doğup büyüdü, siyaset yaptığı Belçika'daki mahallesine gidince esnaf ziyareti yapmış. Babasının marketinde çalıştığı günlerdeki komşularını ziyaret etmiş. Buna bazı basın organları sanki Türkiye'de esnaf ziyaret edemiyor da Belçika'ya gidip Belçikalı esnafı ziyaret etmiş gibi bir hava vermişler. Çarpıtma ancak bu kadar olur. Belçika'daki Türkler. Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyaret ettiği Belçika'daki esnaf yabancı değil, Türk esnaf. Babasının dükkanının komşuları. Kimine amca diyor, kimine abi, kimine kardeş. Siz gurbette yaşamanın ne olduğunu bilir misiniz? Binlerce kilometre yol gidip Türk takımlarını destekleseler, Türkiye'nin her başarısıyla göğüsleri kabarır. Türkiye'nin başına bir felaket geldiğinde yürekleri sızlar. Asrın depreminde Fransa'dan tırına yüklediği yardım malzemelerini 6 ülke geçerek Hatay'a ulaştıran Yozgatlı Gülfem Zengin'dir onlar. Diyasporadaki Türkler için vatan ayrı bir mana taşır. Kalpleri Türkiye ile birlikte atar. Düşünsenize, içlerinden yetişmiş bir evlatları Türkiye'de bakan olmuş ama onları unutmamış, ziyarete gelmiş. Belçika'daki Türkler için bu kadar güzel bir duygu. Ne kadar büyük bir gurur kaynağı. Eğer Göktaş Belçika'ya gidip oradaki Türkleri ziyaret etmese o zaman yadırgardım. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin CHP'yi itibarsızlaştırma operasyonu makalesini paylaştık. Değerli dinleyiciler, sıradaki makalemiz Diriliş Postası gazetesi yazarlarından Ersoy Dede'nin kaleminden gelecek. Başlığı Ateş Çemberinde Direnç. Ekonomi bazen rakamlarla değil, fırtınaya nasıl yakalandığınızla ölçülür. Bugün Türkiye'nin içinden geçtiği tablo tam da budur. Etrafımız ateş çemberi. Kuzeyde savaş, güneyde çatışma, doğuda enerji gerilimi, batıda durgunluk. Petrol fiyatları diken üstünde, doğalgaz hattı her an yeni bir jeopolitik kırılmanın eşiğinde. Böyle bir iklimde enflasyonun Nisan ayında aylık %4,18, yıllık %32,37 gerilemesi elbette dikkatle okunmalıdır. Ancak bu tabloyu yalnızca manşet rakamdan okuyup hüküm vermek, ekonomiyi değil sadece istatistiği okumaktır. Asıl mesele şudur, Türkiye böylesi bir küresel yangının ortasında savrulmadan ilerleyebiliyor mu? Evet, ilerliyor. Üstelik bunu tesadüfle de değil, son iki yıldır yeniden inşa edilen ekonomi aklıyla başarıyor. Mehmet Şimşek'in göreve gelişiyle birlikte ekonomi yönetimi yeniden rasyonel zemine çekildi. Popülizmin kısa vadeli alkışlarına değil, devlet aklının uzun vadeli direncine yaslanan bir program kuruldu. Bugün o programın en büyük başarısı, enflasyonu bir gecede sıfırlamak değil, küresel şoklara rağmen Türkiye'yi ayakta tutmaktır. Bu cümle özellikle önemlidir. Çünkü Türkiye uzun yıllar boyunca ekonomik krizleri yalnızca içerideki siyasi tartışmalarla okumaya çalıştı. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz tablo yalnızca Ankara'nın değil, doğrudan dünyanın krizidir. Kızıldeniz'de gemi rotaları değişiyor, Hürmüz'de tankerler diken üstünde, İran-İsrail hattındaki her gerilim enerji maliyetine anında yansıyor. Avrupa sanayisi yeniden enerji alarmı veriyor. Almanya frene basıyor, Fransa daralıyor, İngiltere hala enflasyonun gölgesinden çıkamıyor. Türkiye ise bütün bu tabloya rağmen üretim zincirini koruyor, ihracatı sürdürüyor, piyasayı canlı tutuyor. Bu direnç tesadüf değildir. bu Mehmet Şimşek'in kurduğu ekonomi mimarisinin sonucudur. Şimşek'in en büyük başarısı ekonomiyi siyasi sloganlardan çıkarıp yeniden matematiğe teslim etmesidir. Mali disiplin, kontrollü sıkılaşma, rezerv birikimi, ihracat dengesi ve öngörülebilirlik. Bunlar kulağa teknik kavramlar gibi gelebilir ama bugün çarşıyı, pazarı, rafı ve üretim bandını ayakta tutan omurga tam da budur. Türkiye bugün hala raf bulabiliyorsa, sanayi çarkı dönüyorsa, ihracat sipariş alabiliyorsa bunun arkasında kontrolsüz savrulmayı engelleyen bu disiplin vardır. Elbette toplum yoruldu. Enflasyon sadece tabloda duran bir veri değildir. Pazarda eksilen poşet, kasada artan fiş, ay sonunu hesaplayan milyonların gerçeğidir. Bunu en iyi hükümet de biliyor. Zaten Şimşek programının ikinci evresi tam da bu nedenle kritik. Şimdi mesele yalnızca enflasyonu düşürmek değil, bu direnci vatandaşa refah olarak geri döndürmektir. İlk evrede yangın kontrol altına alındı. Şimdi ikinci evrede bu istikrarın sokağa yansıması gerekiyor. Fakat bugün hakkı teslim etmek gerekir. Türkiye bölgesi yanarken ekonomisini ayakta tutabiliyorsa bu yalnızca piyasa refleksiyle açıklanamaz. Bu doğrudan devlet kapasitesidir. Ve bu kapasitenin ekonomik cephesindeki adı bugün Mehmet Şimşek'tir. Türkiye zor bir coğrafyada yalnızca sınırlarını değil ekonomisini de savunuyor. Böylesi bir çağda ekonomi yönetimi sadece bütçe yapmak değildir. Aynı zamanda fırtınada gemiyi yüzdürmektir. Mehmet Şimşek'in yaptığı tam olarak budur. Enflasyon hala yüksek olabilir ama asıl mesele şudur. Bu yangında ayakta kalabilmek bile başlı başına bir başarıdır. Türkiye bugün tam da bunu başarıyor. Siyasetin gerçek sınavı. Türkiye'de siyaset yeniden hızlanıyor. Ekonomi başlığı kendi mecrasında akarken, dış politika sertleşirken, belediyelere uzanan soruşturmalar genişlerken, Ankara'da herkes aynı soruyu sessizce birbirine soruyor. Sandık ne zaman gelecek? Çünkü Türkiye'de siyaset ne kadar inkar edilirse edilsin, en çok sandık yaklaşınca kendini ele verir. Gerçek niyetler, sahici ittifaklar, yapay ayrılıklar ve gizlenmiş hesaplar en net o zaman ortaya çıkar. Bugün siyasetin en büyük meselesi yalnızca iktidarın ne yaptığı değil, muhalefetin ne yapamadığıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün yıpratma kampanyalarına rağmen hala siyasetin merkezini belirleyen aktör olmayı sürdürüyor. Muhalefet ise hala bir aday, bir omurga, bir yön tayin edebilmiş değil. CHP'nin içi karışık, İYİ Parti yön arıyor. DEM kendi denklemine sıkışmış, merkez sağsa yıllardır olduğu gibi yine uygun aday arayışında. Bu tablo muhalefetin temel krizini bir kez daha açık ediyor. Erdoğan karşıtlığı dışında ortak bir siyasi akıl üretemiyorlar. Bu yüzden muhalefetin her kritik dönemde aynı ezbere dönmesi tesadüf değil. Yeni isim bulamadıklarında eski isimleri dolaşıma sokuyorlar. Yeni siyaset üretemediklerinde eski Türkiye'yi makyajlayıp yeniden vitrine koyuyorlar. Bir süredir yeniden ısıtılan yedek aday tartışmaları da bu yüzden dikkat çekiyor. Türkiye her siyasal sıkışmada aynı senaryoyu izliyor. Kriz büyür, muhalefet dağılır, sonra sistem dışı değil sistem içi ama heyecan üretmeyen bir denge adayı sahaya sürülür. Bu bazen teknokrat olur, bazen eski cumhurbaşkanı, bazen merkez sağdan cilalanmış bir vitrin yüzü. Ama sonuç değişmez. Çünkü toplum artık adayın kim olduğundan çok neyi temsil ettiğine bakıyor. Bugünün seçmeni 1990'ların seçmeni değil, isimlere değil kapasiteye bakıyor, etikete değil kriz anındaki reflekslere bakıyor. Türkiye artık adayın soyadına değil, devlet yönetip yönetemeyeceğine bakıyor. Bu yüzden siyasetin yeni dönemde belirleyici başlığı yalnızca ekonomi ya da dış politika olmayacak. Asıl belirleyici başlık güven olacak. Kim bu devleti yönetebilir? Kim bu coğrafyada Türkiye'yi ayakta tutabilir? Kim kriz geldiğinde dağılmadan durabilir? Sandık yaklaştıkça seçmenin önüne yine çok sayıda slogan konacak. Yine değişim denecek, yine yeni dönem denecek, yine parlatılmış vitrinler hazırlanacak. Ama bu millet artık vitrini değil taşıyıcı kolonu arıyor. Çünkü Türkiye bir belediye değil, bir masa koalisyonu hiç değil. Türkiye artık ancak ağır yük taşıyabilen siyasi omurgalarla yönetilebiliyor. Önümüzdeki seçim yalnızca partilerin değil, siyaset yapma biçimlerinin de seçimi olacak. Sandık geldiğinde yarış sadece iktidarla muhalefet arasında değil, devlet aklıyla siyasal heves arasında kurulacak. Ve Türkiye bir kez daha tercihini yalnızca kimin konuştuğuna göre değil, kimin taşıyabildiğine göre yapacak. Sevgili dinleyiciler, Diriliş Postası gazetesinden Ersoy Dede'nin Ateş Çemberinde Direnç başlıklı makalesini aktardık. Ve son olarak da Sabah gazetesinden Melih Altınok'tan bir makale paylaşıyor olacağız. İran Savaşı Ukrayna'ya da yaradı. İran Savaşı'nın şu ana kadar kazananı Rusya oldu. Ülkenin günlük petrol ihracatı kabaca 7-8 milyon varil bandında. Fiyatın artması Rusya'nın kasasına aylık milyarlarca dolarlık ilave nakit akışı sağladı. Yaptırımlar nedeniyle indirimli satış yapsa bile küresel fiyatın yükselmesi o iskontoyu telafi eden bir kaldıraç yaratıyor. Hürmüz kapalı kaldıkça varil başına birkaç dolar bile Kremlin'in nefesini açıyor. Sadece petrol değil, LNG piyasasının yukarı çekilmesi ve Rusya'ya yönelik bazı yaptırım kalemlerinin fiilen esnetilmesi de Moskova'nın çok işine yarıyor. Putin'in Ukrayna savaşını finanse etmesini kolaylaştırıyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var elbette. Aynı savaş, Ukrayna içinde beklenmedik kapılar araladı. Zelenski'nin nereden çıktı şimdi dedirten Körfez temaslarını sıkılaştırmasının sebebi de bu. Görüşmelerde pratik savunma işbirlikleri konuşuluyor. İran tehdidi karşısında daha ucuz ve ölçeklenebilir savunma arayan başkentler için Ukrayna, sahada test edilmiş bir çözüm ortağına dönüşüyor. En görünür değişim gökyüzünde. İran'ın Körfez'e gönderdiği Şahit tipi kamikaze dronlar ucuz, sürü halinde ve yıpratıcı. Bunları milyon dolarlık hava savunma füzeleriyle avlamak sürdürülebilir değil. Kiev sahada başka bir yol açtı. Dronla drone vurma. Binlerce dolarlık önleyicilerle on binlerce dolarlık hedefleri düşüren bu model, maliyet denklemine savunma lehine bir kırılma getirdi. Dahası Moskova petrol fiyatlarındaki artıştan milyarlar kazanırken, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve ihracat hatlarına yönelik hamleleri bu gelirin bir kısmını törpülüyor. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un İran Savaşı Ukrayna'ya da yaradı başlıklı makalesini paylaşmış olduk. Sevgili dinleyiciler, bir güne bakış programının daha sonuna gelmişken programımız spor haberleriyle devam ediyor olacak. Bizlerden bu kadar. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Güne bakışta şimdi spor haberleri.
2: Süper Lig ekiplerinden Rize Spor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, her futbolcu gibi kendisinin de öncelikle milli takım hedefi olduğunu belirterek, "İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum," dedi. Yeşil mavili takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Mehmet Cengiz tesislerinde yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rize Spor'un kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Pala, "Rize Spor benim için çok özel, önemli ve farklı bir yerde. İlk heyecanlarımı, ilk adımlarımı, her şeyimi burada yaşadım. Rize Spor'un yerini kelimelerle anlatamam. Ömrümün sonuna kadar da böyle olacak," diye konuştu. Serie A'nın 35. haftasında lider Inter, Parma'yı ağırladı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçın 45+1. Dakikasında Turam, ev sahibi ekibi öne geçirdi. Inter bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 80'de sahneye Mkhitaryan çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın kalan bölümünde ağlar sarsılmadı ve Inter sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bitime 3 hafta kalan puanını 82'ye yükselten Chivu'nun öğrencileri en yakın takipçisi Napoli ile olan puan farkını 12'ye çıkarttı ve şampiyon oldu. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da ikinci kez şampiyon oldu. Milli futbolcumuz 2023-24 sezonunda da Inter'le birlikte ipi göğüslemişti. Tecrübeli orta saha bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkıda bulundu. NBA playofflarında Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline kaldı. Little Caesars Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Orlando Magic'i ağırlayan Pistons 116-94 galip geldi ve 3-1 geriye düştüğü seriyi 4-3 kazandı. Kate Cunningham 32 sayı 12 asist ve Tobias Harris 30 sayı 9 ribaunda galibiyete katkı sağladı. Magic'te Paolo Banchero'nun 38 ve Desmond Bane'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Pistons, 23 yıl sonra aynı gün oynanan ilk tur 7. maçının ardından Magic'i yeniden 3-1 geriden gelerek elemeyi başardı. Ayrıca NBA tarihindeki playoff serilerinde 3-1 geride olan bir takım 15. kez tur atladı. George Russell, Formula 1 Sürücüler Şampiyonası'nda takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin gerisine düşmesine rağmen yeniden zirveye çıkacağına inanıyor. Sezona Avustralya zaferiyle başlayan Russell, Miami GP'ye galibiyetiyle üst üste 3. yarışını kazanan Antonelli'nin yükselişiyle birlikte şampiyona klasmanında rakibinin 20 puan gerisine düştü. Durumla ilgili konuşan Russell, "Kimi şu anda çok iyi bir durumda ve momentum onunla. Ama sezon içinde bu tür dengelerin değiştiğini daha önce gördüm." ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışına odaklanmadığını belirten Mercedes pilotu, "Açıkçası şu an bunu düşünmüyorum. Tek isteğim yeniden podyumun en üst basamağına çıkmak," dedi. 19 yaşındaki Antonelli, liderlik koltuğunda olmasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getirirken, sezonun uzun olduğuna dikkat çekti. Genç pilot, "George özellikle Kanada'da çok güçlü. Orada yeniden zirveye dönecektir," değerlendirmesinde bulundu. Formula 1'de bir sonraki yarış Kanada'da koşulacak. İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı Toprak Kort turnuvasının tek erkekler finalinde dünya bir numarası Sinner'le dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev karşılaştı. Sinner, 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 24 yaşındaki Sinner, üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Ayrıca İtalyan raket, oynadığı son 47 maçın 45'inden galip gelmeyi de başardı.
3: Tarihte bugün.
4: ...4 Mayıs 1931... Mustafa Kemal Atatürk 3. defa Cumhurbaşkanı seçildi. 1943... Başbakanlık 2. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. 1949, İstiklal Mahkemeleri Kanunu kaldırıldı. 1973, çevre yolu yapımı için Edirne Kapı'daki tarihi surların yıkımına başlandı.
3: Tarihte bugün.

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96, satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
3: Güne bakış sona erdi. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Sezonun son indirimi şimdi Morver.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
3: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
2: Ev Star, değer katar.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, her bir Müslüman müminin sonsuz hedefi Allah'ın cennetine girebilmektir. Namazından, kurban kesmesinden, güzel söz söylemesine varıncaya kadar yaptığı her iş, yasaktır diye kaçındığı her iş, neticede cennetten mahrum olurum, cennete giremem korkusuyla ortaya çıkıyor. Cennet olmayacak olsa maazallah, ne Müslümanlığın ne başka bir şeyin bir değeri kalmayacak. Aynı şekilde cehennem de olmazsa. Cennet olduğu için cehennem var zaten. Cehennem yandığı için cennet var. Adalet olsun diye. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın cennetini sevdiği ve onu seven kulları ile paylaşacağını hepimiz aslında biliyoruz. Sevmediği ve onu sevmeyen kullarını da cehenneme koyacak. Dolayısıyla çok rahat diyebiliriz ki bizim nihai hedefimiz, sonunda gerçekleşmesini istediğimiz şey Allah'ın cennetine girmek ise, ki öyle elhamdülillah, o zaman biz Allah'ı sevmek ve Allah'ın bizi sevmesi sürecindeyiz. Allah kimi seviyorsa ve kim Allah'ı seviyorsa, bu sevgi tek taraflı değil. Allah bu kulunu seviyor ve onu cennete koydu. Çünkü kulu da Allah'ı seviyordu. Biz yarın imanlı ölüp cennete gideceğimiz veya Allah muhafaza buyursun aksi olacağına dair net hiçbir bilgimiz yok. Ne olacak bunu bilmiyoruz. Büyük beklentimiz var. Büyük arzularımız var ama gerçekleşecek olanı bilmiyoruz. Gönül istiyor ki işaretler görelim. Nereye gidiyorum ben? Öldükten sonra sesi güzel birinin benim arkamdan okuyacağı şiirler mi benim garantim olacak? Ben içimi zaten dolduran büyük bir heyecan ve umutla mı bu dünyadan gideceğim? Bu işaretleri hepimiz bilebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini taradığımızda kim Allah'ı seviyorsa, Allah da kimi seviyorsa cennete o girecek diye net bir ölçü çıkıyor ortaya. Biz akıbetimizi bilmiyor olabiliriz ki bilmemiz mümkün değil. Kimseye böyle bir garanti vermedi Allah-u Teala. Herkese dirileceksiniz, Sırat Köprüsü'nün başına geçeceksiniz, oradaki hesaptan kitaptan sonra durumunuz belli olacak buyurdu. Ama elimizdeki dosyalarda ne olduğuna dair işaretler olabiliyor. Bu işaretlerin kul olarak benim tarafımdan en güzel izlenebilecek yöntemi Allah'a ait sevgi ilişkisidir. Ne kadar seviyorum, o ne kadar seviyor. Bunu da %100'e yakın bir tahminle bilmek mümkündür. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu işi Allah sever. Bu iş Allah'ın sevdiği işlerdendir. Kim bu işi yapıyorsa o Allah'ı sevmiştir diye işaretler vermiş. Mesela birisi namaz kılıyor. Çocukları bakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından. Birinci rekatta, ikinci rekatta, üçüncü rekatta, dördüncü rekatta, öğlende, kindide, akşamda ne zaman namaz kılarsa hep kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad, bunu okuyor. Birinci rekatta okudun, ikincide de bunu okuyor, üçüncüde de bunu okuyor, akşam namazında da bunu okuyor, gece bunu okuyor. Başka bir şey bilmiyor gibi hep onu okuyor. Buna İhlas Suresi diyoruz. Bu İhlas Suresi'nde kısacık ayetler zaten. Allah-u Teala'yı tanıtan ayetler bunlar. De ki o Allah tektir. Kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Onun bir dengi yoktur. Sadakallahu lazim. Hep bu. Sabah, akşam, kendi bunu okuyor. Halbuki biliyorlar ki bu başka okuyacağı Kur'an ayetleri de biliyor namazda. Bir tür bunu şikayet ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kötü örnek oluyor çocuklara diye belki de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorun bakalım niye hep İhlas Suresini okuyormuş diye buyuruyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye her rekatta İhlas Suresi okuyor diye soruyor. Diyor ki o sure Allah'ı tanıtıyor. Ben onu okudukça Allah'a olan sevgim artıyor. Onun için bu sureyi okuyorum. Ben doyamıyor o sureyi okumaya. Yalan söylese Cebrail aleyhisselam ondan önce gelip diyecek bu yalan konuşuyor zaten. Münafıktır diyecek. Cebrail gelip de bu adam yalan söylüyor demeyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ona deyin, Allah da onu öyle seviyor zaten. Şimdi hepimiz bugünden itibaren, zaten kısa süre ne nimet, bütün namazlarımızda bunu okumamızın anlamı yok. O kaptı bayrağı gitti zaten. Bu kapı kapatıldı. O onu samimiyetiyle yaptı. Biz yaparsak taklit için yaparız, bir işe yaramaz bizim. Ama hepimizin, her Müslümanın sevgiden köpüren duygularından kaynaklanan işleri vardır. Olmalıdır. Bunları Allah için yapıyordur. Tavafından, haccından, anaya babaya hizmetinden ne emrettiyse Allah, bunların her birisinden bu yapılabilir. Dolayısıyla kardeşlerim, biz vicdanımızla kimsenin olmadığı bir yerde ölüm meleğinin sanki ruhumuzu kabzettiğini hissedebileceğimiz bir ortamda sevgi, Allah sevgisi, ki ikiye ayırıyoruz bunu dikkat ederseniz, o beni seviyor, ben onu seviyorum. Bu sevgide 100 üzerinden mesela 60'lardayken sevgi Allah

Tapu dairesinden Firdevs'teki yerimi görmediler ki onlar. Tahmin ediyorlar. Davula dışarıdan tokmak vuruyor onlar. Benim vicdanım mal infak ederken, gözyaşı akıtırken, imanla ilgili konuları değerlendirirken, o adamda olduğu gibi İhlas suresinden zevk alırken, herhangi bir yerde onlarca yüzlerce çalışma alanı, test alanı, tahlil alanı var bunun için. Allah'ı ne kadar seviyorum, o beni ne kadar seviyor. Haramlardan kaçarken, faiz derken, sanki elektriğe çarpılmış gibi, halbuki ben öyle bir şey yok, o onun faizinden bahsediyordu, ben elektriğe çarpıldım Allah haram ettiği için gibi olduğumda, yalan konuşurken kalp krizi geçiriyormuş gibi nefeslerim kesildiğinde, camiye yürürken uzaya çıkıyormuş gibi kendimi mutlu hissettiğimde, onlarca yüzlerce örnek var. Bitkin argın, artık yürüyecek mecalim yok, şu en ağır işte çalıştım, eve kadar zor gidiyorum, yani yatağa bile yatmam herhalde, kapının önünde yatarım, o kadar yorgunum. Ama bugün bizim Riyaz-ı Salihin dersimiz var. Hele bir oraya gitmeden eve gidilmez deyip, yürümek takatim olmadığı halde, Riyaz-ı Salihin dersine giderken, hep ortaya çıkan asıl gösterge, yuhibbuhum ve yuhibbunehu, Kur'an-ı Kerim'in dediği, Allah onları seviyor, onlar Allah'ı seviyordur. Misafir geldi değil, haftaya misafir gelsek inşallah diye bu haftadan Riyaz dersine veda edenler var. Benim cenazem olursa Riyaz-ı Salih'in gününde, bir derse götürün tabutla beni, bir dinleyeyim öyle gömün diye vasiyet edecek Müslüman var. Müslümanlık gavurluk bakımından ölçmüyoruz bunu ama. O elektrik var mı yok mu onu ölçmüyoruz, voltajını ölçüyoruz. Tabutumu bari götürün, o bir hadis dinlesin demek var. Biz bunları dinlemiştik zaten, gençler dinlesin diye bakan göz var. Sen istediğin kadar slogan üret. Allah seni ona alan sevgin kadar ölçüyor. Hatta ve hatta kardeşlerim, böyle bir mecliste veya bundan daha iyi bir mecliste, işte birisi bir ilahi okudu diye, bir tanesi vecde geldi, bir Allah dedi ki salon titredi, yani deprem oldu zannetti herkes. Maşallah, Allah dostu bir veli. Geç o hikayeleri. Tabiinden birisi çocuğunu mektebe götürmüş. Mektep dediği caminin kenarında Kur'an öğretiliyor. Küçük çocuk. Birkaç gün sonra, oğlum ne öğretiyor sana oradaki imam? Kimse artık. Çok şey öğreniyoruz demiş. Baba ne öğreniyorsun demiş. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. Baba demiş, o kadar heyecanlı öğretiyor ki, oraya gelen bir amca var, bayılıyor gidiyor o Kur'an okunurken. Bir Allah diyor, bir daha ayılamıyor. O kadar güzel hocamız öğretiyor yani. Allah diye böyle bağırıyor ya. Oğlum demiş, yarından itibaren oraya gitmiyorsun. Biz aşka gelmek için değil, Rabbimizin huzurundaki Müslümanlığımızı yaşamak için Kur'an'ı öğreniyoruz. Bağırmak için değil bizim Kur'an'ımız demiş. Almış çocuğunu mektepten. İngilizceleri iyi değil o öğretmenlerin, ondan herhalde. Mantığa dikkat edin. Slogan atıp Allah diye bağırmayı çocuğunu mektepten alma sebebi sayıyor. Orada Kur'an'ın kendisi yok, sloganı var diyor. Şimdi tabii kendisini çok makam sahibi zanneden biri, o zat da tarikata karşı mıymış diye bir kampanya başlatabilir. Henüz tarikat yok dünyada o günlerde. Allah var, peygamberi var, ibadet var, cihat var.

0: vardı o günler. Bu ayrıntılara takılanların aşkı olmaz zaten. Onlar aşkın edebiyatını yaparlar. Aşkın bir de kendisi var. İnsanı yerinden kıpırdatır. Değerli kardeşlerim, net bir şekilde ölçebiliriz. Ne kadar Allah'ı seviyoruz. Ne kadar Allah bizi seviyor. Bu bizim onu, onun bizi sevmesinin göstergeleri de Kur'an-ı Kerim'de zaten. İşler nasıl sorusu sorulduğunda, kasa tıngır tıngır bomboş kasa, çok iyi elhamdülillah diyor mu kimse? Doluyken bile elhamdülillah demiyor kimse. Salih amel yok, aşk var. Hangi meleği buna inandırabiliriz ki? En basit örneklerden biri kardeşim. Hani adam İhlas suresinden garantiledi ya kendisini. Şimdi bizim bakın en basit örneklerden. Bir tanemize Allah aşkına yapma böyle dendiğinde ne demek Allah aşkına? Allah'ı seviyorsan yapma yani. Birinci refleks nedir? Bitti, tamam, o tartışma bitti. Peki. Velev ki iflas etmiş olayım, tamam. İkincisi nedir? Onu karıştırma, o başka. O başka. Ama Allah'ı sevme konusunda rakibi yok onun. Herhangi birimize bir sebeple Allah razı olsun senden dendiğinde ona bir kese dolusu altın vermiş kadar mutlu oluyor mu? Olur muyuz? Elbette olanımız var. O işte Allah'ı seviyor. Demek ki Müslümanların içinde mümin kafir açısından değil. Ama bu müminliğimizin Allah-u Teala ile olan sevme ve sevilme ilişkisi bakımından ciddi göstergeleri var. Bu göstergelere bizler hep muhatabız.
1: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir birlik içinde savaşa gönderirken Kureyşli iki kişinin adını vererek falan ve filanı ele geçirirseniz ateşte yakınız buyurdu. Sonra yola çıkacağımız sırada ben falan ve filanı ele geçirirseniz yakın diye emretmiştim. Ateşle ancak Allah azap eder. Dolayısıyla onları bulduğunuz yerde öldürün buyurdular.

0: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa lil zalimin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni zidna ilmen ve elhikni ve elhikna bis salihin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim. El evvelu Allah vel ahiru Allah, el zahiru Allah, vel batinu Allah, ve men kâne fî kalbihi Allah, fe mu'inuhu fittâreyni Allah, ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe hasmuhu fittâreyni Allah. Elhamdülillâhillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar olsun. Rabbimiz imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İman etmeyi lütfetti bize. Mümin ve Müslüman olarak yaşayıp ölebilmeyi de nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kıldı. Ahlakıyla ahlaklanıp layık ümmet olabilmeyi de nasip eylesin. Yarın mahşerde Livaül Hamdi'nin altında bir araya gelebilmeyi lütfeylesin. Cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehit ve salihlerle bir araya gelen bahtiyar kullarından olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin, lütfeylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Kur'an'a muhatap kıldı bizi, güzel okumayı, doğru anlamayı ve hayatımıza güzel yaşayabilmeyi de nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın اِقْرَعُوا الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَف۪يعًا لِأَصْحَابِهِ Kur'an'ı okuyun, zira Kur'an kıyamet günü okuyup da onunla amel edenlere şefaat edecektir. Müjdesine nail olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yine sonsuz hamdü senalar olsun Rabbimize. Her vakit günde 5 defa Allahu Ekber nidalarının semaya yükseldiği bir toprakta, bir vatanda yaşamayı nasip etti. Cenab-ı Hak o nidaları duyunca icabet edebilmeyi, hayya alassalâh, haydin namaza, çağrısına icabet edebilmeyi, hayya alelfelâh, haydin kurtuluşa duyduğumuz zaman kurtulmak için kıbleye yönelip kıyama durabilmeyi, secdeye varıp kendisine yalvaran, yakaran kullarından olabilmeyi de nasip eylesin cümlemize. Bizi ve evlatlarımızı namazı ikame edenlerden eylesin. Allah Celle Celaluhu bütün müminlere razı olduğu şekilde yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Allah camilerde, razı ve memnun olduğu mekanlarda hep bir araya gelebilmeyi, hayrı, hakkı, iyiliği, güzelliği konuşabilmeyi her birimize nasip eylesin. Bazen diyorlar ki hocam, cemaate bakıyoruz, genellikle yaşı orta yaşın üstündeki cemaatiniz, gençler nerede? Gençler camide değiller mi diyorlar. Allah hepinizin ecrini, mükafatını ihsan eylesin. Böyle evde oturup da sohbete hazırlık yaparken teşekkür etmediğim aklıma geldi. Bugün öyle başlamak istedim. Uhud'dan sonra Hicri 4. asır yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan etraftaki kabilelerin muallim istediğini ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da onlara hocalar, davetçiler, öğretmenler gönderdiğini, Reci vakasında gönderilen insanların sayıları ona yakın, gönderilen sahabe-i kiramın tuzağa düşürüldüğünü ve Hubeyb ve Zeyd bin Desinne'nin Mekkeli müşriklere satıldığını, birkaç ay bekletildikten sonra idam edildiklerini, idam edilirken Ebu Sufyan'ın Hubeyb'e ya da Zeyd'e sen şimdi elini kolunu sallayarak Medine'nin sokaklarında gezseydin, senin yerine biz burada Muhammed'i idam etseydik aleyhissalatü vesselam demesi üzerine Hubeyb'in vallahi değil benim canıma karşılık Muhammed aleyhisselamın canı, benim canıma karşılık onun Medine'nin sokaklarında ayağına bir diken batmasına bile gönlüm razı değildir deyişini, ennebiyyü evlâ bil müminîne min enfusihim, peygamber müminlere kendi öz canlarından daha yakındır buyuran Rabbimizin o ayeti kerimesinin o dönemde nasıl anlaşıldığını, bizim de bugün Hazreti Peygamber'i bedenen aramızda yok ama sünnetiyle, ahlakıyla aramızda, ağzından yalan çıkmayışıyla, hiç yalana dönmeyen diliyle aramızda, hiç kendisinden isteyenlere hayır demeyen diliyle, haliyle aramızda, cömertliğiyle aramızda, ayakları şişinceye kadar ibadette, kıyamda duruşuyla aramızda, güzel komşu oluşuyla aramızda, güzel eş oluşuyla aramızda, sırtına bindirip gezdirdiği torunlarını, torunlarına, çocuklara gösterdiği şefkatle aramızda, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımızın en azizi, en kıymetlisi bilebilmeyi, onun ahlakını ahlak olarak benimseyebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Aynı yıl içerisinde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Amir şey istiyor, öğretmen istiyor, muallim istiyor, Kur'an'ı öğretecek. Hazreti Peygamber endişe etse de kendisinden muallim isteyen, davetçi isteyen Ebu Amir'in garanti vermesi üzerine Ashab-ı Suffa'dan, Ashab-ı Suffa'yı konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Ashab-ı Suffa'dan, yani evli barklı olmayan, mescidin bir köşesinde yatıp kalkan, efendim ilimle, Kur'an'la, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini öğrenmekle meşgul olan sahabe-i kiramdan yaklaşık 70 kişilik bir ekibi, 70 kişilik bir grubu onunla birlikte gönderdi. Medine'ye yakın bir yerde, maalesef Reci'de, başına gelen Reci'deki Müslümanların, sahabe-i kiramın başına gelen, onların da başına geldi. Efendim tuzağa düşürüldüler ve 70 kişi, bir tanesi kurtuldu işlerinden, diğerlerinin tamamı şehadet şerbetini içti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bundan sonra günlerce, yani hiç beddua etmeyen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın günlerce beddua ettiği, sabah namazlarında kunut okuduğu, efendim ashabına bunu yapanların gün yüzü görmemesini Rabbinden dilediği kaynaklarımızda vardır. Düşürüldüler tuzağa, şehit edildiler. Bunların içerisinde Amir bin Fuheyre, Hazreti Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte hicret ederken Sevr mağarasına sığındığı zaman onların arkalarından koyunları sürüp de izlerinin kaybolmasına vesile olan, izlerini kaybettiren Amir bin Fuheyre adlı bir Suffa ashabından bir zat da Hazreti Ebu Bekir'in bir çalışanıydı zamanında. O da bu şehit olanların arasındaydı. O zaman bu grubu şehit eden, bu grubu tuzağa düşüren kimselerden bir tanesi olan, o zaman bir müşrik olan Cabir ya da Cebbar bin Sülma diyor ki, elimde mızrağım, kargım, arkasından yaklaştım Amir'in, kargıyı mızrağa sapladım iki omuzunun arasından, öyle hızlı saplamışım ki deldi göğsünü, bir ucu göğsünden dışarıya çıktı. O ölürken benim kulaklarımda onun ağzından çıkan son cümleler kaldı. Ben onu öldürüyorum, onun ağzından çıkan cümle ise füstü vallahi, vallahi kurtuldum cümlesiydi. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir dünya algısı, çok dikkatimi çekti. Ne olmalı ki bu ölürken kurtuldum diyen insana böyle söyletmesine sebep olan, böyle konuşmasına sebep olan ne olmalı diye düşünceler aldı beni ve ondan sonra iman etmek nasip oldu diyor Cabir bin Sülma, Amir bin Fuheyre'nin bu hali üzerine. Şimdi şehadet terbiyesiyle yetişen insanlar dünyadaki sürenin sona ermesinin, efendim, hayatın sona ermesi anlamına gelmediğini bilen insanlar. Şehadetle alakalı, şehitlikle alakalı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin pek çok ifade ettiği ayet-i kerimelerden bir tanesi biliyorsunuz. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَانُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda ölürlerinleri ölüler zannetmeyin. Onlar, Âl-i İmrân suresinin 169. ayet-i kerimesi, onlar diridirler ve rızıklandırılıyorlar. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. Adeta hemen anında bir alemden diğer aleme geçiyorlar ve hayat orada devam ediyor. Bakın öyle anlatıyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, ferihine bima ataahumullahu min fadlihi ve yestebşiruna billezina lem yelhaqu bihim min halfihim alla khaufun aleyhim ve la hum yahzanun. Kendilerine verilenlerden sevinç içerisindeler. Ölü değiller. Allah'ın kendilerine verdiğinden sevinç içindeler ve henüz daha şehadet şerbetini içmemiş olanlar, arkasından gelecek olanlara da haber veriyorlar. Burada hiç korkacak bir şey yok. Burada üzülecek bir şey yok, burada endişe edecek bir şey yok diye kendilerinden sonra gelecek olan şehitlere de haber veriyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğinin haberini veriyorlar. Allah şehitliği böyle anlatıyor. Allah şehitliği böyle anlatıyor. Allah Celle Celaluhu hiç gözümüzü kırpmaksızın kendi rızası istikametinde gerektiği zaman gözümüzü kırpmaksızın can verebilecek bir bilinci bize ve evlatlarımıza nasip eylesin. İslam ümmetini ayakta tutan en yüce değerlerden bir tanesi, belki başta geleni şehitlik anlayışıdır. Bizim için hayat dünya hayatından ibaret değildir. Bizim için hayat gözlerimizi kapamakla sona erecek bir hayat değildir. Bizim dünyadaki hayatımız, hep okuyoruz ayet-i kerimeyi, ahirete kıyasla bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır. Sa'aten minen nehar diyor bir yerde. Gündüzün bir bölümü kadar diyor bir yerde. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا diyor başka bir yerde. İnsanlar mahşeri ahireti görünce dünyada kaldıkları süre bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadar gelir kendilerine buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla dünya sanki vazgeçilmezmiş gibi, dünya sanki terk edilmezmiş gibi, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, manevi mukaddes değerlerden taviz vermek insanın felaketi demektir. Allah uğrunda, ölünebilecek değerler uğrunda ölmekten, can vermekten, mal harcamaktan, ter dökmekten, gayret etmekten bizi mahrum bırakmasın. Ne gerekiyorsa öyle davranabilmeyi nasip eylesin bize. Hani konumuzun dışına çok çıkmak istemiyorum ama aralıklarla okuduğumuz bir hadis-i şerif var. Zaman gelecek üzerinize aç, obur bir insan, yemeğe saldırdığı, yemek için günlerce aç kalmış bir insan, yemeği yemek için saldırdığı gibi Müslüman olmayan topluluklar da İslam ümmetinin üzerine öylece saldıracaklar. Dünyada yaşananlara bakıyor musunuz? Dünyada yaşananlara bakıyor musunuz? Allah zalimlerin elindeki imkan ve fırsatların, gücün tükendiğini, mazlumların da yüzünün güldüğünü görebilmeyi nasip eylesin. Allah ümmeti buna layık ümmet eylesin. Allah ümmete izzet nasip eylesin. Allah ümmete şeref nasip eylesin. Allah ümmete imanla aziz olunabileceği bilincini lütfeylesin, nasip eylesin. Başkasının peşinde koşturmak, dünyaya dalabildiğince dalmakla aziz olunamayacağını, onun rızası istikametinde fedakarlıkla aziz olunacağının farkında olabilmeyi Allah nasip eylesin cümlemize. Üzerinize gelecekler, aç oburun yemeğe üşüştüğü, saldırdığı gibi. Sahabe-i kiram soruyor, ya Resulallah, az olduğumuz için mi gelecekler üstümüze böyle? Efendimiz Aleyhisselam, hayır, siz çok olacaksınız ama suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi kıymetsiz olacaksınız. Allah düşmanınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalbinize de vehen atacak buyuruyor. Diyorlar ki, ya Resulallah, nedir o vehen? Çok olmamıza rağmen suyun üstünde akıp giden saman çöpü gibi kıymetsiz olacağız. Çok olmamıza rağmen düşmanımız bizden korkmayacak. Nedir buna sebep olan bu vehen? Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu vehni hubbud dünya ve kerahiyetül mevt, dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak olarak açıklıyor. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak. Her şey bu dünyaya öyle değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın terbiyesinde yetişmiş sahabe-i kiram, bu meselenin idrakinde olan insanlar, Amir bin Fuhayre de şehadet şerbetini içerken, ölürken can, en büyük acıyı çektiği esnada göğsü parçalanmış, organlarını parçalayıp dışarıya çıkan mızrağın etkisiyle son nefesini verirken, vallahi kurtuldum, vallahi kurtuldum şeklinde bir cümle sarf ediyor. Vallahi kurtuldum, çünkü böyle ölmek kurtulmaktır. Ne diyordu Hubeyb? Konuştuk, yani daha önceki derslerimizde konuştuk. Ne diyordu Hubeyb? Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öleceğim hiç umurumda değil diyordu. Müslüman olarak can verdikten sonra nasıl can verdiğim umurumda değil, Rabbime mümin olarak kavuştuktan sonra. Zaten insan mümin ve muttaki olarak can verebilirse, اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ, melekler ruhlarını hoş, rahat, huzurlu bir şekilde alırlar muttaki olan kulların. Alırken de bir taraftan يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, selam olsun size, yaptıklarınıza karşılık buyurun girin cennete diye seslenerek alırlar. Allah onların içerisinde olabilmeyi nasip eylesin bize. Bundan efendim dünyayı ihmal etmeyi telkin ettiğim sonucu çıkmaz herhalde. Dünya imar edilecek. Dünyada adaleti Müslümanlar sağlayacak. Dünyada merhameti Müslümanlar yerleştirecek. Dünyada herkesin insanca yaşayabilecek şartları Müslümanlar hazırlayacak. Müslümanların hükmettiği dünyada zalimler olmayacak, ezilenler, mazlumlar olmayacak, adaletsizlikler olmayacak. Bir tarafta insanlar yemekten semirirken, öbür tarafta insanlar açlıktan ölmeyecek.
3: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir İnançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Kamu spotu.
1: Adım Ahmet. Demir işçisiyim. Her gün demir dövüp yövmeyi alıyorum. Evliyim. Bir erkek çocuğum var. Dün eşimin hastalığını öğrendiğimde sigortam olmadığı için sosyal güvencenin aslında ne kadar önemli olduğunu anladım.
2: Her çalışanın bir sosyal güvence hakkı vardır. Geleceğiniz için sigortasız çalışmayın. Alo 170 ile hakkını ara. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim her sabah ve akşam 3 defa Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve huvessemî'ül alîm ismiyle birlikteyken yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, O'dur öylesine işiten ve öylesine bilen derse, ona hiçbir şey zarar veremez.

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Yüce Allah'ın evinin hayır ve bereketini artırmasını diliyorsa, yemeğe otururken ve yemekten kalkarken ellerini yıkasın.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.
6: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
7: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk bağışla. Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki: "Oğulcuğum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım." O dedi ki: "Ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın." Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz." Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Biz ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Onların soyundan iyilik yapanlar da, kendisine apaçık yazık edenler de vardır. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a da nimetler vermiştik. Böylece biz onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım ettik. Öyle ki üstün gelenler onlar oldu. Biz her ikisine de o açıklayıcı kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ulaştırdık. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü bunların ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz İlyas da gönderilen elçilerdendi. O kavmine şöyle demişti: "Allah'tan korkmaz mısınız? Siz yaratıcıların en güzelini, sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı terk ederek Baal'e mi tapıyorsunuz?" Bunun üzerine onlar İlyas'ı yalanladılar. Bu yüzden onlar muhakkak ki cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın gerçek kulları müstesna. Biz sonradan gelenler arasında ona da iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz Lut da gönderilen elçilerdendi. Biz geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Siz şimdi sabah akşam onların bulundukları yerlerden geçmektesiniz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç kuşkusuz Yunus da gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kura çekmiş, ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık. Üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu 100 bin ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin. Onlar kendi uydurmaları olarak "Andolsun ki Allah doğurmuştur" demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız. Biz meleklerden her birimizin belli bir makamı vardır. Hiç kuşkusuz biz sıra sıra durur ve Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a ortak koşanlar şöyle demektedirler. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın gerçek kullarından olurduk. Ama onlar Kur'an gelince onu inkar ettiler. Onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun ki biz elçi olarak gönderilen kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklar. Üstün gelenler de mutlaka bizim ordumuz olacaktır. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Onlar bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Azap onların yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. O halde sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir. Gönderilmiş olan bütün elçilere selam olsun. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.
3: Sadakallahul Azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
9: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz. Saffat Suresi 100'den 182'ye kadar olan ayetleri dinlediniz.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'ta devam edin.

Amr İbni Abese'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimsenin Allah yolunda bir ok atması köle azat etme sevabına denktir.

0: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Evimizde, iş yerimizde bayatlamış ekmekleri israf etmeden nasıl değerlendirebileceğimizi nefis ve leziz tariflerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Jambonlu ekmek dilimleri. Malzemeler: 10 dilim ekmek, 1 adet sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 10 dilim jambon, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber. Hazırlanışı: tost makinesinde ekmek dilimlerinin sadece bir tarafını kızartın. Sonrasında kenara alın. Ters çevirip kızarmış taraflarına ortadan ikiye kesilmiş sarımsak ve zeytinyağını sürün. Ekmek dilimleri üzerine sırasıyla jambon dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış maydanozu ve karabiberi serpiştirin. Yeniden tost makinesine dizdiğiniz ekmekleri kaşar peyniri eridiğinde afiyetle yiyin. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, dinleyeceğiniz program Cuma günü dinlediğiniz bölümün devamıdır.
1: İşte Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor Rabbimiz. Öküllen ateyna hem Davud'a hem Süleyman'a hem de önceki peygamberlere ateyna hukman ve ilma, biz onlara hükmetme yeteneğini de diye burada o maal verilmiş. Yani insanlar arasında hükmetme yeteneği, yani hakimlik yapma yeteneğini onlara biz bahşettik diye buyuruyor. Evet, Hazreti Davud Aleyhisselam da insanlar arasında hüküm veren, Süleyman Aleyhisselam da insanlar arasında kadılık yapıp onlar arasında hüküm veren böyle bir yeteneğe sahipti. İşlerinden birisi bu idi. Zaten Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah'tan üç şey istemiş denilir. Birincisi nedir? Hepli mülken la yenbeği li ahadin min ba'di. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye nasip olmamış bir mülk olsun dediği söylenir. Ki Kur'an'da da bu ayet-i kerime olarak geçiyor, söylenir. Sözü de zahittir. Yani öyle bir zenginlik Allah'tan istemiştir. Bir diğer istediği şey ise, ya Rabbi insanlar arasında fassal hitap olarak onların meselelerini, problemlerini çözme yeteneği ve bu işte başarmayı bana nasip eyle diye dua et diye söylenir. Bir de yapmış olduğu Beyt-ül Makdis mescidinin, o mescitte ibadet eden insanların günahlarının bağışlanmış olmasını ya Rabbi nasip eyle diye dua et diye söylenir. Bunu bize nakleden Efendimiz Aleyhisselam, yani iki duası kabul oldu, umulur ki üçüncü duası da kabul olur diye Efendimiz de onun duasına adeta amin demiştir. Onun için bugün Kudüs'e, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o mekana varmanın da böyle bizim için bize kazandıracağı bir güzellik vardır. Kabe'ye vardığımız zaman nasıl çok böyle binlerce defa daha fazla yaptığımız ibadetlerde ecir alıyorsak, Beyt-ül Makdis'e vardığımız zaman elbette ki bizim günahlarımızın bağışlanacağına dair bu müjde bizim için bir anlam ifade etse gerektir. Bendeniz gittim, sizlerin de gitmesini tavsiye ederim. O kardeşlerimize destek adına oralara varmak lazım sevgili dostlar. Evet. وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ. Evet. Biz Davud el Cibale yusebbihine ve tayr ve kunna failin, kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan biziz diye buyuruyor. Evet, Davud Aleyhisselam Allah'ı tesbih ederken dağların da onun ritmine, onun zikrine eşlik ettiği, onun duasına katıldığı ifade edilir. Yani ya cibalu evvibi ma'ahu vettayr, Sa'd suresinde geçer. Ey dağlar ve kuşlar, evvibi ma'ahu vettayr, siz ey dağlar ve kuşlar, Davud'un ibadetine, onun kulluğuna, onun yakarışına sizler de katılın diye dağların ve kuşların onun Allah'a olan ilticasına, münacatına onların da eşlik ettiği söylenir. Bu nasıl olmuş olabilir? Bizzat dağların da onun tesbihiyle beraber kendi hallerine göre tesbih etmiş olmaları da mümkündür. Ya da Davud Aleyhisselam Allah dediğinde, Mevla'yı zikrettiğinde, mizmarlardan okuduğu o ilahilerle Mevla'ya yakardığı zaman coşku içerisinde o dağların da adeta yankıyla onun dualarına, onun yakarışına cevap vermiş olması şekliyle bu belki tecelli etmiş olabilir. Kuşlar da belki ötüşerek Davud Aleyhisselam'ın o coşkuyla yaptığı demircilik işi yaparmış. Malumunuz Davud Aleyhisselam zırh yaparmış ki ayetin devamında ona işaret eder. Onların da aynı şekilde Davud Aleyhisselam'ın zikrine, kendilerine ait olan o halleriyle katılmış oldukları da söylenebilir. Belki de bizzat anladıkları dilden Davud Aleyhisselam'ın efendim yaptığı dua gibi onların da Mevla'ya dua etmiş olmaları da muhtemeldir. Çünkü Nur suresindeki bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayeti kerimede sevgili dostlar bakınız, görmez misin ki diyor 41. ayette, göklerde ve yerde olanlar havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Yani elem ter ennallaha yusebbihu lehu men fis semavati vel ardi ve tayru safat. Kanatlarını açıp çırpan, kapatan o kuşlar da, süzülerek gökyüzünde uçan kuşlar da Allah'ı tesbih ederler. Küllün kat alime salatehu ve tesbihah. Onların her biri Allah'a olan salatını, duasını ve tesbih ediş biçimini onların her birisi bilir diyor. Demek ki onların da bir salatı, bir duası, bir tesbihi var mıdır? Eyvallah, vardır. Yani efendim, o kuşların semada Allah'ın evrene koyduğu yasalara uygun olarak uçabilmeleri onların tesbih etme biçimidir gibi böyle bir yorum da yapabilirsiniz. Ama bunun dışında acaba o kuşlar bizzat bir şeyler demiyor mu? Çünkü وَعَلَّمْنَاهُ مَنْتِقَتْ دَيْرِ biz ona kuş dilini öğretmiştik diye buyuruluyor. Yani o peygamberin kuş dilini bildiği anlaşılmakta. Süleyman Aleyhisselam kuş dilini biliyor. Davud Aleyhisselam bunu biliyor. Yani hatta Hüthüt kuşunu, ordusunu teftiş ettiği zaman görememiş. Nerede diyor onu göremeyince. Sonra o kuş geliyor. Kuşa soruyor neredeydin diye. Ya bana diyor mazeretini söyle ya da sana çok elim bir ceza veririm deyince فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ çok geçmeden kuş geliyor diyor ki وَجِئْتُكَ بِسَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ ben Sebe ülkesinden geliyorum. Kesin bir bilgiyle sana geldim ey Süleyman diyor. Ve ben diyor Sebe ülkesinde bir kraliçe buldum. Ona her şey verilmiş. Ayrıca وَلَهَا عَرْشٌ azim büyük bir tahtı vardı onun diyor. Bunu daha önceki derslerimizde, programlarımızda anlatmış idik. Ki kuşun ifadesi şu: onlar diyor Allah'ı bırakıp güneşe, aya, yıldıza tapıyorlar. Ve diyor ki onlar diyor büyük arşın sahibini bırakıp da niye bunu yapıyorlar? Allah ki diyor, bakınız bu cümle kuşa ait. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Yani Belkıs'ın bir arşı var, tahtı var ama evrenin sahibi olan Allah'ın arşı daha büyüktür diye o kuşun böyle bizzat bunu dediğini görmekteyiz. Hani birileri diyebilir yine, efendim lisan-ı haliyle Allah-u Teala onu konuşturdu. Böyle bir anlamı, yani aslında o direkt demedi de adeta böyle diyordu gibi işi zorlama bir yorumla başka şeyler söylemeye insanlar belki gidebilir ama Kur'an-ı Kerim kuşun böyle dediğini bize bildiriyor. Yani Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim ifadesi Hüthüt kuşuna aittir. Onu bilmekteyiz. Evet, ayet-i kerimede وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّهْنَ وَالطَّيْرِ kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. وَكُنَّا فَاِلٍ bunları yapan biziz diye buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Devamına bakalım efendim. وَعَلَّمْنَاهُ san'ata labusin lekum ona sizin için zırh yapmayı öğrettik lituhsinakum min ba'sikum ki savaş darbelerinden sizi korusun, savaşın sıkıntılarından sizi korusun, savaşta düşmandan gelebilecek kılıç efendim darbelerine karşı sizi korusun diye biz ona zırh yapmayı öğrettik buyuruyor Rabbimiz. Artık şükredecek misiniz? Fehel entum şakirun. Şükredecek misiniz diye, yani demiri kullanmayı, demir maddesini kullanarak ondan elbise yapabilecek derecede sanat olarak bunu Hazreti Davud Aleyhisselam'ın o dönemde milattan önceki süreçte bunu yapabildiği ki demirin de bulunduğu zaman dilimine Davud Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu o zamanın o zaman dilimine rastladığı nakledilir. Gerçekten o dönemde demir bulunmuştur. Demiri işlemeyi insanlar öğrenmeye başlamıştır. Ve Rabbimiz ve elennâ lehul hadid. Demiri onun elinde hamur gibi biz yumuşatmıştık diyor. O imkanları Allah-u Teala'nın ona bahşetmiş olduğunu buradan anlamış olmaktayız. Kendi işi vardı Davud Aleyhisselam'ın. İşi demircilikti. Ve kendi rızkıyla zanaatı neyse, sanatı neyse onunla geçimini sağladığı nakledir Davud Aleyhisselam'ın. Çok ibadete düşkün olarak bilinen bir insandır. Sürekli Allah'a yakaran, Mevla'ya niyazlarda bulunan böyle mezmurları, Davud'un mezmurları diye Efendimiz Aleyhisselam Ebu'l-Musa el-Eş'ari'yi överken ona Davud'un mezmurlarından bir mezmur verilmiştir diye. Onun sedası, onun yanık yanık Allah'a yakarış biçimlerine bir benzetme olarak böyle ifade ettiği nakledilir. Bir gün bırakıp bir gün iftar edip bir gün oruç tuttuğu da nakledilir Davud Aleyhisselam'ın. Yani çok oruç tutan, çok ibadet eden, sürekli Allah'a yakarışta bulunan, efendim kendi rızkıyla geçinen, bir çok güzel özellikleri olan bir kişi olarak Davud Aleyhisselam'ı bilmekteyiz. Sesinin güzelliğiyle de bilinen bir peygamber olarak bilinmekte. Nitekim Davudi bir sesi var tabiri, Davud Aleyhisselam'dan mütevellit, biz de benzetme olarak kullanırız sevgili kardeşlerim. Evet, Veli Süleyman'a riha asifeten tecribi emrihi ilal ardilleti barakna fiha ve künna bikülle şeyin alimin. Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarları verdik. Biz her şeyi biliriz. Evet, Hazreti Süleyman'a da Allahu Teala'nın rüzgarı ona musahhar kıldığı, fırtına gibi esen şiddetli rüzgarları onun emrine uygun olarak istediği gibi, istediği tarafa kolaylıkla esebilecek, suhuletle esebilecek bir şekilde Süleyman Aleyhisselam'ın donanmaları varmış sevgili kardeşlerim. Körfez'de, o yaşadığı bölgede, o körfezlerde onun donanmaları uzun yolculuklarla seferler yapar imiş. Süleyman Aleyhisselam'ın o yelkenli gemileri, o rüzgarı Mevla, hani bundan önceki ayetlerde de geçti, bundan sonraki ayetlerde de geçecek. Elini açıyor Mevla'dan, niyazda bulunmuştu ya, mülk istemişti. Kendisine birçok imkanları vermesini Allah'tan istemişti. Mevla da Hazreti Süleyman'ı rüzgarı emrine verdi. Ekonomik yönden çok güçlü bir insan idi. İşleri rast gidiyordu, yolunda gidiyordu. Onun isteğine göre suhuletle esen bu imkanları Mevla, o rüzgar ve benzer şeylerle ona bu imkanları bahşetmiş idi. Ayette aslında buna işaret ediyor. Ve künnâ bikulli şeyin âlimin. Biz her şeyi biliriz. Bu manada Mevla peygamberine bunu verirken elbette ki hikmetine binaen bunları bahşetmiş idi. Süleyman Aleyhisselam onca varlığına rağmen, onca imkanına rağmen ahbabtu hayran lidikri diyerek ben bu malı, ben Rabbime olan efendim yakarışıma, onu hatırlamama, ona yönelmeme bunu vesile kılıyorum diye Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bunu söylediğini de bilmekteyiz kardeşlerim. Bakınız, bu ayeti kerimeden bir misal sizlere aktarmak istiyorum. Andolsun ki nereden okuyalım? Davud'a Süleyman'a armağan ettik. O ne iyi bir kuldu. Nimel abd innehu evvab. Sürekli Allah'a yakaran bir kuldu. Davud Aleyhisselam da Allah'a yakaran bir kuldu. Efendim Hazreti Süleyman'da da bunu görüyoruz. O ne iyi bir kuldu. Tabi buradaki yakarma Süleyman Aleyhisselam'dan daha çok Davud Aleyhisselam'a gidiyor.

0: efendim inci mercan gibi bir takım böyle kıymetli şeyleri çıkartmak için maharetli efendim alanında uzman olan kimseleri Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş idik. Ve yâmalûne amelen dûne zâlek. Bunun dışında da o cinler başka işler de yapardı. Buradaki şeytanlar derken alanında efendim becerikli, maharetli, ipe sapa gelmesi zor olan efendim Afrika'nın derinliklerinden getirilmiş insanlar olarak da buna mana verenler vardır. Elbette ki onlar da düşünülebilir ama Hazreti Süleyman'ın emri altında cinlerin de olduğunu bilmekteyiz. Onlar onun efendim mabedin yapımında da onları çalıştırdığını bilmekteyiz. Hatta cinlerden bir ifrit Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek denildiğinde sen yerinden kalkmadan getiririm demesi cinleri de bizzat Hazreti Süleyman'ın emri altında onları da kullandığını ayet-i kerimedeki bu ifadelerden anlamış olmaktayız. Evet efendim, bu ayet-i kerimelerde Hazreti İbrahim'den, Hazreti İshak'tan, Hazreti Lut'tan, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan, Davud Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilen, onlardan temas edilen bu ayet-i kerimelerde peygamberlerin Allah'a ilticası ve Allah'ın da onlara lütfundan, inayetinden, yardımından, desteğinden aslında örnekler verilmiş olmakta. Ve mesaj olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da Allah'ın daima onun yanında olduğu, yani daima ona destek olacağı, onu darda, onu sıkıntıda asla bırakmayacağı ifade edilmiş olmakta. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olarak bizler de tabii ki o peygamberler gibi onun yolunda olursak, emrine amade kullar olursak, Ya Rabbi dediğimizde elbette ki Rabbimiz de bize icabet edecek. Bizim dualarımıza, tabii ki müsticap olacak dualarımıza karşılık verecektir diye ümidimizi asla efendim ümidimizi yitirmememiz gerektiğini ifade edebiliriz. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka gün, bir başka efendim ayetler grubuyla tekrar huzurunuzda olmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız efendim.
1: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı sona erdi.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dua bir ibadettir."

konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Allah kainatı ihtiyacından mı yoksa başka nimetlerden dolayı mı yarattı? Kafirlerin ebediyen cehennemde kalmaları Allah'ın sonsuz rahmet ve adaletine nasıl uygun düşer? Melekler Allah'a her zaman kayıtsız şartsız itaat ve ibadet ederken niçin kan döken, asi olan, zulmeden insan yaratıldı? Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı mı var? Niçin insandan ibadet yapmasını istiyor? Akılları şüphede bırakan, imanları sarsan sorulara ikna edici ve tatminkar cevapları bulabileceğiniz Risale-i Nur dersleri, Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün sunumuyla her salı saat 11'i 5 geçe Radyo Hayat'ta.
8: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç, hayırlı akşamlar diler.
0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
9: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Bekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Şimdi çok önemli. Biz birçok kimselerle muhatap oluyoruz. Onlardan telefon alıyoruz, konuşuyoruz. Babasının, anasının hatırı için evlendikten sonra kocasına ezzet ediyor, kocasına karşı geliyor. Bakın ne diyor Peygamberimiz? Hakkı bir kadın üzerinde en çok olan kimse, en büyük olan ki azam, en büyük olan kimse kocasıdır diyor Peygamberimiz. Evvela kocanın dediğini yapacaksın. Tabii bu kocasına hakkını yerine getirirken Allah'ın emirlerine aykırı değil bunlar. Allah'ın emrine uygun şekilde burada kocasının hakkına riayet edecek. Hakkına riayet edecek. Evet. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer bir kimseye emrolunma, bir secde etmeye emrolunsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Evet öyle. Böyle ümira ahadun en yescude liadin. Evet. Ümirat evet bis sucudu lehu. Evet. Yani secde etme emri esilseydi kocasına, böyle bir emir olsaydı karının kocasına secde etmesi emrolunurdu diyor. O kadar önemli kocasına, kadınların, evli kadınların kocasına hakkına riayet etmeleri. Evet. Onun için ihanet etmeyecek. Mecbur. Hem canında hem malında kocasına ihanet etmeyecek. Evet. Evet. Kesinlikle kocasının taleplerine karşı gelmeyecek. Mesela beraber yatacağız, birleşeceğiz dese hayır benim şimdi uykum var falan demeyecek. Kocasının şeysine karşı gelmeyecek. Ahir gelmeyecek. Hatta diyor böyle bir şey üzerinde olsa bile, yolda bile olsa kocası ettiği zaman ona hayır demeyecek. Evet. Ancak böyle ona makul şekilde mazeretlerle karşı koyabilir. Evet. Ve evinden kocasının izni olmadan çıkmayacak. Evet. Ve en la tahruca illa bi iznihi. Evet. Evet. Kitaptan okuyorum ki hoca hep yani şey diyor demesin. Peygamberimizin esası bu. Dinimizin esası bu. Tabii kadının da kocasının da hakları var. Ona da hadi hadis okuyacağız. Ama şimdi hadis kocanın hakları üzerinde. Evet. Ondan izinsiz evinden bile çıkamaz. Hatta ticaret maksadıyla bile çıkamaz. Ticaret bile yapamaz kocasının izni olmadan. Böyle bir ticareten. Buradan okuyorum. Metinden okuyorum. Evet. Evet. Ve azamun nâsi hakkan ale rocili. Evet. Ve erkekler üzerinde en çok hakkı olan, en büyük hakkı olan kimse ise ummuhu anasıdır. Anasıdır. Evet. Anasıdır. Anasının hakkı babasından daha üstündür. Bir kimsenin anasının, kendisinin hakkı babasının hakkından daha üstündür. Evet. Evet. Yani kesinlikle anasına şey etmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de de var. Ve'le tekul lehüme uffin. Öf beni demeyecek. Evet. Kur'an'da ayet bu efendim. Ben de dinimizin esaslarını sizlere arz ediyorum. Şimdiki efendim ne? Yok biz Müslümanız. Müslüman Allah'ın en güzelini Allah emreder. Avrupa söylemiş biz Avrupa'ya değil Kur'an'a uyacağız. Elhamdülillah Müslümanız. Peygamberin sünnetlerine uyacağız. Kadınların hakkını da gelecek. Hayır, onda yok. Şimdi erkeklerin hakkını hakkında şey diyoruz. Evet. Anasına öf bile demeyecek. Ama ben gördüm. Yani anasını dövmüş olanı gördüm. Sokakta öldü, hayvanlar parçaladı cesedini. Yani dünyada bile böyle oldu. Kimse bakmadı, buluncaya kadar orada kutu akıta leşi kaldı. Evet, dünyada bile Allah onu rezil eder. Ahirette de zaten cehennemlik olur. Evet, anasına şey etmeyecek tabii, dini emirlere uygun hususlarda. Evet, anası emrese bile içki içemez, sigara içemez, yalan söyleyemez, haramları yapamaz. Tabii meşru şeylerde annesine kesinlikle karşı en çok hakkı erkek üzerinde kadın olan anasıdır, anasıdır. Evet. Şimdi o onu taşıyor, doğuruyor, büyütüyor. Evet. Bu konularda evet, biz de babayız. Ama anamızın şefkati babamızdan daha çoktur. Çocuğu ağladığı zaman duramaz. Çocuğunda bir şey olduğu zaman babasından daha çok şefkatlidir anası çocuğuna. Yani o yönden en çok hak anasının üzerinde, adamın üzerinde, erkeğin üzerinde anasıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. İslam'da böyle, böyle Peygamberimizin bu emirlerine uyacağız. Evet, evet. Şimdi mesela misal vereceğim. Burada da yazıyor. İnne yazımı raculun inde dıki menfakati takdim ümmihi ala ebihi. Yani anne baba ikisi de muhtaç. Önce anne diyor. Önce anne, sonra baba. Annenin hakkı bu kadar, erkeğimizde bu kadar çoktur. Böyle buna da dikkat edeceğiz. Öf bile demeyeceğiz. Yani şimdi bu bizim Müslümanlığımız, Allah'ın lütfu. Yani elhamdülillah. Bu kainat, düzenli kainatı sümük gibi bir şeyden işte böyle kaşı gözü ayrı akıllı insan yaratıyor. Böyle Allah'ın varlığı kesin. Böyle bir Allah yaratmış bizi. Elhamdülillah Müslüman olma nimetini de bahşetmiş. Peygamberimizin bu şeylerine uyacağız. Yani onların babanın ananın haklarını da sayacağız ama şimdi bu hadisler böyle. Ama buna dikkat edeceğiz. Aman anaya babaya itaatsizlik etmeyeceğiz. Önce anne, önce eve. Kadının üzerinde en büyük hak kocasının, erkeğin üzerinde en büyük hak anasının. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor. Evet. Güzel Peygamberimiz buyuruyor. Evet. Azamun nasi hakkan. Evet. Kadın üzerinde en büyük hakkı olan zevci ve kocası dedik. Kocası dedik. Şimdi bu konuda başka hadisleri de sizlere okumak istiyorum. Evet, şimdi efendim bana kaşını eğdi, bana gülmedi. Bize gelen şeyleri anlatıyorum, bir uydurmuyorum. Bundan dolayı ben kocamdan boşanacağım. Yo, dur hanımefendi. Evlenirken kocanı seç. Seç, görme hakkın var dedik. Kurallara uymak kaydıyla. Boyuna posuna bak, kaşına gözüne bak, huyuna tüyüne bak. Ama evlendikten sonra en büyük hak kocanın hakkı. Şimdi karın haklarını da söyleyeceğiz. O hadis de gelecek. Fakat böyle efendim bana sert söyledi. Bana kaşını eğdi. Ben boşandım. Yoo hanımefendi, oyuncak değil bu evlilik. Haksız yere boşanmaktan arş-ı âlâ titrer. O kadar büyük günahtır ki arş-ı âlâ silkinir titrer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi çok basitmiş gibi hemen elde şeyden dilekçe yazan boşanmaya gidiyor. Müslümanlık açısından söylüyorum. Öyle oyuncak değil bu boşanmak. Evlenmek çok ciddi şey, aile. Buna dikkat edeceğiz. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerine dikkat edeceğiz. Şimdi güzel Peygamberimiz, evet, bu koca ile ilgili, evet, koca ile ilgili hadislerini de size okuyacağım. Kadınların kocasına neler, nasıl hareket etmesi gereken bildiğin hadisler bunlar. La tücavizü selasetün, üç kişi vardır. La tücavizü salatühüm ruhusevüm, kıldığı namazlar başlarını geçmez, arşa götürülmez. Evet, hadisi okuyorum efendim. Peygamberimizin sözü bu. Selasetün, üç kişi vardır. Üç kişi vardır. La tücavizü salatühüm, kıldıkları namaz. Salat dua manasına gelir. Duaları da Rusya'nın başlarının üstüne çıkmaz, arşa götürülmez, kabul olunmaz. Evet, bir rivayette kulaklarını geçmez. Evet, yani semaya yükselmez. Yani kabul olunmaz demek bu, onun şeysi. Evet, evet. Böyle kocası üç kişi vardır ki onların kıldığı namaz duaları kulaklarını geçmez, semaya arz olunmaz, kabul olunmaz. Evet, evet. Kur'an okusalar, evet, يَكْرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ Gırtlaklarını geçmez, kalplerine geçmez. Kur'anları bile dilde kalır, kulak kırmaz, evet. Böyle böyle bu iş. Evet, evet, yani onların okuduğu Kur'an da kabul olmaz. Evet, amel salih kabul edilmez yani böyle. Bunların yaptıkları bu gibi şeyler, evet, kendilerine düşeni riayet etmeleri, yani kocanın hakkına şimdi söyleyeceğiz kim olduğunu bunlar, evet, bir kocanın hakkına riayet eden etmezse kadın böyle, evet, evet, evet, namaz kılsa bile arşa gitmez, kabul olmaz, evet. Raculun emme kavmen ve hum lehu karihun. Bir adam bir millete imam olmuş, önder olmuş, idareci olmuş. Ve hum lehu karihun. Evet. Ama istemiyorlar. Evet. Hiç vatandaşını zulmediyor. Hiç kimse onu sevmiyor. Evet. Evet. Böyle onun idareciliğini istemiyorlar. Öyle zulmeden bir adam. Kendisi halk istememiş, başlarına gelmiş onlar istemedikleri halde. Evet. Bu, birisi bu. Kur'an okusa aa. Evet. Hadi namaz kılsa aa. Yani gırtlaklarını geçmez. Gırtlaklarını geçmez. Evet. Birincisi bu. Evet. Tebevvadu ve tehasedu. Evet, evet. Ondan sonra haset ederler, buğz ederler, kin güderler, kin güderler. Aha, evet. Böyle bunların da şeysi, haset edenlerin, buğz edenlerin, birbirlerine bunun hakkını yiyenlerinin, evet, evet, böyle. Şimdi böyle, şimdi ne diyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Memretun batet zevcühe aleyha sahit. Kadın kocası ona kocasının görevlerini yapmamış. Kocası ona dargın. Kocası ona darılmış. Böyle kızgın. Evet. Kötü ahlakından dolayı, edebi terk ettiğinden dolayı, terbiyesizliğinden dolayı kocasını üzmüş. Kocası ona kırgın. Böyle bir kadın gecelese bunun yattığı namaz gırtlağını geçmez, Allah'a arz olunmaz, kabul olunmaz. Evet, tabi içmeyecek, Allah'ın emrine içmemek, sigara içmeyecek, yalan söylemeyecek, Allah'ın emrine uygun şeylerde kocasına itaat etmemiş. Kocasına itaat etmemiş. Bunlar değil. Kocasına Allah emrine uygun şekilde itaat etmemiş olan kadınlar. Kocası buna dargınsa, kırgınsa, öfkeliyse bu kadının kıldığı namaz Allah'a arz olunmaz. Hadis okuyorum efendim. Hadis okuyorum. İdarecinin de bu diyor Peygamberimiz.
0: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

Çok muhterem kardeşlerimiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatının ruhaniyetinden, feyzinden, takvasından yeni evli yavrularımıza Cenâb-ı Hak hisseler nasip eylesin inşallah. Sohbetimizin bereketi için üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâmın, Sâdât-ı Kirâm Hazretlerinin, cümle geçmişlerimin, hâsaten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, ümmet-i Muhammed'in selametine, bütün yavrularımızın, evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetine, duamızın kabulü niyazıyla lillâhi teâlâ el-Fâtiha. Muhterem kardeşlerimiz, aile yapısı itibari üç ayet okundu. Birinci ayet Nur Suresi'nin 32. ayet okundu. Cenâb-ı Hak aranızdaki bekârları, müstahdemleri, cariyeleri, evliliğe elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir buyuruyor. Yani bir talimat. İnşallah sohbette daha geniş bahsedeceğiz. İkincisi, zevç ve zevceler için رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler, sevceler ve hürriyetler bağışla, bir takva sahibine önder kıl derler. Demek ki bir kul, bir mümin hem takva sahibi olacak, hem de takvada numune olacak, önder olacak. Üçüncü olarak, nasıl bir saadet yuvada? Kaynaşmanız için ise kendi cinsinden eşler yaratıp aranızda sevgi, liteskünü, merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğru, bunu iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Sohbetimizde bu ayet üzerinde duracağız inşallah. Rabbimiz vahdaniyeti, tekliği kendine münhasır kıldı. Bütün varlıkları çift olarak birbirini tamamlayıcı mahiyette hâlk etti. Âyet-i kerimede, biz her şeyi çift yarattık, umulur ki ibret ve öğüt alırsınız. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler çift halinde, yani erkek ve dişi olarak yaratılmış. Fiziki âlemde de artı eksi var. Mesela bulutlar artı eksi yükleriyle yağmura vesile oluyor. Elektrik artı eksi vesilesiyle aydınlanıyor. Cenâb-ı Hak yine buyuruluyor, gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık, onu imtihan edelim diye kendi işitir. Yani kul, Hakk'ı işitecek. Onu görür kıldık, her şeyde ilahi azameti seyredecek ve bunu tefekkür edecek, hamd, şükür, sabır ve rıza halinde yaşayacak. Adem aleyhisselam cennette bütün nimetler varken ya Rabbi bir eş dedi. Bünyesinde Hazreti Havva yaratıldı. Adem aleyhisselam o esnada uyuyordu. Uyanıp yanında bir filiz gibi Havva'yı görünce kalbi ona aktı ve elini uzattı. Melekler o esnada ya Adem ona dokunma. Henüz nikah kıyılmadı buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahları kıyıldı. Mehrin şartı üç kere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerife getirilmesiyle gerçekleşti. Böyle ilk nikah bu şekilde Rasûlullah Efendimiz'in salavatı ve feyziyle ruhaniyet kazandı. İşte okunan ayet-i kerimede izdivaç Allah emri şöyle buyurur. Gücü olanlara emir, aranızdaki bekârları, kölelerinizden, cariyeden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfunda onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani bir durum olmayan bekârları evlendirmek, önce anne babaların sonra toplumun bir vazifesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde şöyle buyuruyor. En faziletli teşvik eden amellerden biri, evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri ise en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimsenin yaptıkları her iyilikten, her amel-i salihten vesile olanlara bir ecir vardır.
İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek şerre kapı aralamaktır. Evliliği zorlaştırmak da fitneye kapı aralamaktır. Osmanlı'da ecdadımızda evlilikleri kolaylaştırmak için yetim kızlara ceiz hazırlama vakfı kurulmuştur. Hatta Abdülhamit Han'ın sarayında 150 tane cariye vardı. Bunun Abdülhamit 149'unu evlendirdi. Herhalde biri rahatsızdı, bir o kaldı. Eytam ve Eramil vakıfları kuruldu. Yani dullar ve yetimlere sahip olma. Günümüzde de vakıf ve derneklerimiz, hatta varlıklı kardeşlerimiz, evlenmek isteyip de evlenmeyen kardeşim yardımcı olmalıdır. Hatta muhterem babamız Musa Efendi, gençleri evlendirmeye ayrı bir ehemmiyet verirdi. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerine bırakmak da uygun değildir. Erkek ya da kızlarımızı salih ve salihâ eş bulmak ve onun evine vesile olmak durumundayız. Ve salih, salihâ evlatlar yetiştirmek zaruretindeyiz. Bir hadise sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimsese dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yerde fitne ve bozgunculuk çıkarırsınız. Evlilikte sadece dünyevi imkanlara göre karar verilmemeli. Evlenince kimsenin göz önünde tutulması gereken en mühim husus takva olmalıdır. Bununla beraber evlilik gibi hayırlı bir işe adım atarken dikkat edilmesi gereken çok mühim bir husus daha var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu da küfüv, yani denklik. Yani Hazreti Mevlana buyuruyor ki evlilikte küfüv, yani denkliğin nece mühim olduğunu şöyle ifade ediyor: zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabının çiftlerine bir bak, ayakkabının birinin ayağına dar gelirse ikinci bir işe yaramaz. Yani kendini giymeye zorlarsan seni topal eder. Milletler aile yapısının sağlamlığıyla büyür. Aile çürürse toplum da hayatını kaybeder. Milletimizi harple dize getiremeyenler bugün kaleyi içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Bunun için günümüzde aile müessesine ciddi saldırılar var. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih denilerek ailenin temeline dinamit konulmaya çalışılıyor. Aileye iptal damgası vurulmak isteniyor, yok edilmek, aile kaldırılmak isteniyor, diğer mahlukat gibi olsun isteniyor. İnsan fıtratına aykırı şekilde erkek erkeğe, kadın kadına ilişkileri normalleştirmek isteniyor. Eşcinsine evlilik topluma dayatılmaya çalışıyor. Bugün LGBT, Lut kavminin geçmiş durumda. Bu nevi ifsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de gider, vatan da gider, zaafa uğrar. Aile mühimdir. Okul mühimdir, çevre mühimdir. Bugünkü bu çöküşü, ailenin çöküşü, İslami müessesenin zayıflamasını Necip Fazıl ne güzel ifade eder. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, ne yaptık, ne yaptı mukaddes emaneti. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiş. Yine her canlı bir nesil endişesi halinde. Müminin de nesil yetiştirmesi de evlatlarının İslami şahsiyeti ve karakterini miras bırakması zaruridir. En güzel miras insan mirasıdır. Mal mirası ikinci planda. Onları nasıl kullanacağı belli değil. Yani insan yetişirse dünyevi mirası da o şekilde güzel kullanılır. Allah yolunda kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Dar-ı Bekâ'ya intikal ettiği gün sabah namazıydı. Efendimiz oda kapısının perdesini kaldırdı, ashâb-ı kirâmı seyretti. Onların yani yetiştirdiği o müstesna nesil, ardını bırak o güzliği de insan mirasını yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz kılma halinde görünce bundan sonra memnun oldu, surur içinde tebessüm buyurdu. Ayşe Vâdî'nin böyle rivayet ediyor. Demek ki burada en mühim Rasûlullah Efendimiz'in bir miras bırakması. İnsan mirası bırakması, salih salih insan mirası bırakması. Bu hadiseyi nakleden Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılışını tebessüm ederek seyrediyordu.
artık güzel bir nesil bırakma huzur ve sururu içindeydi. Allah razı olsun, hiçbir vakit böylesine sevinçli halde görmedim buyuruyor. Hem hastaydı, hem de çok sevinçliydi. Artık güzel bir nesil bırakabilmek. Velhâsıl yavrularımıza bırakabileceğimiz en büyük miras, ahiret mirasıdır. İslam'ın karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmektir. O miras nasıl olacak? Yavrularımızı Rasûlullah Efendimiz'in muhabbetiyle yetiştireceğiz ve onun Rasûlullah'ın adabıyla edeplenecek.

Baba ocağından daha sıcak hale geliyor. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akitleşmedir. Yani nikah kıyılan iki kişi zevc ve zevce Allah adına söz vermektedir. Erkeğin de kadın şerefi kıymeti nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. Bu yönde nikah ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeler ile idealize edilmesidir. Yani yüce bir mana kazanmasıdır. Hayat arkadaşlarının mesut günleri, ince ve derin hatıralar, samimi neşeler, refah, huzur ve lezzet hep nikah gölgesinden temin edilir. Düğünlerde nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvası kurma sevincinin toplumda paylaşılmasıdır. Yine bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetin celbedici şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahla beraber bir velime, yani düğün yemeği verilmesine, zengin fakir ayırt edilmeksizin Müslümanlara davet edilmesine tavsiye bulmuşlardır. Bu ikazda şöyledir: zenginlerin davet edip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Resulullah Efendimiz en çok üzüldüğü sınıf farkını kaldırmaktır. Çünkü sınıf farkı bir kibir alametidir. Evliliğin gayesi insanların iffetini koruyup hayatın her safhasında huzuru temin etmektir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: ve onlar ki erkek ve kadın iffetlerini korurlar. Müminin suresinde. Demek ki kat eflal mümini, müminler felah buldu. Felah bulan müminlerin bir vasfı da onlar kadın erkek iffetlerini korurlar. Cenab-ı Hak insanın iffetli olarak yaşamasını istiyor. Toplumların düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlı. İffet mahlukat arasında yalnız insana ve cinlere ait bir keyfiyet. Dolayısıyla iffetsizlik insanlık haysiyetinden uzaklaşma. Diğer mahlukat gibi sorumsuz, pis, rezil ve pespayı bir hayat sürmektir. Hazreti Mevlana'nın meşhur şöyle der: iman nedir diye aklıma sordum. Aklım da kalbimin kulağına eğilip mecazi olarak iman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Efendimiz de edep ve haya ve iffet hassasiyeti. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücret karşılayan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen çobanı çağırdı. Bizim için kaç gün çalıştın? Bizden ne kadar alacağım var diye sordu. Çoban Efendimizin bu sualinin işinin sonu geldiğini anladı. Büyük bir endişeyle, "Niçin ya Resulallah? Yoksa hayvanların bakımı ve gözetimi güzel yapmıyor muyum?" diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır. Ondan değil, lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah-u Teâlâ'dan haya eden kişiler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah-u Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum." buyurdu. Resulullah Efendimiz'in dualarında Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica vardır: "Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ifadesine göre örtüsüne bürünen genç bir kızdan daha hayalıydı. Yine şöyle buyurdu: "Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Eğer haya giderse iman da gider. Haya imandandır. El haya minel iman. Hayalı olan kimse cennettedir. Hayasız da kalbin katılığındandır. Kalbin çılgınlığındandır. Kalbi katı olan da cehennemdedir." buyuruyor. İffet, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Meryem validemizin ismini 34 yerde zikrediyor. Hatta İsa aleyhisselam'dan bahsederken çok yerde Meryem oğlu İsa diye bahsediyor ve Meryem'e de iffetini koruyan Meryem tabirle methediyor, sena ediyor.
Kadın iffetini korursa toplumun en kıymetli varlığı oluyor.

0: Yok.
1: Zarafet timsali oluyor. Lakin hanımlık haysiyetini yitirirse eğlence, oyuncak en sefil varlık oluyor. Velhasıl çöplüğe düşen bir pırlantanın hali ne hazindir. Günümüzde maalesef kadınlar aileden, evlilikten ve annelikten soğutuluyor. Sokağa ve dış dünyada kendini teşhir etmeye özendiriliyor. Yani bir nevi manken vazifesi gösteriliyor. Böylece şehvetlerine esir olan kalabalıkların mütecaviz nazar ve tavırlarının insafına terk edilmiş oluyor. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayaklar altında çiğnetilmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır.
2: Dinlediğiniz sohbetin devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta. Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.
3: Radyo Hayat iletişim bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayat Adana.
4: Radyo Hayat.
3: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.

başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına girmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurmuştu.

0: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Günün fetvası.
2: Banyoda klozetin bulunması, aynı ortamda bulunan küvet veya duşakabinde gusül abdesti yahut orada bulunan lavaboda abdest almaya engel midir?
3: İslam'da temizlik çok önemlidir. Örneğin namaz ibadeti için necasetten taharet şart kılınmıştır. Dolayısıyla Müslümanın her anı necasetten sakınması gerekmektedir. Bu yüzden abdest aldığımız yer necasetten, yani pislikten temiz olmalıdır. O sebeple Alaturka tuvaletin bulunduğu yerde zaruret olmadıkça boy abdesti veya normal abdest almak uygun değildir. Ama mecbur kalınca necasete dikkat ederek abdest alınabilir. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabonun olması durumunda ise orada abdest veya boy abdesti gusül almak caizdir.
1: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.

0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, her bir Müslüman müminin sonsuz hedefi Allah'ın cennetine girebilmektir. Namazından, kurban kesmesinden, güzel söz söylemesine varıncaya kadar yaptığı her iş, yasaktır diye kaçındığı her iş, neticede cennetten mahrum olurum, cennete giremem korkusuyla ortaya çıkıyor. Cennet olmayacak olsa maazallah, ne Müslümanlığın ne başka bir şeyin bir değeri kalmayacak. Aynı şekilde cehennem de olmazsa. Cennet olduğu için cehennem var zaten. Cehennem yandığı için cennet var. Adalet olsun diye. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın cennetini sevdiği ve onu seven kulları ile paylaşacağını hepimiz aslında biliyoruz. Sevmediği ve onu sevmeyen kullarını da cehenneme koyacak. Dolayısıyla çok rahat diyebiliriz ki bizim nihai hedefimiz, sonunda gerçekleşmesini istediğimiz şey Allah'ın cennetine girmek ise, ki öyle elhamdülillah, o zaman biz Allah'ı sevmek ve Allah'ın bizi sevmesi sürecindeyiz. Allah kimi seviyorsa ve kim Allah'ı seviyorsa, bu sevgi tek taraflı değil. Allah bu kulunu seviyor ve onu cennete koydu. Çünkü kulu da Allah'ı seviyordu. Biz yarın imanlı ölüp cennete gideceğimiz veya Allah muhafaza buyursun aksi olacağına dair net hiçbir bilgimiz yok. Ne olacak bunu bilmiyoruz. Büyük beklentimiz var. Büyük arzularımız var. Ama gerçekleşecek olanı bilmiyoruz. Gönül istiyor ki işaretler görelim. Nereye gidiyorum ben? Öldükten sonra sesi güzel birinin benim arkamdan okuyacağı şiirler mi benim garantim olacak? Ben içimi zaten dolduran büyük bir heyecan ve umutla mı bu dünyadan gideceğim? Bu işaretleri hepimiz bilebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini taradığımızda, kim Allah'ı seviyorsa, Allah da kimi seviyorsa cennete o girecek diye net bir ölçü çıkıyor ortaya. Biz akıbetimizi bilmiyor olabiliriz, ki bilmemiz mümkün değil. Kimseye böyle bir garanti vermedi Allah-u Teala. Herkese dirileceksiniz, Sırat Köprüsü'nün başına geçeceksiniz, oradaki hesaptan kitaptan sonra durumunuz belli olacak buyurdu. Ama elimizdeki dosyalarda ne olduğuna dair işaretler olabiliyor. Bu işaretlerin kul olarak benim tarafımdan en güzel izlenebilecek yöntemi Allah'a ait sevgi ilişkisidir. ne kadar seviyorum, o ne kadar seviyor. Bunu da %100'e yakın bir tahminle bilmek mümkündür. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu işi Allah sever. Bu iş Allah'ın sevdiği işlerdendir. Kim bu işi yapıyorsa o Allah'ı sevmiştir diye işaretler vermiş. Mesela birisi namaz kılıyor. Çocukları bakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından. Birinci rekatta, ikinci rekatta, üçüncü rekatta, dördüncü rekatta, öğlende, ikindide, akşamda ne zaman namaz kılarsa hep kulhu Allahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad, bunu okuyor. Birinci rekatta okudun, ikincide de bunu okuyor, üçüncide de bunu okuyor. Akşam namazında da bunu okuyor, gece bunu okuyor. Başka bir şey bilmiyor gibi hep onu okuyor. Buna İhlas Suresi diyoruz. Bu İhlas Suresi'nde kısacık ayetler zaten. Allah-u Teala'yı tanıtan ayetler bunlar. De ki o Allah tektir. Kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Onun bir dengi yoktur. Sadakallahu lazim. Hep bu. Sabah, akşam, kendi bunu okuyor. Halbuki biliyorlar ki bu başka okuyacağı Kur'an ayetleri de biliyor namazda. Bir tür bunu şikayet ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kötü örnek oluyor çocuklara diye belki de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorun bakalım niye hep İhlas Suresini okuyormuş diye buyuruyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye her rekatta İhlas Suresi okuyor diye soruyor. Diyor ki o sure Allah'ı tanıtıyor. Ben onu okudukça Allah'a olan sevgim artıyor. Onun için bu sureyi okuyorum. Ben doyamıyor o sureyi okumaya. Yalan söylese Cebrail aleyhisselam ondan önce gelip diyecek bu yalan konuşuyor zaten. Münafıktır diyecek. Cebrail gelip de bu adam yalan söylüyor demeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ona deyin. Allah da onu öyle seviyor zaten. Şimdi hepimiz bugünden itibaren zaten kısa sure ne nimet. Bütün namazlarımızda bunu okumamızın anlamı yok. O kaptı bayrağı gitti zaten. Bu kapı kapatıldı. O onu samimiyetiyle yaptı. Biz yaparsak taklit için yaparız, bir işe yaramaz bizim. Ama hepimizin, her Müslümanın sevgiden köpüren duygularından kaynaklanan işleri vardır, olmalıdır. Bunları Allah için yapıyordur. Tavafından, haccından, anaya babaya hizmetinden ne emrettiyse Allah, bunların her birisinden bu yapılabilir. Dolayısıyla kardeşlerim, biz vicdanımızla kimsenin olmadığı bir yerde ölüm meleğinin sanki ruhumuzu kabzettiğini hissedebileceğimiz bir ortamda sevgisi ki ikiye ayırıyoruz bunu dikkat ederseniz. O beni seviyor, ben onu seviyorum. Bu sevgide 100 üzerinden mesela 60'lardayken cennet umudumuz 80 değildir. Gerçek istatistik budur. Birilerinin rahmetli, müthiş adamdı ya, zamanın evliyasındandı demesi bir işe yaramıyor. Onlar benim yerime cennete gidip bakıp gelmediler. Tapu dairesinden Firdevs'teki yerimi görmediler ki onlar. Tahmin ediyorlar. Davula dışarıdan tokmak vuruyor onlar. Benim vicdanım mal infak ederken, gözyaşı akıtırken, imanla ilgili konuları değerlendirirken, o adamda olduğu gibi İhlas Suresi'nden zevk alırken, herhangi bir yerde onlarca yüzlerce Çalışma alanı, test alanı, tahlil alanı var bunun için. Allah'ı ne kadar seviyorum, o beni ne kadar seviyor. Haramlardan kaçarken, faiz derken, sanki elektriğe çarpılmış gibi, halbuki ben öyle bir şey yok, o onun faizinden bahsediyordu, ben elektriğe çarpıldım Allah haram ettiği için gibi olduğumda, yalan konuşurken kalp krizi geçiriyormuş gibi nefeslerim kesildiğinde, camiye yürürken uzaya çıkıyormuş gibi kendimi mutlu hissettiğimde, onlarca yüzlerce örnek var. Bitkin, argın, artık yürüyecek mecalim yok, şu en ağır işte çalıştım, eve kadar zor gidiyorum, yani yatağa bile yatmam herhalde, kapının önünde yatarım, o kadar yorgunum. Ama bugün bizim Riyaz-ı Salihin dersimiz var. Hele bir oraya gitmeden eve gidilmez deyip, yürümek takatim olmadığı halde, Riyaz-ı Salihin dersine giderken, hep ortaya çıkan asıl gösterge, yuhibbuhum ve yuhibbunehu, Kur'an-ı Kerim'in dediği, Allah onları seviyor, onlar Allah'ı seviyordur. Misafir geldi değil, haftaya misafir gelsek inşallah diye bu haftadan Riyaz dersine veda edenler var. Benim cenazem olursa Riyaz-ı Salih'in gününde, bir derse götürün tabutla beni, bir dinleyeyim öyle gömün diye vasiyet edecek Müslüman var. Müslümanlık gavurluk bakımından ölçmüyoruz bunu ama. O elektrik var mı yok mu onu ölçmüyoruz, voltajını ölçüyoruz. Tabutumu bari götürün, o bir hadis dinlesin demek var. Biz bunları dinlemiştik zaten, gençler dinlesin diye bakan göz var. Sen istediğin kadar slogan üret. Allah seni onu alan sevgin kadar ölçüyor. Hatta ve hatta kardeşlerim, böyle bir mecliste veya bundan daha iyi bir mecliste, işte birisi bir ilahi okudu diye, bir tanesi vecde geldi, bir Allah dedi ki salon titredi, yani deprem oldu zannetti herkes. Maşallah, Allah dostu bir veli. Geç o hikayeleri. Tabiinden birisi çocuğunu mektebe götürmüş. Mektep dediği caminin kenarında Kur'an öğretiliyor. Küçük çocuk. Birkaç gün sonra, oğlum ne öğretiyor sana oradaki imam? Kimse artık. Çok şey öğreniyoruz demiş. Baba ne öğreniyorsun demiş. Çok dikkat ediniz kardeşler. Baba demiş, o kadar heyecanlı öğretiyor ki, oraya gelen bir amca var, bayılıyor gidiyor o Kur'an okunurken. Bir Allah diyor, bir daha ayılamıyor. O kadar güzel hocamız öğretiyor yani. Allah diye böyle bağırıyor ya. Oğlum demiş, yarından itibaren oraya gitmiyorsun. Biz aşka gelmek için değil, Rabbimizin huzurundaki Müslümanlığımızı yaşamak için Kur'an'ı öğreniyoruz. Bağırmak için değil bizim Kur'an'ımız demiş. Almış çocuğunu mektepten. İngilizceleri iyi değil o öğretmenlerin, ondan herhalde. Mantığa dikkat edin. Slogan atıp Allah diye bağırmayı çocuğunu mektepten alma sebebi sayıyor. Orada Kur'an'ın kendisi yok, sloganı var diyor. Şimdi tabii kendisini çok makam sahibi zanneden biri, o zat da tarikata karşı mıymış diye bir kampanya başlatabilir. Henüz tarikat yok dünyada o günlerde. Allah var, peygamberi var, ibadet var, cihat vardı o günler. Bu ayrıntılara takılanların aşkı olmaz zaten. Onlar aşkın edebiyatını yaparlar. Aşkın bir de kendisi var. İnsanı yerinden kıpırdatır. Değerli kardeşlerim, net bir şekilde ölçebiliriz. Ne kadar Allah'ı seviyoruz? Ne kadar Allah bizi seviyor? Bu bizim onu, onun bizi sevmesinin göstergeleri de Kur'an-ı Kerim'de zaten. İşler nasıl sorusu sorulduğunda, kasa tıngır tıngır bomboş kasa, çok iyi elhamdülillah diyor mu kimse? Doluyken bile elhamdülillah demiyor kimse. Salih amel yok, aşk var. Hangi meleği buna inandırabiliriz ki? En basit örneklerden biri kardeşim. Hani adam İhlas suresinden garantiledi ya kendisini. Şimdi bizim bakın en basit örneklerden. Bir tanemize Allah aşkına yapma böyle dendiğinde ne demek Allah aşkına? Allah'ı seviyorsan yapma yani. Birinci refleks nedir? Bitti, tamam, o tartışma bitti, peki. Velev ki iflas etmiş olayım, tamam. İkincisi nedir? Onu karıştırma, o başka. O başka. Ama Allah'ı sevme konusunda rakibi yok onun. Herhangi birimize bir sebeple Allah razı olsun senden dendiğinde ona bir kese dolusu altın vermiş kadar mutlu oluyor mu? Olur muyuz? Elbette olanımız var. O işte Allah'ı seviyor. Demek ki Müslümanların içinde mümin kafir açısından değil. Ama bu müminliğimizin Allah-u Teala ile olan sevme ve sevilme ilişkisi bakımından ciddi göstergeleri var. Bu göstergelere bizler hep muhatabız.
0: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma deyince bana şöyle söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ensarın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime eğer ensardan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.''

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masa üstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan kimseler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

0: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.
1: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benim dipaklarda yüzen al.

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem el. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Ne sıfatlarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman gibi mükâşefe ilmine raci olan imanı nefyetmiyor. Zira bunları zina ve benzeri günahlar nefyetmez. Buradaki muradı zinanın Allah'tan uzaklaştırıcı ve Allah'ın gadabını mucip olduğuna dair olan imanı nefyetmektir. Nitekim doktor adama "Bu zehirdir. Bunu yeme, seni öldürür." dediği halde bu zehiri yutan kimse için inanmayarak yuttu dediği vakit bu adam doktorun varlığına veya doktorluğuna inanmayarak zehiri yuttu demek değil, yuttuğu şeyin zehir olduğuna inanmayarak onu yuttu demek olduğu gibi onun zehir olduğunu bilen onu asla yutmaz. Şu halde İsyan edenin zaruri olarak imanı noksandır. Çünkü iman yalnız bir esas değildir. 70 küsur kolu vardır. En üstün derecesi şehadet kelimesi, en alt derecesi de eziyet veren şeyleri yoldan atmak ve yolu temizlemektir. Bu tıpkı birisinin insan tek bir parça değil, 70 küsur parçadan meydana gelmiştir. En önemli parçası kalp ve ruh, en aşağı derecesi de cilde rahatsızlık veren şeyleri izale etmesidir. Diğer hayvanlardan ayrılması için bıyıklarını, tırnaklarını kesmektir demesi gibidir. Bu uygun bir misaldir. İman insan gibidir. Ruhun yokluğu bütün bedeni yok ettiği gibi şehadetin yokluğu da İmanı kökünden yok eder. Yalnız imanı olup başka ameli bulunmayan, zahiri ve batini bütün azalarını kaybeden ve yalnız canlı olan bir kötürüm gibidir. Bu halde bulunan kimsenin ruhunun bedeninden ayrılıp ölmesi bir an meselesi olduğu gibi, amelsiz, kuru bir imana sahip olanın imanını da can alıcı meleğin daha ilk gelişinde esen kuvvetli rüzgarların bu kuru iman ağacını kökünden koparıp atması kuvvetle muhtemeldir. Her iman ki onun kökü yakin üzerine oturtulmamış, dalları amellerle yeşermemişse, ölüm meleğinin görüldüğü anda esen şiddetli rüzgarların dehşetine dayanamaz ve ömrü boyunca taat ve ibadetle sulanmayan bu iman ağacının son nefeste yıkılmasından korkulur. Günahkar bir insanın ibadetine devam eden diğer birisine "Ben senin gibi müminim" demesi, kabak asmasının çam ağacına "Ben de senin gibi bir ağacım" demesine benzer. Burada çam ağacının şu cevabı harikadır. Bu isim benzerliğine aldanmanın ne demek olduğunu güz rüzgarları estiği zaman anlarsın. O zaman kökün kopar, yaprakların dökülür. Nitekim şair, yakında toz duman açılınca güz rüzgarları

isyanı sebebiyle sonsuz olarak cehennemde kalacağından korkmayan günahkar, ekseriyetle ölüm hastalıktan sonra geldiği için sıhhatine güvenerek zararlı maddeleri yemeye devam eden insan gibidir. Zararlı maddeleri yemekle nihayet bu adamın hastalanıp öleceği gibi, isyana devam edenin de son nefeste imansız gitmesinden ve imansız gitmesiyle ebedi olarak cehennemde kalmasından korkulur. Demek ki beden için zararlı yemekler neyse, iman için isyan da aynıdır. Zararlı yemekler midede toplanarak sahibinin haberi olmadan mideyi ve mizacı bozup ani olarak adamın hastalanıp ölümüne sebebiyet verdiği gibi, günahlar da yığıla yığıla kişinin imansız gitmesine sebep olabilirler. Şu fani dünyada ölümden korkan kimsenin zararlı ve zehirli şeyleri her halükarda ve bulunduğu anda terk edip yememesi vacip olduğu gibi, ebedi helakten korkan kimsenin de günahlara yaklaşmaması öncelikle vacip olur. Zehiri içen pişman olduğu anda şu ölümlü dünyada biraz daha kalması için bir an önce zehiri içinden çıkarmaya uğraştığı gibi, din zehiri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp ebedi helakten kurtulması için bütün tedbirleri alması öncelikle vacip olur. Zira isyan zehirinden korkulmasının sebebi ebedi olan ahireti kaybetmektir. O ahiret ki onun nimetleri devamlı ve mülkü büyüktür. Onu kaybetmekte cehennem ateşi ve ardı arkası gelmeyen devamlı azap vardır. Zira ahiret gününün hududu yoktur. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatı harap etmeden önce hemen tövbe ederek günahlar zehirinden sıyrılmaya çalışmak lazımdır. Sonra iş işten geçer, hiçbir şey fayda vermez olur. Allahü Teala Yasin suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarı kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Ey Muhammed! Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Vaidine girmiş olur. Sakın ayetteki iman lafzı seni aldatıp da bunlardan murat kafirlerdir demeyesin. Zira imanın 70 küsur şubesi olduğunu ve zaninin zina ederken mümin olamayacağı daha önce anlatılmıştı. İmanın kol ve dallarından mahrum kalan kimsenin son nefeste imanın aslından da mahrum kalmasından korkulur. Elini, ayağını, gözünü, kulağını ve diğer azalarını kaybeden kimsenin canını da kolaylıkla kaybedeceği gibi, bu kimse de asıl imanını kaybedebilir. Asıl olmadan bölüm olamayacağı gibi, bölüm olmadan da asıl devam edemez. Asıl ile bölüm arasındaki tek fark, bölümün hem vücudu hem de devamı aslın bulunmasına bağlıdır. Yoksa aslın var olmasında bölüme ihtiyaç yoksa da devamında bölüme ihtiyaç vardır. Tevbenin her şahsa vacipliği. Allahü Teala Nur suresi 31. ayetinde, ey müminler, hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Umulur ki felah bulursunuz, buyurmuştur. Burada Allahü Teala hitabını bütün müminlere tamim etmiştir. Zaten basiret nuru da bunu gösterir. Zira tevbenin manası

manası, insanı şeytana yaklaştırıp Allah'a uzaklaştıran yoldan dönmek demektir. Bu yanlış yola ancak gafiller sapar. Akıl garizesinin kemali, insanları aldatmakta şeytanın yolları olan şehvet, gadap ve diğer kötü huyların tekamülünden sonradır. Çünkü aklın başlangıcı 7 yaşında, aslı ergenlik anında, kemali ise 40 yaşındadır. Şehvetler şeytanın, akıllar ise meleğin askerleridir. Bunlar karşılaştıkları vakit zaruri olarak aralarında savaş başlar. Zira bunlar birbirinin zıddı oldukları için biri diğerini kabul etmez. Aralarındaki ayrılık gece ile gündüz ve ışıkla karanlık gibidir. Bir taraf galip gelince diğer tarafı ezer. Halbuki şehvetler akıl kemale ermeden daha çocukluk ve gençlik çağında kemale ererler. Bu sebeple şeytanın askeri akıldan önce merkezi zapt eder, kalbi istila eder ve kalpte şehvetlere uygun adetlerle ünsiyet eder de şeytan kalbe galebe çalar. O zaman onu oradan söküp atmak zor olur. Allahü Teala'nın ordusu olan akıl sonra harekete geçer. Allah'ın dostlarını düşmanın esaretinden kurtarmak için ağır ağır çalışır. Şayet akıl kemale erip kuvvet bulmazsa şeytanın ordusunu kalpten atamaz ve şeytan verdiği sözü yerine getirmeye çalışır. Akıl kemal bulup kuvvetlenirse ilk vazifesi şehvetleri kırmak suretiyle şeytanı kalpten uzaklaştırmak ve kalbi alışkın olduğu kötü adetlerden ayırıp ibadetlere çevirmek olur. İşte tevbenin manası da budur. Yani rehberi şehvet ve öncüsü şeytan olan yoldan ayrılıp Allahü Teala'ya giden yola girmektir. Ne kadar insan varsa hepsinin şehveti aklından öncedir. Ve şeytanın ordusu olan vasıfları meleğin ordusu olan hasletlerinden öncedir. Yani şehvet, gadap ve diğer kötü vasıfları gençlik çağında tekamül ettiği ve akıl 40 yaşında kemal bulduğu için şeytani tarafları meleki yönlerinden öncedir. Şehvetin tesiriyle yapmış olduğu geçmiş kötülüklerden dönmesi ister avam bir insan ve hatta ister peygamber olsun hepsi için zaruridir. Bu tövbenin yalnız Adem aleyhisselama mahsus olduğu sanılmamalıdır. Belki tövbe bütün insan nevine yazılmış ezeli bir hükümdür. Değişmesine ihtimal olmayan ilahi adetler değişmedikçe bunun aksi düşünülemez. Kafir veya cahil olduğu halde ergenlik çağına gelen herkes için cehlinden ve küfründen tövbe etmesi vaciptir. Anne ve babasına uymakla Müslüman olarak bali olan ve fakat İslami gerçeklerden gafil bulunan kimse de İslam'ın manasını anlamak suretiyle gafletinden tövbe etmesi lazımdır. Zira bizatihi kendisi İslamiyet'i kabul etmedikten sonra anne ve babasının İslamiyet'i ondan bir şeyi uzaklaştırmaz. İslamiyet'in ne demek olduğunu anlar anlamaz, başka hiçbir şey beklemeden o ana kadar şehvetlerinin peşine gitmek suretiyle alışkın olduğu açılıp saçılmalarından hemen dönerek Allahü Teala'nın bildirdiği hudutlar içerisine girmelidir. Tevbenin en zor olanı bu kapıdır. Çokları bundan aciz olduğu için burada helak oldular. İşte bütün bu anlattıklarımızın hepsi tevbe ve Allah'a dönmektir. Demek ki tövbe kimsenin minnetsiz kalmayacağı şekilde herkes için farz-ı ayn'dır. Nitekim Adem aleyhisselam bile tövbeden müstağni kalamamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği şeye
evladı hiç güç yetiremez. Devamlı olarak ve her halükarda tövbenin vacip olmasına gelince, bu da açık ve meydandadır. Çünkü hiç kimse azaları ile isyandan hali olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler, peygamberlerin bile zelle ve hatadan salim kalamadıklarını, hatalarından dolayı ağlayarak tövbe ettiklerini haber vermişlerdir. Şayet bazı hallerde azası ile günah işlemezse de, kalbinde günah işleme düşüncesinden hali kalamaz. Şayet kendisinin böyle bir meyli olmasa da, kendini Allah'ı zikirden alıkoyacak şeytanın çeşitli vesveselerinden hali kalamaz. Şayet bundan da korunursa, Allah-u Teala'nın zat, sıfat ve efaline olan ilminde gaflet ve kusurdan kurtulamaz. Bütün bunlar derecesine göre birer noksanlıktır. Ve bu noksanlıkların da sebepleri vardır. Sebeplerini atabilmek, onların zıddıyla meşgul olmakla, yani o yoldan başka yola dönmekle mümkündür. İşte tövbe de budur. Şekil ve derecelerde ayrılmakla beraber, insanoğlunun bu noksanlıklarından tamamen sıyrılması düşünülemez. Bunun için tövbe etmesi lazımdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbime öyle şeyler gelir ki her gün ve gece bunlardan 70 defa Allah'a istiğfar ederim." buyurmuştur. Bunun için Allah-u Teala ona ikram etti. Onun durumu bu olunca ya başkaları nasıl olur? İnsan daha ilk yaratılışında şehvetlerine uymaktan asla kurtulamaz. Tövbe demek yalnız bu şehevi arzuları terk etmek değil, tövbenin tamamı geçmişi telafi iledir. İnsanoğlunun peşinden gittiği şehvetinden kalbine bir zulmet yükselir. Nitekim aynaya bakan insanın nefesinden aynanın camı puslandığı gibi kalp de günahlardan puslanır. Şehvet zulmetleri çoğaldıkça kalp kararır ve körleşir. Bunun için Allah-u Teala Mutaffifin suresi 14. ayetinde, "Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini kaplamıştır." buyurdu. Aynanın yüzündeki kirler uzun zaman orada kalınca leke yapıp camı bozdukları ve böylece cam eski cilasını kaybettiği ve yeniden eski halini alamayacağı gibi, gönüldeki bu kara lekeler orada uzun müddet kalınca orada iz yapar ve yerleşirler. Artık bundan sonra kalbi temizlemek için yalnız şehvetlerin peşinden gitmemek yeterli değildir. Çünkü orada lekeler vardır. Onları oradan temizleyip atmak lazımdır. Kalbe isyan ve şehvetlerin kiri ve karanlığı çöktüğü gibi, şehvetleri terk ederek yapılan ibadetlerin nuru da kalbe yükselir. Taatin nuruyla masiyetin zulmeti kaybolur. Taat ve ibadetler kalbi temizler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu mahvetsin." buyurmakla buna işaret etmiştir. Demek oluyor ki kul hiçbir halde kalbinde bulunan kötülüğün izlerini onun zıddı olan ibadetin izleriyle silmekten müstağni olamaz. Bu anlattıklarımız önce cilalı ve parlak olduktan sonra bazı arızalarla kararan kalbin temizlenmesi hakkındadır. Önceden kara olan kalbi cilalatmaksa çok daha uzun bir çalışma ister. Çünkü yeniden parlak bir ayna yapmakla yüzü kirlenmiş aynayı temizlemek bir değildir. Bunlar o kadar uzun meşgalelerdir ki bunlardan hiç kimse hiçbir zaman kurtulamaz.
Hepsi de tövbeye bağlıdır. Bunlar fezaildendir ve kemal talebidir. Bu bakımdan bunlardan tövbeye vacip denmez sözüne gelince, bilmiş ol ki vacibin iki manası vardır. Birincisi, şer'i fetvalardaki vaciptir. Bütün insanlar bunda müşterektir. Bu öyle bir derecedir ki, bütün insanlar bununla meşgul olsa, alemin nizamına bir zararı dokunmaz. Fakat bütün insanlar gerçek manasıyla müttaki olmakla mükellef tutulsalar, geçim yolunu terk edip dünyayı tamamen atmaları gerekirdi ki, bunun neticesi takvanın tamamen yok olmasına sebep olurdu. Çünkü geçim bozulunca herkes ekmek, giymek, mesken derdine düşer ve ortada takvadan bir şey kalmazdı. Bu bakımdan anlattığımız dereceler bu manada vacip değillerdir. İkincisi, Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapılması lüzumlu olan şeylerdir. Sıddıklar makamını kazanıp ve Allah'a vasıl olmak için bütün bu anlattıklarımızdan tövbe vaciptir. Bu, nafile namaz kılmak isteyen için abdest vaciptir demek gibidir. Aslında nafile namaz vacip değildir. Fakat o fazileti almak isteyenler için abdest vaciptir. Ancak o fazileti almak istemeyenler ne abdest alır ve ne de nafile kılarlar. Yine bu deyim, insanda el, ayak, göz, kulak şarttır dendiği gibidir. Yani tam bir insan olmak için bütün bu azalara ihtiyaç vardır. Fakat canım, olsun da bir tulum gibi ya bir bez parçası gibi olmaya da razıyım diyen, bunlarsız da idare edebilir. Ancak kamil olmaz. Umumi fetvalarda geçen vacipler hayatın aslı gibidir. Kurtuluşun aslıdır. Çünkü kurtuluşa ancak o sayede erilir. Fakat kemale erdiren ve kurtuluşun da üstünde olan hayat, el, ayak ve diğer azalarla tekamül etmiş vücut gibidir. Peygamberler, veliler ve alimlerin haris olup çalıştıkları bu hayattır. Bunun etrafında döndü ve bunun için dünya zevklerini tamamen terk ettiler. İsa aleyhisselam uykuya yatacağı zaman yastık olmak üzere başının altına taş koymak zorunda kalmış ve buna da şeytan gelerek, işte dünyalık peşindesin, rahatın için başının altına taş koydun demesiyle İsa aleyhisselam taşı atarak başını yere koymuş ve taşı atması kendisi için bir tövbe olmuştur. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem giydiği işlemeli elbisesi namazda kendisini meşgul ettiği için onu çıkarıp attığı ve yine ayağına giydiği nalinler kendisini meşgul ettiği için onları eskileriyle değiştirdiği vakit, böyle yapmanın umum için meşru olan hükümlerde vacip olmadığını bilmiyor muydu? Bunu bildiği halde onları terk etmekle neden tövbe etti? Onun böyle yapması, bunların kalbinde iz bırakıp kendisine vaat edilen makam-ı mahmuda ulaşmaktan engel oldukları içindi. Ebu Bekir radıyallahu anh sütü içtikten sonra sütü verenin gayrimeşru yoldan onu kazandığını öğrenince hemen boğulacak şekilde parmak salarak onu midesinden boşaltmaya çalışmıştır. O bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkhi hükümlere göre mesul olmadığını ve fıkıh fetvalarında bunu çıkarmanın vacip olmadığını bilmiyor muydu? İmkan nispetinde midesini temizlemekle niçin tövbe etti? Bu ancak onun kalbinde yerleştirilen bir sır içindir. O gizli sır ona
amme fetvalarının başka ve ahiret yolculuğunun tehlikelerinin başka şey olduğunu ve bunları ancak sıddıkların bilebileceğini bildirdi. Sen Allahü Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah'ı en iyi bilen bu gibilerin hallerini düşün. Onlar Allah'ı, Allah'a giden yolu, Allah'ın gadabını ve mağrur olmanın zararlarını herkesten iyi bilenlerdendir. Dünyanın aldatmasından bir kere, şeytanın aldatmasından bin kere sakın. Bunlar öyle sırlardır ki, bunların daha ilk kokularını alan kimse, Allah'ın yoluna giren salik, bin senede yaşasa, her nefesinde nasuh tövbesine devam etmesinin lüzumunu ve hiç vakit geçirmeden tövbenin vücubunu anlar. Ebu Süleyman Darani çok doğru olarak şöyle söylemiştir. Aklı başında olan kimse geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini, geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur? Ebu Süleyman Darani bunu şu maksatla söylemiştir. Aklı başında bir insan kıymetli bir cevhere sahip olduktan sonra boşu boşuna onu kaybederse elbette üzülür. Şayet kaybettiği cevher kendisinin helak olmasına sebep olacaksa, şüphesiz buna acınıp ağlaması daha çok olur. Halbuki ömrün her saati, hatta her anı eşsiz bir cevherdir. Zira seni ebedi şekavetten kurtarıp ebedi saadete ulaştırmaya yetkilidir. Daha bundan nefis ve kıymetli bir cevher olur mu? Bunu gafletle kaybettiğin vakit apaçık bir zarardasın. Günahta harcarsan açıkça helake gidersin. Şayet bu zararını aldırış etmez, üzülmez ve ağlamazsan bu senin cehaletinden başka bir şey değildir. Cehalet hastalığı ise bütün felaketlerin üstündedir. Hatta o öyle bir felakettir ki sahibi bunun farkında bile olamaz. Çünkü gaflet uykusu kendisiyle marifeti arasında perde olur. Ne yazık ki insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. O zaman herkese iflası ve her felaketzedeye felaketi gösterilir. Fakat iş işten geçmiş olur. Ariflerden birisi şöyle anlatıyor. Ölüm meleği son nefeste adama gelir ve senin tek bir nefesin kaldı. İşte gidiyorsun. Bunun bir saniye tehirine imkan yoktur dese, adamı sıkıntılar alır, üzülür ve bir saat daha yaşayabilip tövbe etmek ve mümkün olan noksanlarını tamamlamak için bütün dünya kendisinin olsa hepsini feda ederdi. Fakat ne yazık ki buna imkan bulamaz. İşte Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına bir engel çekilmiştir buyurduğunun ilk tezahürüdür. Yine buna işaret olarak Allahü Teala Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerinde birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım, iyi adamlardan olsaydım diyeceği zaman gelmezden önce size rızık olarak verdiğimizden harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz buyurmuştur. Denildi ki geri bırakılmasını istediği yakın ecel perde ortadan kalkıp
ahiret alameti keşfedildiği vakit ölüm meleğine bana bir gün müsaade et de tevbe edip Rabbimden af dileyeyim der. Ölüm meleği ona artık saatleri de kaybettin diye karşılık verir ve tevbe kapısı o kimsenin üzerine kapanır. Bir yandan can çekişirken öte yandan yaptığı kötülüklerin esefini, ömrünü boşa geçirdiğinin hasretini çekerken, bu hallerin sadmeleri karşısında imanının aslı da sarsılıp durur. Nefes tükettiği vakit ezelde mukadder ise ruhu tevhid üzerine çıkar ki buna hüsn-i hatime denir. Ezelde şakiliği mukadder ise canı imansızlıkla çıkar ki buna da su-i hatime denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde makbul olan tevbe kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil buyurdu. Yine aynı surenin 17. ayetinde Allah indinde makbul olan tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların, sonra da çarçabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir buyurdu. Yani hemen günahın akabinde tövbe eder, bir hasene ile günahın eserini kalbinden siler. Geç kalır da kalbi fazla kararırsa silinmesi zor olur. Bunun için alemlerin sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kötülüğün akabinde bir iyilik et ki kötülüğü mahvetsin buyurdular. Lokman aleyhisselam oğluna oğlum tövbeyi geciktirme. Ölüm beklemediğin anda gelir. İleride tövbe ederim diyen iki büyük tehlike arasında kalır. Birincisi, günah işliye işliye kalbi kararır ve bu tabiat haline gelir de artık temizlenemez hal alır. İkincisi, hastalık ve ölümün tezden gelmesidir. Öyle ki kalbini temizlemeye fırsat bulamamasıdır. Bunun için haberde cehennem halkının azabının çoğu tesviften, tevbeyi geciktirmektendir diye varid olmuştur. Helak olanların çoğu tevbeyi tehirden helak olmuştur. Çünkü kalbini kirletmeyi peşin yaptığı halde temizlemesini tehir ediyor. Burada ölüm gelip çatıyor da kalbi selimsiz Allah'a mülaki oluyor. Halbuki kurtuluş bulacaklar ancak temiz kalp sahipleridir. Kalp kulun elinde Allahü Teala'nın bir emanetidir. Ömür de aynı şekilde emanettir. Diğer ibadet vasıtaları da böyledir. Emanete hıyanet edip hıyanetlerini düzeltmeyenlerin sonu tehlikelidir. Ariflerden birisi diyor ki, Allahü Teala'nın kulunda iki sırrı vardır. İlham yoluyla onları kendisine bildirir. Birincisi, anasının karnından çıktığı vakittedir. Allahü Teala buyurur ki, kulum, seni her türlü isyandan temiz olarak dünyaya çıkardım. Ömrünü sana teslim ve emanet ettim. Bakalım bu emaneti nasıl koruyacak, benim huzuruma nasıl çıkacaksın? İkincisi, ruhu çıktığı vakittedir. Allahü Teala, ey kulum, emanetimi ne yaptın? Onu korudun ve verdiğin sözde durdun mu? Şayet sözünde durdunsa, ben de sana bol bol karşılığını öderim. Emaneti kaybettin ve verdiğin sözde durmadınsa, ben de senin cezanı veririm buyurur. İşte buna işaret olarak
Allahü Teala Bakara suresi 40. ayetinde "Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana itaat ederek Tevrat'ta ahir zaman peygamberi hakkında size açıkladığım ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozduğunuzda ancak benden korkun." buyurdu. Mü'minun suresi 8. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurdu: "Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Şartlarını cami olan tevbenin kabul edileceği." Sahih tevbenin makbul olacağında şüphe edilmemelidir. Basiret nuruyla bakıp Kur'an'ın nurundan istimdad edenler, her selim kalbin Allah katında makbul ve ahirette Allah'ın civarında zevk-ü sefa edip ebedi gözleriyle Allahü Teala'nın cemalini müşahede edeceklerini bilirler ve yine aslında kalbin temiz olarak yaratıldığını, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, günahın kir ve zulmetiyle sonradan kalbin bozulduğunu bilirler. Yine bilirler ki nedamet, yani pişmanlık ateşi kalbin kirini yakar. İyiliklerin nuru kalbin yüzünü saran kara lekeleri temizler ve iyiliğin nuru karşısında masiyet zulmetinin dayanamadığını da bilirler. Bu, gece karanlığının gündüz aydınlığı karşısında direnemediği gibidir. Diğer bir tabirle sabunun karşısında elbisedeki kirin dayanamaması gibidir. Hükümdar kirli elbiseyi giymek için kabul etmediği gibi günahlarla kararmış olan kalpleri de Allahü Teala civarında kabul etmez. Pis işlerde giyilen elbiselerin kirlendiği, sabunlu ve sıcak suyla yıkandığı vakit temizlendiği gibi, şehevi arzularla kullanılan kalbin kirleneceğini ve gözyaşlarıyla nedamet ateşinin kalbi temizleyeceğini de bilirler. Her teskiye edilmiş temiz kalp, temiz elbise gibi makbuldür. Kalbi teskiye ve temizlemekse senin elindedir. Sen kalbini temizle. Temizlenen kalbin kabul edileceği, değişiklik kabul etmeyen ezeli kazada tespit edilmiştir. Allahü Teala Şems suresi 9. ayetinde "Muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur." buyurdu. Kim ki gözü müşahede ettiğinden daha kuvvetli olarak kalbin birbirine zıt olan taat ve masiyetten müteessir olduğunu, cehalete zulmet de dendiği gibi bunların birine zulmet, ilme de bazen nur dendiği gibi diğerine de nur dendiğini, nur ile zulmetin birleşemeyecek şekilde aralarında zıddiyet bulunduğunu bilmezse, dinden yalnız kabuğuna sahip olmuş ve yalnız ismini elde etmiş, kalbi ise dininin gerçeklerinden, hatta kendi nefsinden ve vasıflarından büyük bir perde içinde kalmış ve bunları anlamaktan acizdir. Kendini bilmeyen başkasını hiç bilemez. Bundan kastedilen kişinin kalbidir. Kendi kalbini bilmeyen başkasının kalbini nasıl bilebilir? Sahih tevbenin kabul olmayacağını zanneden, güneşin doğduğu halde ortalığı aydınlatmayacağını, elbise sabunla yıkandığı halde temizlenmeyeceğini sanan gibidir. Ancak kuvvetli lekeler uzun zaman elbisede kalıp orada iz bıraktıktan sonra hakikaten sabun da bunları temizlemez. Kalp de böyledir. Günahlar birike birike kalbi iyice karartıp orada tabiat halini aldıktan sonra bu kalbin tövbe etmesi zordur.
bu itiyadından kolay kolay dönemez. Belki diliyle tövbe ettim der, fakat bu tövbe bir değer taşımaz. Bu tıpkı çamaşırcının "ben çamaşırları yıkadım" sözüne benzer. Elbisedeki kiri çıkarmak için gerekli maddeyi kullanmadıktan sonra laf ile elbisenin temizlenmeyeceğinde şüphe yoktur. İşte asıl ve gerçek tövbeden kaçınmanın hali de budur. Çoğunlukla insanlar böyledir. Akıl sahipleri için tövbenin kabulünde bu kadar açıklama kâfidir. Tövbe hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 25. ayetinde "O kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. O bütün yaptıklarınızı bilir" buyurdu. Mü'min suresi 3. ayetinin başında "O günah bağışlayan, tövbeyi kabul edendir" buyurdu. Tövbe hakkında hadis-i şerifler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Allahü Teala gece günah işleyene sabaha kadar, gündüz günah işleyene de tövbe etmesi için akşama kadar elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder" buyurdular. Allahü Teala'nın elini açması tövbesini istemekten kinayedir. İstemek kabul etmekten de daha ileridedir. Çünkü kabul edilen şeyler var ki aslında istenmezler. Talep edilen her şey kabul edilir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "göklere kadar yükselen günahı işleseniz de sonra pişman olsanız Allahü Teala tövbelerinizi kabul eder" buyurdular. Başka bir hadis-i şeriflerinde "kul işlediği günah sebebiyle cennete girer" buyurunca "bu nasıl olur" diye soranlara "çünkü işlediği günaha pişman olur ve daima ondan uzak kalmaya dikkat eder de bu sayede cennete girer" buyurdular. Başka bir hadis-i şerifte "günahın kefareti pişmanlıktır." Yine "günahtan tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir" buyurulmuştur. Rivayete göre Bedevi'nin biri Resulullah'a "ben birçok kötülükler işledim. Tövbe edersem kabul olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "evet, kabuldür" buyurdu. Adam gitti. Bir müddet sonra geldi ve "bunları yaparken Allah beni görüyor muydu?" diye sordu. Resulullah "evet, görüyordu" buyurunca adamcağız "eyvah" diye haykırarak yıkıldı ve öldü. Yine rivayete göre Allahü Teala şeytanı lanetlediği vakit şeytan kendisinden kıyamete kadar yaşaması için mühlet istedi. Allahü Teala da kendisine belirli bir vakte kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan "senin ululuğun hakkı için ölünceye kadar Adem oğlunun kalbinden çıkmam, onu aldatırım" dedi. Allahü Teala da "İzzet ve celalim hakkı için ben de ölünceye kadar ona tövbe kapılarını açık tutarım" buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "suyun kiri gidermesi gibi sevaplar da günahları giderir" buyurdu. Bu husustaki rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala Nisa suresi 25. ayetinde "Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır" buyurdu. İşte bu ayeti kerimenin
tekrar tekrar günah işleyip pişman olanlar hakkında nazil olduğu söylenir. Fudayl bin İyad şöyle diyor: Allahü Teala, günahkarları müjdele. Tevbe ederlerse tevbelerini kabul ederim. Sıddıkları da korkut. Eğer adaletimle onlar hakkında muamele edersem onlara azap ederim, buyurmuştur. Talk bin Habib, Allahü Teala'nın hakkı çok büyüktür. Kul onu gereği gibi yerine getiremez. Ne var ki onlar akşam sabah tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul eder, dedi. Abdullah bin Ömer, günahını hatırlayıp ondan acı duyan ve korkan kimsenin günahı defterinden silinir, buyurdu. Rivayete göre Beni İsrail peygamberlerinden birisi bir zelle işledi. O zaman Allahü Teala ona, bir daha böyle şey yaparsan elbette sana azap ederim, buyurdu. Bu peygamber, Ya Rabbi, sen beni korumazsan ben yine böyle hataya düşebilirim, deyince Allahü Teala da kendisini korudu. Diğer birisi şöyle anlatıyor: Kul işlediği bir günaha karşı devamlı pişmanlığı sayesinde cennete girer. Bunun için şeytan, keşke onu aldatmayaydım, der ve böylece günahı bağışlanır. Habib bin Sabit şöyle anlattı: Kıyamet günü adamın birine günahı arz edilir. Adam günahını görünce, ben bu günahtan çok korkardım, der ve böylece günahı bağışlanır. Günahtan çok üzülen adamın biri İbni Mesud'a, bunun tövbesi var mı, diye sordu. İbni Mesud aldırış etmedi. Adam sorusunu tekrar etti. İbni Mesud adama baktığında onun gözlerinden yaşlar aktığını gördü ve cennetin 8 kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanırlar. Fakat tövbe kapısı asla kapanmaz. Ona müvekkel bir melek var. Daima kapıyı açık tutar. Sen ameline bak, ümidini kesme, buyurdu. Abdurrahman bin Ebul Kasım diyor: Abdurrahim ile kafirin tövbesini ve bu gibiler hakkında Enfal suresi 38. Habibim, o küfredenlere söyle ki, eğer sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları affedilecektir, ayet-i celilesi üzerinde konuşuyorduk. Abdurrahim, kafirlerin tövbesi kabul edilince müminlerin tövbesi öncelikle kabul edilir, çünkü onlar daha iyidir. Müminin tövbesi Müslümanlık üzerine Müslümanlıktır. Ben size ancak kitap ve sünnetten haber veririm. Kul bir günah işleyip de sonra bir an ondan pişmanlık duyduğu vakit hemen o günah mahvolur gider, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tövbekârlarla oturun. Zira onların kalpleri daha yumuşak ve münkesirdir, buyurdu. Alimlerden birisi, Rabbimin beni ne zaman mağfiret edeceğini ben bilirim, dedi. Ne zaman mağfiret eder, diye soranlara, ne zaman bana tövbeyi nasip ederse, yani tövbe ettiğim vakit Allah beni affeder, dedi. Alimlerden diğer birisi de, bağışlanmaktan ziyade tövbeden mahrum olmaktan üzülürüm, dedi. Çünkü tövbe mağfiret ve bağışlanmanın lazımıdır. Rivayet edildiğine göre İsrail oğullarından bir genç 20 yıl ibadetle meşgul oldu. Sonra 20 yılda isyan etti. Bir gün aynaya baktı. Saç ve sakalının ağarmakta olduğunu görünce 20 senelik isyanına pişman oldu ve "İlahi, 20 yıl sana itaat ettim. Sonra tam 20 yıldır
sana isyan ediyorum. Acaba sana yönelir ve tövbe edersem tövbemi kabul eder misin deyince, boşluktan gelen bir ses ona şöyle söyledi: bize icabet ettin, biz seni kabul ettik. Bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. İsyan ettin, sana mühlet verdik. Ne zaman bize yönelirsen, biz yine seni kabul ederiz. Zünnuni Mısri diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve belih kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekut alemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar, pişmanlık gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryad-ü figan ederler de bu vera ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Sahih olan her tövbenin kabul edileceği hususunda bu kadar açıklamanın kâfi geldiğini sanırım. Tövbe hakkında diğer büyüklerin sözleri: şarap içen kimse tövbesiz ölürse mezarını açınız. Yüzünü kıbleye karşı görürseniz beni öldürünüz. Abdullah bin Mesud. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Abdullah Ensari. Tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Ahmet Bedevi. Tövbe, Müslüman olsun olmasın her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Ahmet Namıki Camii. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi. Tövbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onu ondan sonra terk etmektir. Alaüddevle Semnani. İyi işlerin faydası sahibine dönüp gelseydi, kainat ondan faydalanırdı. Ne var ki faydanın çoğu o işin esas sahibine değil, sadece yapana kalır.
kötü işlerde vuku bulduğu zaman cezası umumi olur. Onun cezası onu yapan asi kişinin üzerine gelseydi, aynı anda onu helak ederdi. Ne var ki böyle olmaz. İşte böyle olmadığı içindir ki o cezayı Allahü Teala mümin kullarına dağıtır. O asi kimseye de ruhu çıkıncaya kadar tövbe kapısı açık kalır. Ali Havas Berlisi, sizin hayırlılarınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Allahü Teala tövbe eden hatalı mümin kulunu sever. Ali Zeynel Abidin, tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister küçük ister büyük günah olsun. Amr bin Osman Mekki. Tevbe iki çeşittir. Biri avamın tevbesi, ikincisi seçilmişlerin tevbesidir. Avamın tevbesi günahlardan tövbedir. Seçilmişlerin tövbesi gafletten tövbedir. Avam ile havasın seçilmişlerin tövbesinde fark vardır. Avam günahlardan ve kötülüklerden tövbe eder. Havas ise bunları zaten işlemez. Fakat bunların tövbesi yanılmaktan, gaflete düşmekten ve yaptığı ibadet ve taati sebebiyle kendini beğenme korkusundan tövbedir. Bennan el-Hammal, günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. Bayezid-i Bistami, günahlarına tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Cafer-i Sadık, zahiri muamelat babında işlenen günahlar, tövbe edildiği takdirde hemen hepsi affa mazhar olur. Davud-u Kebir, tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük günah olsun, isterse küçük. Ebu Abdullah Mekki, bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık almaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Ebu Abdullah Nibaci, cehennem korkusu veya cennet arzusuyla tövbe etmek mümkün değildir. Allahü Teala Bakara Suresi 222. ayetinde mealen "Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever." buyuruyor. Burada bildirilen sevgiye kavuşmak için tövbe etmelidir. Ebu Ali Dekkak, affa, mağfirete, müsamahaya kavuşurum diyerek günahlardan tövbe etmeyi terk etmek, o günahı işlemekten daha beterdir. Tövbe ve pişmanlıkta Allahü Teala'nın hoşnutluğu vardır. Ebu Ali Rotbari, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebu Cafer bin Sinan,

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş.

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor Yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını, kardeş, ovanın ırmaklarını, kardeş, hepimizi alıp koynuna eriştir bizleri yüce Yaradan.

Harbe gider dağ pınarı. Kendinde toplar bütün pınarları. Ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde. Yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak. Evlatlarını yaradanına ulaştırarak karışır ilahi ummana. Coşarak yürür mukadder.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sol elinizle yemeyiniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Vitir namazını sabah vakti girmeden kılmaya bakınız.

ne güzel diyor şair. Hazreti Yusuf'u görüp de parmaklarını kesenler, kalplerini doğrarlar seni görseler.

Allah Azze ve Celle'ye hamd ettik, şükür ettik. Senin selamına Allah'ın selat ve selam üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü diye mukabele ettik.

Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat. Muhammed İbni Abbad şöyle demiştir. Cabir'den, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Cabir, evet, yasakladı dedi.

0: Ey ilahımız, ey Rabbimiz, ey yaratıcımız, affına, keremine ve rahmetine yakışır şekilde bizi affeyle. Bize merhamet et ve bize lütufta bulun. Ey bu dünyada iyi kötü, dost düşman ayırt etmeden her varlığa şefkatle rızıklarını veren Rahman. Ey rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunan Rahim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Kur'an-ı Kerim'in hakkı için, Habibi Ekrem'in hakkı için, en güzel isimlerinin hakkı için ve ismi azamın hakkı için beni ve kardeşlerimi nefis ve şeytanın şerrinden, ehli dalalet ve ehli tuğyanın şerrinden muhafaza eyle. Bizi şüphelerden, sapıklıklardan, bid'alardan ve bütün şerlerden koru. Ey kullarını koruyan hafız! Ey bütün varlıkların hallerinden hareketlerine kadar her şeyini ve bilhassa insanların ve cinlerin bütün amellerini dikkatle kaydedip koruyan ve bütün varlıkları her türlü kötülük ve tehlikelere karşı muhafaza eden hafiz! Ey koruyanların en hayırlısı. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Ey yarattığı varlıklara sonsuz lütufta bulunan, ey yarattığı varlıkları çok iyi bilen, ey yarattığı varlıklardan hakkıyla haberdar olan, bize lütufta bulun. Ey varlıkları nazik ve latif güzelliklerle yaratıp onlara lütufta bulunan ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden latif. Ey gizli açık, küçük büyük her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi ezelden ebede her şeyi kuşatan alim. Ey bütün varlıkların küçük büyük, gizli açık her halinden her an haberdar olan Habir. Ey yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Ey Vedud, ey Vedud, ey yüce arşın sahibi, ey kainatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen mübdiye. Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten muid. Ey dilediği her şeyi yapan, arşının rükünlerini dolduran zatının nuru hürmetine, yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden, bize yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğiz, bize yardım et. Rahmetinden yardım diliyoruz. Azabından sana sığınıyoruz. Bizi cehennem ateşinden koru. Bizi seçilmiş peygamberinin şefaatiyle İyi kullarınla birlikte cennete koy. Amin. Rahmetinle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey nurların nuru, ey varlıkları nazik ve latif güzelliklerle yaratıp onlara lütufta bulunan ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden latif. Ey ayıp ve kusurları örten ve çirkinlikleri perdeler altında saklayan Settar. Yüce katından peygamberlerin kandili, evliyanın yıldızı, tetkik ehli olan asfiyanın ay ve güneşi, cin ve insanların şemsi ve doğu ve batının ışığı olan Efendimiz Muhammed'e salat eylemeni, vücudumuzu da irfan semasına yükseltmeni ve amellerimizi ise İhsan makamında sabit